0: Bir şey Allahu Teala Hazretlerinin isteği dışında olmaz. Yani bir yaprak, bir çöp yerinden Allahu Teala Hazretleri dilemese kıpırdanmaz. Rüzgarın esmesi hiçbir şey mümkün değil istemese. Her şey Allahu Teala Hazretlerinin dileğiyle oluyor. Maşallah ne demek? Her zaman söylüyoruz. Maşallah demek, maşallahu kan demek. Allah ne dilerse o olur demek. Ve ma lem yeşe lem yekün. Allahu Teala Hazretleri bir şey dilemedi mi olmaz demek. O. Bir şeyi Allahu Teala Hazretleri diledi mi o ol der olur. Kün feyekün. Ol der olur. Allahu Teala Hazretlerine bu kainatın sevki idaresi, işlerin yapılması güç gelmez. Gücün, kuvvetin sahibi Allahu Teala Hazretleridir. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı güç kuvvet sahibi yoktur. Bu kainatı sevk eden, yöneten, idare eden Allahu Teala Hazretleridir. Esma-i Hüsna'sını her sabah okuyoruz. Hüve, yuhyi ve yumit. Allahu Teala Hazretleri insanı diriltiyor, öldürdüğünü öldürüyor. Hayatı veren alan o. Hafız Rafi. Alçaltan o, yükselten o. Muiz Müzil. İnsana izzet ikram verdiren, aziz kılan, hor zelil kılan gene o. Mukaddim muahhir. Öne geçirten o, arkada bırakan o. Her şey ondan. İnsan bunu görmezse ne anlarım ben onun Müslümanlığından? Nasıl Müslümanlık ki? Nimet eline gelmiş, haberi yok şeyden. Dünyadan haberi yok. Nimeti kendisine gönderenden haberdar değil. Haberi oldu mu şükretmiş olur. Ve şükürde bir kaide vardır ki le in şekertum le ezidenneküm ve le in kefertum inne azabi le şedid ayet-i kerimesinde bildirildiği üzere Allahu Teala Hazretlerine insan şükretti mi şükredilen nimet muhakkak ve muhakkak arttırılır. Nereden böyle iki defa muhakkak diyorum? Çünkü le in şekertum le ezidenneküm. Başına bir le harfi gelmiş ki o muhakkak manasına gelir. Bir de le ezidüküm demiyor. Ezidenneküm diyor. Mutlaka ve mutlaka muhakkak ve muhakkak demek. Sonuna öyle de gelmesi ayet-i kerimede. Demek ki insan şükretti mi nimeti artar. Şükrün en güzel şekli de şükredilen o şeyin Allah'tan geldiğini bilip Allah'a karşı minnet duygusu duymasıdır insanın. Dile getirse de olur, getirmese de olur. Dile getirmek daha iyi. Çok şükür ya Rabbi bana bunu verdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Benim ne vaziyetim var bunu böyle iktisap etmek için, ne hünerim var, hiçbir hünerim yok. Yüzüm kara, elim salih amellerden boş. Sen boyuna bana ikram ediyorsun, ben boyuna isyan ediyorum. Sen boyuna lütfediyorsun, ben boyuna efendim gafletle vakit geçiriyorum. Hiçbir şeye liyakatım yok. Her şeyim senden. Çok şükür ya Rabbi. Bunca kulların arasında bana lütfetmişsin, şunu göndermişsin. Sana şu verdiğin nimetin şükrünü ödemeye gücüm yetmez diye insan onu bilir de şükrederse artar. Aksi olursa ne olur? Veleyin kefertum inna azabi ile şedid. Eğer nimetin kadri kıymetini bilmez de küfranı nimette bulunursanız o zaman Allah'ın azabı şiddetli olur. Azaba uğrar insan, nimetin kadrini bilmeyen insan. Bir. İkincisi bir kaide-i ilahiyedir ki Allahu Teala Hazretleri kadri bilinmeyen, şükredilmeyen nimeti kişinin elinden alır. Sen demek ki bu nimete layık değilsin. Daha bunun nereden geldiğinden, nereye gittiğinden haberin yok. Senin gibi cahil ve gafil insana bu nimet yaraşmaz diye nimeti alır elinden. Onun için küfran-ı nimette zeval-i nimet vardır. Nimet gider elden. Daima da böyle olmuştur. Tarih boyunca insan incelerse öyle olmuştur. Kendi hayatından misalleri düşünür, arar, bulursa sonradan gittiği zaman elinden eyvah filan diye o zaman ahvah eder, iş işten geçmiştir. Şükrünü vaktinde eda etmedi. Allahu Teala Hazretleri bizi şükür erbabından eylesin. Dinimizin iki temel direğinden birisi şükürdür, diğeri sabırdır. Çünkü Allahu Teala Hazretleri bazen kahırla terbiye eder insanları, bazen lütufla terbiye eder, yani imtihan eder. Bazen lütfeder, bakalım lütfettiğim zaman şımaracak mı, lütfumu bilecek mi, bana iyi kulluk etmekte şevki, iştiyakı artıp da daha iyi bir hale gelecek mi diye bir öyle imtihan eder. O zaman şükrederse imtihanı kazandı insan. Bir de kahırla imtihan eder, bir sıkıntı verir, bir dert verir, bir üzüntü verir. O üzüntüye, sıkıntıya da onun cevabı da sabırdır. Sabrederse insan, eğer bir insan, geçtiğimiz haftalarda okuduk, devam etmiş kardeşlerimiz hatırlarlar, bir insana Allah malında veya vücudunda veya aile efradında bir bela verirse, bir hastalık, bir sıkıntı, bir üzüntü verirse, o da onu sabr-ı cemil ile karşılarsa, yani terbiyesizleşmiyor, isyan etmiyor, feveran etmiyor, efendim bu da mı başıma gelecekti filan feryadı figanı bastırmıyor, öyle yaparsa, sabr-ı cemil ile karşılarsa, hadis-i şerifte nasıl geçti, ne kadar müjdeliydi sonu, ben o kuluma kıyamet gününde defter açtırmaya, amellerini terazide tartmaya hayal eder buyuruyor Allah-u Teala. Sabrederse. Bak benden geldiğini bildi, sabretti benden gelene diye Allah-u Teala Hazretleri'nin öyle şeyi var. Onun için dinimizin iki kanat diyelim istersek, insanın kamil bir Müslüman olması için, hani kuş nasıl kanatla uçuyorsa iki kanadımız var. Birisi şükür kanadı, birisi sabır kanadı. Onları çırpa çırpa çırpa çırpa insan Allah-u Teala Hazretleri'nin bahşetmiş olduğu yüksek mertebelere ulaşır. Onun için gam eriştiği zaman, üzüntü geldiği zaman nereden geldiğini bilin. Ondan geliyor, başkasından değil. Dileseydi göndertmezdi. O zaman sabredin. Ona karşı nasıl davranacağınızı düşünün, sabredin. Eğer bir nimet gelmişse o zaman da şükredin. Bilin ki o nimeti de gönderen o. Liyakattan göndermiyor. Çünkü hiçbirimiz hiçbir şekil ile Allah-u Teala Hazretlerinin nimetini böyle bedel verip alma durumunda karşılayarak nimetine layık olamayız. Eski ümmetlerin zahitlerinden birisinin hayatını anlatırlar da, çıkmış dağın başına, bütün ömrünce ibadet etmiş Allah. Hiç insanların arasında karışmamış, hiç günah işlememiş, daima ibadetle meşgul olmuş. Rivayet bu ya, herhalde onların halini bilen peygamberlerin anlatmasıyla bilinmiş olacak, kitaplara ondan geçmiş olacak. Allah-u Teala Hazretleri ölünce demiş ki, ey kulum ben sana yaptığın ibadetlerin karşılığını mı vereyim, yoksa hiç o ibadetleri saymayıp da kendim ne dilersem onu mu vereyim? Boynunu bükmüş demiş ki, ya Rabbi işte ibadetlerimi senin için yaptım, neyse onların karşılığını ver. Peki, teraziye koymuşlar yaptığı namazlar, oruçlar, tesbihler, zikirler, neyse artık o ömür boyunca yaptığı kulluklar, terazinin kefesine koymuşlar. Ondan sonra peki demiş, şu kuluma verdiğim göz nimetini getirin bakalım. Getirmişler göz nimetini, terazinin öbür kefesine koymuşlar. Göz nimeti bastırmış. Amellerin hepsi yukarıda kalmış. Terazinin kefesi yukarıya çıkmış. Bir gözü bile karşılayamadı demek yani. Bir göz nimetini bile yaptığımız ibadetler karşılayamadı. Hakikaten de şu gözü elden gitmiş bir insanı düşünün ki neleri vermez yani. Olsun yeniden kazanırım der. Apartmanlar gitsin, şeyler gitsin. Yeter ki şu benim iki gözüm yerine gelsin diye. Yani biz Allah-u Teala Hazretlerinin bir göz nimetini ödeyemeyiz. Bir akıl nimetini ödeyemeyiz. Bir sıhhat nimetini ödeyemeyiz. Bir farkında olmadığımız çok nimetler var. Hiç farkında değilizdir. Yokluğunda insan anlıyor o zaman. Mesela dün anlattılar. Parmağının ucunda küçücük bir çıban çıkmış. Ayak parmağının. Uyku durak yokmuş adamda. Uyku durak yok. Uyku uyutmuyor. Diyormuş ki şu parmağı kökünden kesseler de, şu parmağı kökünden kesseler de şu ağrıdan kurtulsam. Varsın parmak olmasın, şu ağrı da olmasın. Ya bak şimdi biz ağrısız ömür geçiriyoruz ya, hiç hatırımıza gelmiyor. Parmağın ağrısız olmasının bir nimet olduğu hiç hatırımıza gelmiyor. Ne zaman aklına geliyor adamın? Parmağında ağrı başladığı zaman. İnsan nimeti hastanede anlayacak demek. Biraz hastaları ziyaret etmek lazım, o zaman anlayacak. Ha, vay, demek ki benim nefes alman nimetmiş, hiç ağrımın sızısı olmaması nimetmiş, aklımın başında olması nimetmiş, gözümün görmesi nimetmiş diye hasılı sayıp tüketemeyiz, mümkün değil. Şeyh Sadi mübarek kitabının başına yazmış, diyor ki insan şöyle bir içine nefes aldığı zaman bu nefes ne yapar? İnsanın ömrünü bir nefeslik daha uzatır. Nefes almasa yaşaması mümkün değil. Bir nefes daha uzuyor ömür. Dışarıya verdiği zaman, nefesini dışarı verdiği zaman da bir ferahlık duyar. Aldığı nefesi içeride tutmak istese patlar. Yani illa o dışarı verilecek. Almasa gene patlar. Çünkü nefessiz kaldı, boğulur insan. O halde diyor, bir nefeste diyor iki tane nimet var. Sen artık gerisini kıyas et. Bir nefes alışverişte iki tane nimet var. Bir ömrün uzaması, bir de feraha ermek. Her nefeste Allah senin ömrünü biraz uzatıyor, bir de bir ferahlık veriyor. Biraz uzatıyor, bir ferahlık veriyor. Gerisini oradan kıyas et. Göz nimeti, kulak nimeti. Hasılı o Beni İsrail'den o abid zahid şahıs bakmış ki terazide Allah'ın bir nimetini bile karşılamadı yaptığı ibadet. Aman ya Rabbi demiş, senin lütfun. Başka çare yok yani. Peygamber Efendimiz diyor ki, her hiç kimseyi ameli cennete sokmayacak. Diyorlar ki, ya Resulallah seni de mi? Evet, beni de. Ancak Allahu Teala Hazretleri beni rahmetine gark edecek, alacak cennetine. Cennetine sokacak. Bizim cenneti hak etmemiz, Allah'ın ahiretteki nimetlerini hak etmemiz, bedelini ödediğimizden değil, bahaneler olduğundan. Biz ibadetler yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, küçücük küçücük bahaneler. O bahanelerden Allah, o ibadetlerin karşılığı olmayacak büyük lütuflarla bize büyük ikramlarda bulunuyor. Dünyada da öyle. Dünyada da aslında o kadar çok kusurlu, hatalı kuluzdur ki çoğunu affediyor. Çoğunu affediyor. İstiğfar ederse bağışlıyor. Rahmeti bol, şefkati bol Mevlamız. Kulunu cehenneme atmayı istemediğini şöyle anlatmış Peygamber Efendimiz. İslam ile mücadele eden kabileler vardı. Müslümanlarla harp ediyor adamlar. Harp olmuş, onların kabilesinden esirler alınmış. Çoluk çocuğu toparlanmış gelmiş. Şimdi çoluk çocuk böyle kadınlar filan getirilince Medine'ye, gelen kafile içinden kadının birisi öteki kafileye doğru koşmuş. Bu nereye koşuyor diye herkes bakıyor. Peygamber Efendimiz de var sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram da var rıdvanullahi aleyhi mecmeyin. Gitmiş öbür kafileden küçücük bir çocuğu basmış bağrına. Ondan sonra başlamış emzirme. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ey ashabım, şu kadın şu çocuğunu ateşe atar mı? Diyorlar ki atar mı ya Resulallah, şu şefkate bak, nasıl bağrına bastı, nasıl öpüp kokluyor, nasıl seviyor yavrusunu, atar mı hiç? Bilin ki diyor Peygamber Efendimiz, Allahu Teala Hazretleri şu kadının şu çocuğuna gösterdiği şefkatten, merhametten kullarına çok daha fazla merhametlidir. Cehenneme o zaman neden gidiyor insanlar? Zorla gidiyor. Zorla, yani inat ede ede ille gideceğim diye gidiyor. Yoksa Allahu Teala Hazretleri çok bahaneler ihsan etmiş affetmek için, lütfetmek için de kulun hak yola gelmesinden de çok memnun oluyor. Fevkalade memnun oluyor. Ama kullar bu dünyada Allah'ı unutuyorlar, bu dünyaya dalıyorlar, nefse uyuyorlar, şeytana uyuyorlar. Efendim dolu düzgün cehenneme doğru koşarca gidiyorlar. Benim halim diyor Peygamber Efendimiz, ateş yakan bir insanın haline benzer. Hani malum açık bir yerde ateş yakınca kelebekler, pervaneler ateşe gelir. Işığı ne olduğunu bilmez gelir. Ne olur? Kanadı yanar düşer ateşin içine. Benim halim ateş yakmış bir insanın haline benzer ki ateşe düşmeyesiniz diye sizleri böyle kolluyorum diyor. Yani Peygamber Efendimizin yaptığı da ümmetine, ey ümmetim etmeyin, eylemeyin, gelin Allah'ın lütfu çok, keremi bol, cenneti güzel, ne diye cehennemine doğru koşturup gidiyorsunuz, gitmeyin cehenneme diye önümüzde durmuş, bize yol gösterip duruyor, hadis-i şerifleriyle hakkı tavsiye edip duruyor, insanoğulları da ille cehenneme gitmek için dolu düzgün koşturuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri gözlerimizden gafletin perdesini alsın. Hakkı olduğu gibi görmek nasip etsin. Şu dünya hayatı kime kalmış ki? Kime kalmış yani? Kim duruyor? Parasıyla durmak mümkün mü? Mevkiyle, makamıyla durmak mümkün mü? Ne yapsan gidiyorsun işte. Nereye gidiyorsun? Düşünsene biraz. Nereye gittiğini düşünsene. O gittiğin yere göre biraz hazırlık yapsana. Yapmıyor işte insanoğlu. Duysa yapar da elhamdülillah, mesela sizler dinliyorsunuz. Biz de okuduğumuz hadislerden sizlere naklediyoruz. Allahu Teala Hazretleri lütfeylesin. Hepimize tabii vazife düşüyor. Şimdi eğer biz merhametli insanlarsak, hakikaten ahirete de inanmış insanlarsak, akrabamızın ateşe düşmesine nasıl razı oluruz? Yani nasıl merhamettir ki sen akrabandan, tanıdıklarından, komşularından, sevdiğin arkadaşlarından, insanların batılda yürüyüp koşup gitmesine hiç ses çıkartmıyorsun? Bu nasıl merhamet? Ya yanmayacağına inanmıyorsun, imanın zayıf, veyahut da imanın kuvvetliyse nasıl merhamet bu? Nasıl himmet insan onu, Peygamber Efendimiz ne diyor, bak ateşe düşmeyin diye sizi engellemeye çalışan insan gibiyim diyor. Biz niye öyle yapmayalım? Ankara'da bizim hakim arkadaşlardan, tanıdıklardan, dostlardan birisi kendisi anlattı. Birkaç defa da burada anlattım ama duymayanlar da olur, onlar da bilsinler. Hem de ibretli bir şey. Tanıdığı bir yüksek zata ziyarete gitmiş, akrabasına. Kapıyı çalmış. Ötekisi çok yüksek bir şahıs, çok meşhur bir kimse. Bu da hatırlı bir hakim ama mümin. Mesuliyet duygusu var. Ahireti biliyor, ilmi biliyor, İslam'ı biliyor. O mesuliyet duygusuyla gitmiş, kafasını çalmış. O hoş geldin demiş, o hoş bulduk abi demiş. Ötekisi abi gibi, yaşça büyük ama ikisi de yaşlı başlı insanlar yani. Hoş geldin, otur filan, oturmuşlar. Abi demiş, ben buraya bir ciddi meseleyi konuşmaya geldim bugün. Nedir demiş, buyur hayrola, yani yapabileceğim bir şey varsa yardım edeyim. Çünkü devlette nüfuzu olan bir kimse, yani yardım eder. Diyor ki abi diyor, Bu dünya bitecek. Kimseye kalmıyor. İzâ mâtel insânu fakat kâmet kıyametuhu. İnsan kıyameti bekliyor yani bazı gafiller. Kıyamet kopacak, alametleri yaklaştı filan diye telaşlanıyor. Ya sen öldün mü senin kıyametin zaten kopuyor. Başka kıyameti beklemeye ne lüzum var? İzâ mâtel insânu, insan öldüğü zaman fakat kâmet kıyameti, onun kıyameti kopmuş demektir. O artık başka kıyameti ne beklesin? Onun işi bitti. Hepimizin kıyameti demek ki bize hangi nefeste gelecek bilinmeyecek kadar yakında. Ona telaşlanıyoruz da ötekisine telaşlanmıyoruz. Sanki ölüm bizden çok ötelerde de 80-90 sene sonra gelecekmiş. O 80-90 sonra gelirken o 80 senenin içinde kıyamet başıma koparsa ne olacak diye o zaman telaşlanıyor. Yarın öleceğini düşünmüyor da veya biraz sonra ölebileceğini. Neyse bak demiş, bu dünya boş. Öleceğiz gideceğiz. Geçen gün otururken aklıma geldi demiş. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri mahşer yerinde kullarını toplayacak. Hepsinin hesabını görmeyecek mi? Görecek. Kur'an'da bildirmiyor mu? Resulullah Efendimiz söylemedi mi? Söyledi. Bu dünyada insan yaptığıyla kalacak mı? Zalim yaptığıyla kalacak mı? Mazlum o zulmü sineye çekip kalacak mı? Hayır. Her şey inceden inceye orada hesaplanacak. Kârı çok olanlar, salih ameller işleyenler cennete gidecek. Şöyle gözümün önüne geldi. Hesaplarımız görüldü. Biz elhamdülillah mümin kimseler olarak Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuyla şu tarafa ayrıldık. Hadi bakalım siz cennetliksiniz diye bizi sevk edecekler cennete. Sen de inanmıyorsun. Mümin değilsin. Sen de hesaba ne lüzum var? Mümin olmadıktan sonra Allah-u Teala Hazretleri her günahı affeder de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah-u Teala her günahı affeder de kendisine şirk koşulmasını, müşrikliği affetmiyor. Hadi sen de cehenneme diyecek. O zaman sen şöyle bana baksan kıyamet gününde. Yahu böyle akrabalık mı olur? Madem işin aslı böyleydi, niye dünyadayken gelip bana bir fısıldamadan bir haber vermedin abi? Sonra ahirette durum böyle olacak. İşte sen böyle gidersen şu tarafa varacaksın. Aman ayağını denk al, bak senin ben cehenneme gitmene razı olmam filan diye. Niye dünyada haber vermedin? Böyle ahbaplık mı olur? Yazıklar olsun sana. Benim şu iş başıma gelmesine sebeplerden birisi de sensin filan gibi. Bakacaksın gibi bir duygu geldi içime demiş. Onun için demiş, şimdi geldim sana söylüyorum abi. Gel etme eyleme. Bu hayat muhakkat, sonunda hesap var, ikap var, kitap var, efendim azap var, sevap var, etme, hak yola gir demiş söylemiş çıkmış. Yani bak inanan insan nasıl hareket ediyor, inanan insan böyle hareket eder. Bize de düşen, madem iş böyledir, en yakınlarımızdan başlayalım. Karımız mıdır, kızımız mıdır, çocuğumuz mudur, babamız mıdır, arkadaşımız mıdır, akrabamız mıdır? Bir ihtar edelim, ihbar edelim, haber verelim. Haber verelim de bak işin sonunda bu böyle olacak filan diye. Yani hep hocalar haber versin diye beklersek olmaz. Neden? Hocanın yanına gelmiyor ki adam. Hocanın yanına gelse dinleyecek. Dinlerse Allah hidayet vermişse kurtulacak. Ama hocanın yanına gelmiyor. Sizin yanınıza geliyor. Ama bizim yanımıza gelmiyor. Camiye girmiyor. Camiden korkmuş. Camiye Allah yanaştırmıyor veya nasıl derseniz. Onun için hepimize Allah'ın kullarına şefkat edip, merhamet edip, yardım etmek, hak yolu göstermek vazifesi düşüyor. Bu din hocalarındır diyemeyiz. İmamlarındır diyemeyiz. Vaizlerindir diyemeyiz. Bu din hepimizin dini. Bu kullar da Allah'ın kulları ve bizim tanıdıklarımız. Kimisi akrabamız, kimisi babamız, kimisi çocuğumuz. Onun için onların üzerinde şefkatle çalışacağız. Yalnız bir hususu hatırlatayım ki bir insan birdenbire hemen doğru yola girmez. Gireni girer de yıldırım gibi girer kimisi ama çeşit çeşit bahaneler, çeşit çeşit vesveselerle insanları şey yaparlar. Onları yavaş yavaş işlemek lazım geliyor. Allah-u Teala Hazretleri kendisi kurtulan, başkasının da kurtulması için şefkatle, merhametle çalışan kimseler eylesin cümlemizi.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Kerinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Buna işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder. Bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talib'inde, Ebu'l-Leysi Semerkandi'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bugünlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor.
Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve

yine O'dur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er-Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan

emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. Fagfir li fe innehu la yagfiru zhunube illa ent.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaç

0: ihtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alime a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehuddin velau karihal kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber.

0: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: الله بنا يتر. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. bilir ve

0: Açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
0: El-Esmaü Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadzal yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme faliqal isbah ve ca'ilel leyli sekena والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa 'adhab al-qabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahumma fatir as-samawati wal-ard, 'alim al-gaybi wash-shahada, rabb kulli shay'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahumma afini fi bedeni. Allahumma afini fi sem'i. Allahumma afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Allahumma inni a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek

0: şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd, la ilahe illa entel mennan, bedi'us semavati vel ard, ya zel celali vel ikram, ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: أحد.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Muharrem ayı önemli bir aydır. Neden önemlidir? Dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği var. O bakımdan önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten diğer bir hadis-i şerif nakledelim. Mübarek manası şöyle: Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve bunun devamı da var bu hadis-i şerifin. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceliğin kılınan namazdır. Yani teheccüd namazı. Onun için size hem oruç tutmanızı tavsiye ederim, sevap kazanmanızı istediğim için, hem de geceliğin teheccüd namazına kalkmanızı tavsiye ederim. Geceliğin kılınan ilk rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye başka hadis-i şerifler de var bu hususu.

Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hicri takvimle miladi takvim arasındaki fark nedir ve biz Müslümanlar olarak neden hicri takvime göre hareket ediyoruz?
2: Şimdi aslında ikisine birden bağlı olarak hareket ediyoruz. Miladi takvim dediğimiz takvim güneş takvimi. Güneşin hareketlerine göre, yani nedir? Mevsimleri belirliyor. Mesela ziraatla uğraşan kişiler ne zaman ekim dikim yapacaklar?
1: Evet.
2: Bunu belirlemek için güneşin döngüsü, yaz, kış, bahar döngüleri önemli. Veya balıkçılar, gelgitin hesaplanması, belirlenmesi açısından ay takvimi önemli. Dolayısıyla aslında bunlar birbiriyle iç içe girmiş durumda. Şimdi okullar, okulların tatil olması, başlaması, bu gibi şeyler hep miladi takvime göre yapıldığı için de hicri takvimin hesabı da yapılıp miladi takvimin içerisine adapte ediliyor. Hicri takvim ve miladi takvim arasında 10-11 günlük zaman farkı olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
2: Bu da neyi sağlıyor? Hicri takvimin miladi takvim içerisinde bir döngü içerisinde olmasını sağlıyor. Bu ne demek? Mesela Ramazan ayı. Ramazan ayı her sene 10 gün öne gelerek tüm yılı dolanıyor. Bu da bir nevi aslında dünyadaki insanlar arasında adaleti sağlıyor. Biz şu anda çok sıcakları yaşıyoruz ama güney yarıküre kışı yaşıyor. Eğer Allah Teala bunun sabitlenmesini isteseydi ve sabitlenseydi, bir taraf hep kışın oruç tutacaktı, dolayısıyla da kısa günlerde, bir taraf da hep yazın oruç tutacaktı, o da uzun günlerde, oldukça adaletsiz bir ibadet hayatı olacaktı. Şu anda ise herkesle hitap edecek şekilde herkes aynı sıkıntıyı veya aynı ferahlığı yaşar durumda.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Hasideyim Dürde. Ferçli olan İmam Buğseri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmaz.

Bir de tabii biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı, yani söz bakımından da tatlı, hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. İçinde çeşitli gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bu günde. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah en güzel şekilde böyle evdeki fıstıklardan, üzümlerden güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun. Ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akademiyicileri, Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen hayırlara erdirsin. Her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin.

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek, olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar, kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri, yani şemsi takvimler, dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri, yani kameri takvimler, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi, ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, Eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Akran Reklam. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global. Akran Reklam.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: فقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا من تعلم القرآن فعلمه فعمل بما فيه وإن سائغ ودليل إلى الجنة. صدق رسول الله فيما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, aşure ayı bize Nuh Aleyhisselam'ın sünneti olarak kalmıştır. Kur'an-ı Azimşan birçok evamiri, birçok menhiyatı bildirmekle beraber bazı tarihi vakaları da izah eder. Nuh isminde bir peygamber göndermiş Cenab-ı Hak. Bu peygamber çok uzun bir zaman ömür sürdüğü halde İnsanları bir türlü yola getirememiş. İnsanlar ıslahı nefs edip peygambere uymamışlar. Çılgınlıklarında, isyanlarında, kötülüklerinde devam etmişler. Allah-u Teala'nın gadabına uğramışlar. Ve nihayet Cenab-ı Hak tufan denilen halk ederekten o zamanki insanların garip olmak suretiyle yokluğunu meydana getirmiş. Yalnız

0: Aleyhisselam'a emrettiği gemiye binen müminler kurtulmuşlar. Bu nesil oradan dünyaya meydana gelmiştir. Binaenaleyh bizim elimizdeki kitaba Kur'an deriz. O zamanki insanlar belki yeni insanlar oldukları için ilimleri kafi gelmiyordu, anlayamıyorlardı, bilemiyorlardı. Ve Allah'a ve Peygamberine onun için iman edememişler diyeceğiz ama bugünkü insanın özümlü tarafı yoktur. Bu acizeti kabul edilmez. Çünkü Allah Teala bugün onları çok güzel ilimlerle teşhis etmiştir. Bu ilimler her taraftan Allah Teala'nın varlığına ve birliğine delalet eder alametlerle doludur. Bunları görmeyip de Allah'ı inkar eden kişi netice itibariyle Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helaki gibi helak olmaktan başka bir şey yaramaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Allahu Celle ve Ala'nın gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan'a. Elif, la, mim, zâlikel kitâb, la gaybeti. Hiç kendisinde şüphe yok. Bununla beraber Peygamberimize gönderdiği halde yine Peygamberimiz der ki ütlü mâ uhî ileyke minel kitâb. Ey Habib-i Zişanım, sana gönderdiğim o kitabı oku. Ne kadar? Hiç durma oku. Daima oku. Binaenaleyh o Habib-i Zişan'a olan emir aynı zamanda hepimizedir. Binaenaleyh Müslümanın her gün Allah-u Teala'nın kitabını okuması lazım. Her gün onun kitabını okuması lazım. Onun her harfinde, hatta her hareketinde ayrı ayrı çeşit çeşit manalar, hududu bulunmayan manalar vardır. Onun için Kur'an'a sarılan, onu kendisine rehber edinen, onunla amel eden insanlar emin olunuz arşın üstüne çıkarlar. Yerde değil, arşın üstünde mahluklardır bunlar. Bunların kıymetlerine daha biçilmez. Meleklerden de üstündürler. Çünkü melekleri Cenab-ı Hak bizim gibi nefis ve şehvetle beraber yaratmamıştır. Onlar emre itaat edici olarak yaratılmıştır. La yasunallah ma emeruhu ve yef'alune ma yu'merun. Daima vazifeleri emre inkiyattır. Başka bir şey yapamazlar. Çünkü cibilliyetlerinde, yaratılış kısımlarında öyle bir şey yoktur. Ama bizim ise nefis var, şehvet var, şeytan var, bin bir türlü şeyler var bizde. Biz eğer bu kötülüklerimizi yener de Allah'ın kitabına sarılır, emrine imtisal eder, yasaklarından kaçınır, peygamberin de gittiği yoldan gidersek bizim kıymetimiz herhalde onların kıymetinden çok üstün olur. Onun için arşın üstündedir müminlerin yeri. Şunu da söylemek isterim ki Kur'an'a hürmet, saygı onu başta taşımakla olmaz. Onu raflarda yahut keselerin içerisinde yüksek yerlerde taşımakla olmaz. Kur'an'a saygı ayrı bir şeydir. Ona hürmet, ona tazim, ona saygı her müminin vecibesidir. Binaenaleyh ona hürmet gösterenler böyle arşın üstüne yükseldiği gibi göstermeyenler de yerin dibine kadar gömülürler. Esfel-i safirindir yerleri yani. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Onun için bir cihan serveri Hazreti Enes'ten rivayet olan bu hadiste buyuruyor ki Ela men teallemel Kur'an ve alleme. Kim Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenir. Teallem ediyor, öğreniyor. Öğrenmekle kafi gelmiyor. Ve allemehu. Aynı zamanda öğrendiğini başkasına da öğretmeye çalışıyor. Hem öğrenecek hem de öğrendiğini başkalarına öğretecek. Hiç olmazsa evladına, ahfadına, çoluğuna, aile efradına. Gücü yettiği nisbette. Buna hiçbir özür yoktur. Öğrenecek ve öğrendikten sonra da öğretmekle mükellef olmalıdır. Ve amile bimâ fîh. Ne zaman ki Kur'an'ın içindekilerle amel ederse, onlara hürmet ve saygı gösterir. Allah'ımın emridir der. Peygamberimin emridir der. Buna tıkı sarılırsa, وَاَنَا سَائِقٌ لَهُ وَدَلِيلٌ لِلَى الْجَنَّةِ Onun cennete girmesine ben saik ve ben delil olacağım. Cennete girmesine yani hiçbir şey mani olmaz onlar. Ben saikı ve ben deliliyim çünkü. Ne zaman? Kur'an'a sarıldığı takdirde. Onun için şimdi sizden acizane bir ricam var. Kur'an okuması çok zor değildir. Bir insan, en gabi insan 3 ayda, bilemedin 6 ayda mükemmel surette okur. Okuduktan sonra da onun süratlendirmek, kuvvetli okuyabilmek için 2 senede bizim çocuklarımız hafız oluyorlar. 2 senede hafız olabilen yani Kur'an'ı yutuyor, ezberini alıyor. 2 senede buna muvaffak olabiliyor da bir Müslüman 10 senesi, 20 senesi geçmişse hala Kur'an'ı okuyamıyorsa buna ne demek lazım artık? Bu Kur'an'a hürmet midir, saygı mıdır? Allah'a sırgıya, birisi Kur'an ayaklar altına aldı çinete, elimizden gelse adama parçalarız. Sen bizim kitabımıza nasıl yapıyorsun, hakaret ederiz.
1: Ya kendimiz Kur'an'ımızı amel etmediğimiz takdirde onun yerine düşeceğiz de Allah cümlemizi affetsin. Onun için nurlu insanların arasına katıl ve nurlan. Nur ile yaşa. Çünkü insan diğer mahluklar gibi değil. İnsan nur ile cesetten ibarettir. Sırf ceset değildir. Cesetten ruhu alındığı vakitteki unurdur. O alındığı vakitte onu hiçbir gün evimizde tutamıyoruz. Derhal götürüyoruz mezarlığa. Artık sen yaramazsın buraya diyoruz. Çünkü onun canı çıktı. Canı olmayan bir cesede kimse kıymet vermez. Binaenaleyh bizim insanlığımız canımızdadır. Canın kıymeti de Kur'an'ıdır. Kur'ansız can ruhsuz insan gibidir yani. Kur'ansız insan ruhsuz insan gibidir. Ruhu bilirsiniz ki lamba var ama ışığı yoksa. Lamba var ama ışığı yoksa neye yarar o lamba? İnsan var ama ışığı yok. Işığı nedir? Kur'an'ıdır. Kur'an yoksa onun ışığı yoktur. Binaenaleyh Allah Celle ve Ala'da bize çok suhulet göstermiş, kolaylıklar göstermiş. Elham var, onu herkes bilir. Kur'an'ı hatmedemiyorsan elham oku çok. Kullu vallahu var, üç tanesi bir hatta muadil. Okuyamıyorsan, vaktin geçtiyse, yaşın ilerlediyse, artık öğrenmek zorlukları varsa, kullu vallahu çok oku. Üç tanesinden bir hatim tevap olursun. Yüz tanesinde şu kadar mükafat var, bin tanesinde bu kadar mükafat var. Ama daima Kur'an'la sen hallol. Kur'an zikirlerin en efdalidir. Allah demek zikirdir. La ilahe illallah demek zikirdir. Allah'ın kitabını okumak o da zikirdir. Zikirlerin de en efdalidir. Efdalü zikir la ilahe illallah. La ilahe illallah Kur'an-ı Azimüşşan'dandır. Fa'alem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike diyen Hazreti Allah'tır. Binaenli insan günahlarının için daima istiğfar edecek ve kendisini yaradan, bu kainatı yaradan Allah-u Teala'yı dilinden ve gönlünden çıkarmamak üzere daima zikredecek ve beş defa da onun huzuruna dikilerekten ona hitap verecektir.
0: La yagfirulehu hatta yagfirulehu sahibuhu. Allah muhafaza etsin cümlemizi. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki

0: arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
1: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur İslam. Çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış, buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun.

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son iki ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin birinci ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra, reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. On Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan Aşure-i Has ve Aşure-i Latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
1: Akra, reklam.
3: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra, Akra, Akra, Akra.
3: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Değerli dinleyenlerimiz, 19 Haziran Cuma sabahında yeni bir Güne Merhaba programı ile sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim, hayırlı, bereketli bir gün olması temennisiyle sizler için paylaşacağımız haberler, güncel hava yol durumu bilgileri ve sizlerden gelen mesajların yer alacağı bir programla birlikte olacağız. Saatlerimiz 9.15-9.20'yi gösterene dek. Akra mobil hattımızı paylaşalım, hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen ki çoktan pek çok şehirden mesajlar ekranımıza düşmeye başladı bile. İlerleyen dakikalarda o güzel mesajlarınızı, dualarınızı aktaracağız programımız içerisinde kıymetli dinleyenlerimiz ve değerli akradaşlarımız. Efendim, malumunuz yeni bir hicri yılı karşıladık. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu yılın ilk günlerindeyiz. 4 Muharrem 1448 sabahına eriştik. Yayınlarımızda, haberlerimizde, programlarımızda ve sosyal medya hesaplarımızda yeni hicri yıl farkındalığına ilişkin pek çok özel içeriği sizlerle buluşturuyoruz. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler muhtelif zamanlarda Akra'da yayına geliyor. Sosyal medya hesaplarımızda da bu konuya dair özel hatırlatmalar görüyoruz. Son paylaşımlardan biri 4 maddede Muharrem ayının faziletlerini hatırlatıyor bize. İlk hatırlatma Tevbe suresi 36. ayeti kerimeden hareketle. Kur'an-ı Kerim'de Allah katında ayların 12 olduğu, bunlardan 4'ünün haram yani hürmete layık kutsal kılındığı bildirilmiştir. Bu 4 ay içinde bulunduğumuz Muharrem ayı ile beraber Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır. Muharrem'in 10. günü Aşura günüdür. Resulullah Efendimiz bugün de oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. Bu 4 hatırlatmayı görüyoruz ve bugünkü bu sabahki paylaşımda yine Muharrem ayı orucuna ilişkin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah Celle Celaluhu'nun ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyuruyor. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır buyuruyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif bugünkü Akra Medya paylaşımı olarak karşımızda. Yılın ikinci ayı Zafer ayında ise bir süredir hatırlattığımız üzere özel bir program gerçekleşecek. Doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle bir seferde 15 Temmuz'da Mehmet Sait Kotku hocamızı yad edeceğiz. Hemen akabinde 13 seferde 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak bir program var. Hazırlıkları sürüyor. Tarih yaklaştıkça heyecan artıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler şimdiden yad.mage.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler. Yine içinde bulunduğumuz bu kıymetli ana dönelim. Malumunuz Muharrem ayı İslam medeniyetinde tefekkür ve yenilenme ayı. Bu ayın en güzel günlerinden biri de Aşure günü. Hem inanç dünyamızda hem de toplumsal hayatımızda derin anlamlar taşıyor. Bin yıllardır süregelen bu gelenekte Aşure sadece bir tatlı değil, paylaşmanın, birlikte olmanın ve komşuluğun sembolü adeta. Server bünyesinde çalışmalarını sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav bu kadim geleneği günümüz dünyasının hızına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumlayarak Aşure gününü toplumsal hayatın merkezine taşımayı hedefliyor. Evde aşure yapamayan fakat bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyen herkes için zarif, düşünülmüş ve katmanlı hediye paketleri sunuluyor. Aynı zamanda bu özel aşureler İstanbul'un tarihi mekanları olan Eyüp Sultan'daki asırlık tekkelerde ocakta pişirilerek hazırlanacak ve aşure günü ve sonrasında ikram edilecek. Dileyenler bu ikramları bağış yoluyla ulaştırabileceği gibi dileyenler kendilerine ulaştırılmasını da sağlayabilecekler. Bununla ilgili ayrıntıları konuşacağımız özel bir söyleşimiz değerli dinleyenlerimiz yarın Akra'da sizlerle buluşacak ama evvelinde bu söyleşinin bir kesitini de paylaşalım.
5: Bu sene inşallah Aşure kazanımızı Eyüp Sultan'da bulunan Şeyh Murad-ı Buhari Hazretleri'nin tekkesinde haremlik kısmının mutfağında 350 yıl sonra yaklaşık tekrardan ilk defa orada bir ocak kaynatılacak, bir ocak yakılacak, kazan kaynatılacak şekilde heyecanla başlatacağız.
4: 350 yıl sonra.
5: Evet. Yaklaşık 1685, bazı kayıtlara göre 1650'lerin sonrasında burası inşa edilmiş ilk olarak. O dönemde bir medrese olarak inşa edilen bu mekanda Şeyh Murad Buhari Hazretleri'nin İstanbul'a daveti, o dönemde Şam'da kendisi, İstanbul'a davet edilmesi ve onun teşrif etmesiyle beraber kendisine tahsis ediliyor. Ve 1685 itibariyle de artık burası bir hadis derslerinin okutulduğu medrese olmakla beraber aynı zamanda da tekke hüviyeti kazanıyor.
6: Aslında İstanbul usulü dediğimiz süslemesiyle öne çıkan bir aşure. Üzerindeki her bir 9 tane süsleme çeşidimiz var. Her biriyle aşuresiyle birlikte ağzınıza aldığınızda her bir üstündeki üründen farklı bir lezzetle yemiş oluyorsunuz onu. Yani aslında klasik bir aşure değil çünkü normalde biliyorsunuz Anadolu'da kazan içerisinde hepsi kaynatılarak yapılıyor. Bizim ana malzeme

0: Biz daha az ama üstündeki süsleriyle lezzetlenen, insanın ağzında farklı tatlar bırakan her bir kaşıkta farklı bir lezzet aldığınız bir aşuremiz var.
1: Aşure günü 25 Haziran, 10 Muharrem, Perşembe günü Eyüp Sultan'da bulunan Şah Sultan Külliyesi'nde Şerbethane kısmında oradan geçen hiç tanımadığımız dostlara inşallah yine bir Osmanlı geleneği, bir ecdat geleneği olarak bağışlanan aşureleri ikram edeceğiz. Aynı zamanda latif bir hediye olarak düşündüğümüz Aşure-i Latif diye de bir paketimiz var. Bu paketteki ürünümüzü...
2: İsimleri bile özel.
1: Evet, çok düşünüldü. Özellikle kararında ekibi gerçekten bu işe bayağı bir kafa yordular. Hem ismi hem paketlenmesi sadece aşurenin üzerindeki süste değil estetik her bir detayında bir zarafet var. Dostlarımız sipariş verdikleri bu aşureleri teslim alıp iş yerlerinde personellerine, iş arkadaşlarına, apartmanlarında komşularına dağıtabilirler. Aynı şekilde aşure-i has ürünümüz var. Burada biraz daha özenli davrandık. Bu üründe el yapımı çini kaseler var. Özel üretim porselen kaseler var. Beraberinde yine Osmanlı usulüyle 600 yıllık bir reçeteyle, bir formülle yapılmış Rua markalı buhur suyu. Çok güzel bir kokusu ile beraber geliyor. Servis olarak önünde kullanabileceği insanların yanında Gaziantep'e has kutnu kumaşı servis beziyle beraber geliyor. O kadar ince düşünmüş ki kararında ekibi, bu aşurenin yapıldıktan sonra dinlendiriliyor. Üzerini bir şeyle kaplamak gerektiğinde, evlerde, mutfaklarda kullandığımız klasik naylon kaplamalarla değil de bal mumundan özel üretilmiş, tamamen gıdayla teması uygun, doğal bal mumu kaplamalarla kaplayıp hediye paketini tamamlıyorlar. asura.server.global adresine girdiklerinde bu anlattıklarımızın hepsinin daha detaylı bir şekilde tariflerini, resimlerini, hikayelerini bulabilir. Sipariş ver tuşuna basarak rahatlıkla havale ya da kredi kartı yoluyla siparişlerini verebilirler.
3: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.
2: Bu özel söyleşinin bir kısmını paylaştık sizlerle değerli dinleyenlerimiz. İstanbul'daki tarihi mekanlarda, asırlık tekkelerde 350 yıl sonra yeniden yanacak ocağın ateşin üzerinde hazırlanacak çok özel aşurenin öyküsü nasıl takdim edileceğine dair özel bilgileri aktaracağımız bu söyleşimizi yarın kahve molasıyla Akra'da dinleyebilirsiniz. Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan, bakalım kimler, nerelerden yazmışlar bizlere. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, yeni hicri yılımız mübarek olsun. Selam ve dua ile Ankara'dan selamlar diyor Tuğçe Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hikmet Bey'in mesajını gördük. Bir başka dinleyicimiz Ahmet Bey cuma tebriğini iletmiş. Haydar Bey Kırıkkale'den ulaşmış. Bereketli bir gün olsun. Bugünün bereketi, rahmeti tüm arkadaşlarımızın üzerine olsun diyor mesajında dinleyicimiz. Bakalım başka kimler ulaşmışlar programımıza. Nedim Bey'in mesajını görüyoruz. Ahmet Bey İstanbul'dan ulaşmış. Cumamız mübarek olsun. Dualarımız makbul olsun. Gönlümüzde ne hayır duası varsa Rabbim inşallah kabul buyursun diyor. Bir başka güzel duada Ömer Bey'den ulaşmış. Ey Allah'ım, mübarek cuma vakti gönüllerimizin huzur bulduğu, duaların semaya yükseldiği mübarek bir gün, bulunduğumuz şu mübarek Muharrem ayının feyzi bereketiyle Rabbim tüm hayırlı dileklerimizin kabul olması niyetiyle selam ve dualarımızla diyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Her şey gönlümüzce olsun. Akra ailesine ve sevenlerine selamlar. Fethiye Ölüdeniz'den Tuğçe Kumsal, Akra Açık, yalnız değiliz diyor. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Çabaş Adıyaman'dan ulaşmış. Akra ailemizin Cuma'sını kutluyoruz. Hayırlara ulaştırması dileğiyle hayırlı günler diliyoruz demişler efendim. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a. Yarın yani hafta sonu önemli bir sınav var. Pek çok öğrencinin ve onlar kadar ailelerin de heyecanla beklediği bir süreç. Yaklaşık 2,5 milyon aday üniversite için yarışacak, sınava girecek gençlere de şimdiden kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Tabii uzun yıllardan bu tarafa her ailenin gündeminde olan, büyüyen, yetişen çocuklarının girdiği, onun için uzun hazırlıklar yapılan bir heyecanlı süreç ve hayatın önemli kırılma noktalarından biri tabiri caizse. Ama geldiğimiz günde tabii imkanların arttığı, üniversite sayılarının arttığı, farklı farklı bölümlerin, mesleklerin hayatımıza dahil olduğu bu çağda artık eskisi kadar tırnak içi bir ölüm kalım mücadelesi de değil tabii ki. Ama yine de önemli bir hayatın dönüm noktası olduğu muhakkak. Ve sonrasında tabii mesleklerin hayatın şekillenmesi için de önemli dönemeçlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2,5 milyon aday da bu hafta sonu bu sınavlarda ter dökecek deniyor haberde. Yine bildik ama önemli hatırlatmalar var. Mesela sınav 10.15'te başlıyor ama adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süreci başladıktan sonra ise sınav salonlarına alınmayacak. Yani binaların kapıları saat 10'da kapanıyor. Belgelerin üzerindeki 10.15 başlama saati yanıltmasın ki her sınav döneminde dakikalar hatta saniyelerle kaçıran ve içeri alınmayan kapıda bekleşip üzülen öğrencilerin görüntüleri kadraja geliyor, haberlere yansıyor. Tabii böyle bir durumda istenmeyen hadiseler arasında buna dikkat etmek gerekiyor. Giriş belgeleri ve ulaşım planı mümkünse bugünden hazırlanmalı. Erken uyanma, dengeli bir kahvaltı başarının ilk adımı. Sınav giriş belgeleri ve kimlikleri hazırlandıktan sonra güvenli bir yerde tutulmalı. Uzun görünen sorular her zaman zor değildir. Öğrenciler sorulara önyargısız yaklaşmalı ve sınavda alışkın oldukları test veya dersten başlamalı ve her zaman yaptıkları teknikle sınavı sürdürmeliler. Soru içerisinde verilen bilgileri doğru kullandığında doğru cevaba ulaşacaklardır. Sorularla inatlaşılmayıp sürede verimli kullanılmalı gibi her öğrencinin artık ezberlediği, bildiği ama o psikolojide, heyecanda unutabildiği notlar olarak bir kez daha karşımızda.

Akramedya'dan bir haberi paylaşalım. Server Yayınları'ndan kapsamlı bir eser, Cuma Sohbetleri Külliyatı. Server Yayınları Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetlerini okuyucularıyla buluşturdu. 12 ciltten oluşan bu kıymetli eser, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlendi. Birinci cilt içinde bulunduğumuz bu ay Muharrem, ikinci cilt Safer ayı sohbetlerini içerirken böylece her ay bir cilt okunarak yıl boyunca düzenli ve verimli bir okuma programı uygulanabilmekte. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in sohbetlerinin neşredildiği her bir ciltte Hicri takvimdeki o ayların faziletlerine ve o ayda yapılabilecek ibadetlere yönelik tavsiyeler yer alıyor. 8 yıllık sohbetlerin tümünü içerdiği belirtilmiş Server Yayınları tarafından yapılan açıklamada bu külliyatın kitap formatında hazırlanmasının uzun bir sürecin sonucu olduğu dile getiriliyor. Öncelikle Cuma sohbetlerinin kayıtları deşifre edildi, hadis metinleri dizildi ve kaynakçaları oluşturuldu. Hadis-i şeriflerin latinizasyonunda, kelimelerin kullanılmasında, diğer dil hususiyetlerinde mümkün olduğu kadar kendisinin bizzat yazdığı kitaplardaki usullere riayet edildi. Hocamızın o gün yaptığı hadis dersinde okuduğu ana hadislerin toplu şekilde tercümesi verildi. Hadislerin tercüme ve şerhleri son kez titiz bir okumayla kitap formuna kavuşturuldu. Bilgilerini görüyoruz açıklamada. Eserle ilgili aktarılan bilgi de tüm sohbetlerin Server Kürsü internet arşivinden kendi sesiyle dinlenebilmesinin veya dijital okunmasının da mümkün hale getirildiği, bunun için sohbetin ilk sayfasındaki QR kodunun telefonu okutularak ulaşılabileceği de hatırlatılmış. Tam 12 ciltten oluşan bu külliyatla ilgili ayrıntıları Server Yayınları'nın internet adresinden edin.

Şerit trafiğe kapalı durumda. Buna beraber sahil yolu Pendik Kartal yönünde de bir başka kaza notu var karşımızda. Anadolu yakasından bu iki bilgiyi paylaşalım. Avrupa yakasında ise Barbaros Bulvarı Beşiktaş Dolmabahçe yönünde bir trafik kazası meydana gelmiş. Yine Piyale Paşa Çağlayan yönünde de bir başka kaza notu karşımızda. Her iki yakadan iki not olarak ekranımıza düştü. Geçmiş olsun diyelim. Takip mesafesine dikkat. %54-60 bandında seyrediyor İstanbul trafiği. Diğer çalışma yapılan güzergahlarsa günlük yol durum bülteninde şöyle listelenmiş. İzmir Çevre Otoyolu'nda. Bununla beraber yine İzmir Çeşme Otoyolu'nda Çeşme istikametinde Ankara Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Sakarya, Bilecik, Bozüyük, Kayseri, Pınarbaşı, Zonguldak, Bartın, Kurucaş ile Van, Tatvan güzergahlarında çalışmalar olduğunu görüyoruz. Yolda bize kulak veren dinleyenlerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim efendim.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
4: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün bütün insanlığı kucaklayan evrensel çağrıdan söz edeceğiz. İnsanoğlunun aradığı gerçek huzur ve mutluluğa çağrı olan ilahi kitap ve onun mesajı olan İslam, tüm insanlığı kuşatacak bir rehber niteliğinde. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan bu gerçeği şöyle ifade ediyor. İslam o kadar güzel ki bütün insanlığı kucaklıyor. Bütün insanların büyük çoğunluğunun inandığı mübarek kimselerin mübarek olduğunu, kutsal olduğunu, iyi olduğunu bildiriyor. Böylece biz o peygamberlere indirilen vahiylere inanıyor ve onları seviyoruz. Bu peygamberlerin ilki atamız Adem Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de hakkında bilgiler verilen mübarek peygamberlerin birisidir. Nuh Aleyhisselam, sevdiğimiz peygamberlerimizden bir tanesidir. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam sevdiğimiz peygamberlerdendir. Bu peygamberlerin sonuncusu, ahir zaman peygamberi, Efendimiz, serverimiz, önderimiz, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an en kapsamlı ilahi kitaptır. İslam dini, insanoğluyla inancın ilk başladığı insanla beraber günümüze kadar gelen hak inançtır. İslam dini, insanlığın dinidir. Dün olduğu gibi bugün de öyledir. İslam dini, bütün insanlığı birleştirecek dindir. Çünkü İslam dini, bütün peygamberleri tanır. Hangi peygamberlere hangi suhuf indirilmişse, eski peygamberlere indirilmiş olan bütün malumat, bütün bilgiler ve hakikatler, Tevrat, İncil ve Zebur'da ne varsa hepsinin hakaiki Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almaktadır. İlahi kitabımız Kur'an-ı Kerim, bütün semavi dinlerin hakikatlerini, bütün eski kitapların içeriğini içinde toplamıştır. Bütün eski kitapların özüdür. İslam'dan önceki semavi dinlerse Kur'an'ın nüzulüyle hükmünü kaybetmiş, hepsi de İslam diniyle birleşmiştir. Bu dinlerin kitapları da yine geçersiz olmuş, tahrif edilmesinden önceki hükümleri de Kur'an'da toplanmıştır. Şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır. Ancak kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine karşı küfre saparsa, bilsinler ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Âl-i İmran 19. Kim artık son hak din, İslam'dan başka ilahi veya beşeri bir din arar, onları önemserse asla ondan kabul edilmeyecek ve o, ahirette de hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. Âl-i İmran 85. Mahmut Esat Yoşan hocamız, İslam'ı geçmiş ilahi kitapların hükümlerini ve haberlerini kapsaması yönüyle bir müzeye benzetir. Bütün eski ilahi vahiylerin ve dinlerin hepsinin aslı, esası, özü bizim şu anda bulunduğumuz İslam'da. İslam hepsini çatısında toplamış olan din, hülasası, sonucu, özü ve müzesi, hepsi İslam'ın içinde mevcut. İslam, ilk insan Adem Aleyhisselam

Atamızdan beri aynı inanç esaslarını günümüze kadar koruyarak taşıyan, bir yönüyle yaşayan bir müze. İnsanlar lazım olan bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'dedir. İslam'ın öğrettiği hususlar bozulmadan bize kadar gelmiştir. İslam, cihan şumul bir dindir. Mahmut Esat Köşan konferanslarında Kur'an'ın mesajının evrensel olduğuna, her devir ve coğrafi konumdaki insanlara rehberlik ettiğine vurgu yapar. Ona göre İslam cihan şumul bir dindir. Onun mesajı bütün insanlaradır. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası ve Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesi her çağdaki ve her yerdeki insanlara en güzel yol göstericidir. İslam dini ırk, renk, din, cins farkı gözetmeksizin topyekün insanlığa hitap eder. Onun ahkamını her asırda en mantıki, realist ve en güzel hususlara getirmiştir. Kur'an en etkili söz. Mahmut Esat Coşan, kutsi kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bir edebiyat mucizesi olarak nitelendirir. Kur'an'ı tebliğ, tefsir, talim ve tatbikle görevli olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu tarafından az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti, az sözle veciz, çok derin söz söyleme meziyeti, yeteneği anlamında Cevami'ül Kelim vasfı bahşedilmiştir. Özü güzel, yüzü güzel, sözü güzel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelama, beyana, ilme, söze, yazıya, ifadeye, hitabete, şiire, hikmete büyük önem ve değer vermiştir. Onun hadis-i şerifleri, dinin temeli, İslam inanç ve ibadet hükümlerinin kaynağı, maddi ve manevi ilim ve irfan hazinesi, emsalsiz fesahat ve belagat numunesi, eşi benzeri bulunmayan birer güzel ve etkili söz örneğidir. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi, Kur'an-ı Mucizül Beyan, beyanı açıklaması ve ifadesi mucize olan Kur'an-ı Kerim'dir. Mahmut Esat Köşan, insan sözünün öneminden kıyasla, dinimizin kaynağı, imanımızın dayanağı, başımızın tacı, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi dertlerimizin ilacı olarak tanımladığı Cenab-ı Hakk'ın sözünün çok daha önemli olduğuna vurgu yapar. Kur'an'ın her kelimesi, hatta her harfi özel bir anlam taşır. Bir harften bazen tüm mana, anlam değişir, ahkam, hükümler farklılaşır, işin çehre ve veçhesi başka yöne döner. Bir ayet-i kerime nice gayrimüslimin hidayete ermesine, doğru yolu bulmasına, nice tarafsız ve insaflı bilim insanının İslam inancını benimsemesine sebep olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim esrar hazinesi, ilimler menbaı ve layık olanlar için hidayet kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'in gelmiş geçmiş en etkili sözlerden oluşan ayet-i kerimelerine kulak veren insanların hayrete gark olmaları ve İslam'a yönelmesine şu örnekleri verir. Bir batılı, muhtemelen ülkemizde, bir çeşme taşında yazılı güzel bir yazıyı göstererek manasının ne olduğunu sormuş. Onlar da Kur'an-ı Kerim ayetidir. Her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Yazıyor demişler. Hayretler içinde kalmış ve ne kadar bilimsel ve ne kadar çağdaş, ne kadar doğru diye hayranlığını ifade etmiş. Din bilimlerinde akademik çalışmalar yürütmüş, eski dinleri incelemiş bir Alman, İhlas Suresini okuyunca Müslüman olmuştur. Mahmut Esat Coşan, söz konusu şahsın, Yüce Allah'ı şirkten, küfürden tenzih eden ve onu bundan daha güzel tarif eyleyen hiçbir metin, dünyada başka hiçbir din kitabında mevcut değil, şeklinde hayranlığını ifade ettiğini, bu mübarek sureyi her okuyuşta coştuğunu ve yeniden duygulandığını anlatmıştır. Kur'an eskimeyen dipdiri doktrin. Mahmut Esat Coşan hocamız, tüm insanlığa hitap eden Kur'an-ı Kerim'in hem ifade tarzı hem içerik itibariyle güncelliğini Peygamber aleyhisselam efendilerimizin devirlerinden ve günümüzden örnekler vererek açıklar. Allah-u Teala hadidir, hidayet vericidir.
layık olan kullarını hak yola

0: milletir. Şefkat ve rahmetinden dolayı peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş ve her çağa, her beldede insanlara iyiyi, doğruyu, faydalıyı, güzeli bildirmiştir. Yüce Allah, bugün de aynı ilahi kanunla kullarına lütfediyor. Zamane insanının yanında en değerli ve en geçerli olan yönden ışık tutarak, ipuçları vererek yol gösteriyor diyen Mahmut Esat Döşan, yaşadığımız devrin özelliklerini şöyle tarif ediyor. Maddi ilimlerin fevkalade geliştiği, çoğaldığı, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir çağda, atom, füze ve uzay çağında yaşıyoruz. Batılı münevverlerin, araştırıcı ve mütefekkirlerin Müslüman olmaya başladıklarını hayret ve şaşkınlıkla duyar ve görür oluyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bütün insanlığı kucaklayan evrensel çağrıdan söz ettik. Dosyamızı Akre Medya'da da bulabilirsiniz.
1: Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da. Akra. Akra. Akra. Akra.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor.
0: Efendim yeniden birlikteyiz. Mesajlarınız da ulaşıyor pek çok yerden arkadaşlarımızın. Güzel duaları, temennileri ve iletileri var. Hemen bakalım kimler ulaşmışlar programımıza. Hayırlı sabahlar değerli arkadaşlarımıza, sizleri severek takip ediyoruz. Demiş Necla Hanım, bizler de teşekkür ediyoruz kendilerine. Ayşe Hanım'ın cuma tebriğini gördük. Erol Bey Konya'dan ulaşmış. Cumamız hayırların fethine, şerlerin define vesile olsun. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ve borçlarımıza eda için duacıyız diyor. Bir başka dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, inşallah afiyettesiniz. Arkadaşlar için güzel bir gün olsun, dualarımız da kabul olsun, yeni yılımızda hayırlı ve mübarek olsun diyor Cemile Hanım. Güne merhaba, yeni yılın ilk cuması nice hayırlara vesile olsun, daha güzel nice yayınlar dileriz. Osmaniye'den selam olsun tüm canlara, sınava girecek öğrencilere de başarılar diliyoruz demiş Emine Hanım mesajında. Devam edelim. Ayşenur'dan Gemeç ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Filiz Hanım İskenderun'dan ulaşmış. Hayırlı sabahlar, Muharrem ayımız mübarek olsun diyor. Yozgat'tan Nuran Yıldız yine mesajını aktaran dinleyenlerimiz arasındalar. Bir başka dinleyicimiz de Tokat'tan selam ve dualarımızla cuma günümüzün rahmeti bereketi üzerimize olsun diyor. Alparslan Kuşakoğlu beyefendi, selam ediyoruz kendilerine. Afyon'dan Dilaver Kayacan yazmış, hayırlı günler. Ben de bir veli olarak bu hafta sonu sınava girecek olan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. İnşallah vatana, millete, dine hizmet eden mümin, muttaki, hayırlı kullar eylesin diye böyle güzel bir duayla eşlik etmiş dinleyicimiz Dilaver Bey'i de aktarmış olduk. Ahmet Ören Ankara'dan yazmış, hayırlı bereketli günler, selamlar, sevgiler diyor. Devam edeceğiz bu güzel mesajları aktarmaya. Efendim diğer başlıklarla sürdürelim programımızı. Yaz aylarında yaygınlaşan klima kullanımına dikkat, alerjik hastalıklar tetiklenebiliyor ki halk arasında da klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Profesör Doktor Salih Cesur, sıcakların artmasıyla yaygınlaşan klima kullanımının bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı enfeksiyonları beraberinde getirebildiğini söylüyor. Mümkün olduğunca doğal havalandırmanın tercih edilmesini öneren Cesur, klima kullanılması zorunluysa hava akımı doğrudan kişiye değil arkadan gelecek şekilde ayarlanmalı ve cihaz zaman zaman kapatılmalı. Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen bir tür bakterinin neden olduğu lejyoner hastalığı, yüksek ateş, kuru öksürük, balgam, bitkinlik ve yorgunluk semptomlarına sebep olabiliyor. Semptomlar hızlı ilerleyebiliyor ve solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

Özellikle yüksek ateş ve öksürüğü olan hastalar, klima altında kaldıysa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı demiş. Klimaların teknik özelliklerinin ürüne göre değiştiğini hatırlatan Cesur, bu nedenle üretici firma tarafından önerilen periyotlarla mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Yine sıcak havalarda bir başka uyarı ise şöyle, özellikle kırsal alanlar, ormanlar ve otluk bölgelerde kene popülasyonu aktif hale geldi. Kene kaynaklı Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı nedeniyle yaşanan ölümler de endişeye sebep oluyor. Korunmak için yapılması gerekenler ise basit, kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan tarlada çalışanlar böcek kovucu ilaçları vücutlarına sürerek elbiselerini emdirerek kullanabilirler. Açık araziye çıkıldığında ya da pikniğe gidildiğinde bacakları kapatan kıyafetler tercih edip uzun kollu giysiler giyilmeli. Pantolonlar çorapların içine sokulmalı. Açık tenli kıyafet, açık renkli kıyafetler seçilmesi kene tespitini kolaylaştırabilir. Diğer yandan kene kan emerken acı vermediği için vücut kontrolü önemli. Eve gelindiğinde vücutta kulak arkası, koltuk altları, kasık, diz arkası dahil özellikle bu nemli bölgeler kontrolden geçirilmeli. Eğer böyle bir durum varsa, kene tespit edildiyse en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli. Çıplak elle dokunulmamalı, uzaklaştırmak için kolonya dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalı. Sıkma, elle dokunma gibi yöntemlere de girişilmemeli. Hassas bir işlemle bundan kurtulunabilir uyarısı paylaşılıyor. Kalp hastalıkları artık gençleri de etkiliyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Gürkan Karaca, obezite, fast food tüketimi, sigara, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres sebebiyle bu hastalığın daha genç yaşlarda görünmeye başlandığını söyledi. Kalbin kusursuz çalışmasını sağlayan bir elektrik sistemi bulunduğunu anlatan Doktor Karaca, bu sistemde oluşan kısa devreler veya ileti bozuklukları kalbin aniden çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz çalışmasına yol açabilir. Son yıllarda obezite, fast food kullanımı, sigara ve elektronik sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres dolayısıyla artık bu hastalıklar daha genç yaşlarda görünmeye başladı. Özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan bayılma ve eforla ortaya çıkan şikayetler yaş gözetilmeksizin mutlaka ciddiye alınmalı. Ailesinde genç yaşta ani ölüm öyküsü bulunan kişiler de kardiyolojik kontrolden geçmeli. Bazı ritim bozukluklarında hiçbir belirti olmayabilir. Bu nedenle risk faktörü taşıyan kişilerin düzenli kalp muayenelerini ihmal etmemeli. Erken teşhis edilen birçok ritim bozukluğu ve kalp hastalığı bugün başarıyla tedavi edilebiliyor dedim.

Akrem Medya'dan bir haberle devam edelim. İmam Buhari Külliyesi binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Özbekistan'ın Semerkand şehrinde bulunan ve Mart ayında ziyarete açılan İmam Buhari Külliyesi, kısa sürede ülkenin en önemli dini ve kültürel ziyaret merkezlerinden biri haline geldi. İmam Buhari'nin kabrinin bulunduğu külliye, 2021 yılında başlatılan kapsamlı yeniden inşa çalışmalarının ardından kapılarını açtı. Modern mimariyle geleneksel İslam sanatlarını bir araya getiren kompleks, geniş meydanları, yüksek minareleri, binlerce kişilik camii ve turkuaz kubbeleriyle dikkat çekiyor. Haberi fotoğraflarıyla Akrem Medya'da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yenilenen haliyle İmam Buhari Külliyesi'nin fotoğraflarının da yer aldığı bu haberimiz, Akrem Medya'nın hem ana sayfasında hem de kültür hazinemiz kategorisinde bulunuyor ki bu kategoride sizler için hazırladığımız pek çok haber var. Mesela çivisiz camiler, ülkemizin dört bir yanında bulunan tarihi eserler, Anadolu irfanında misafirperverlik, halk edebiyatında aşıklık geleneği, Peygamber Efendimizin sevgisinin kaleme dökülüşü olan Hilye-i Şerifler, çeşitli Anadolu'nun farklı yörelerindeki namazgahlar, Anadolu irfanında aşure gibi pek çok özel haberi sizler için hazırladığım

0: diğerleriyle birlikte kültürel yani kültür hazinemiz kategorisiyle sayfamızda bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Son mesajları da paylaşalım bu son dakikalarda değerli dinleyenlerimiz. Konya'dan hayırlı sabahlar diyor Ayşegül Hanım. İstanbul Pendik'ten hayırlı sabahlar, selamlar. Günümüz bereketli olsun inşallah demiş ismini paylaşmayan bir dinleyicimiz. Hicri yılımız mübarek olsun. Kayseri Hacılar'dan Saliha Hanım bu mesajı iletmiş. Gülay Öztürk Sakarya'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Yüce Kur'an'la ilgili sohbetlerinizi dinledik, çok duygulandık. Ben daha 16 yaşımda Kur'an okudum ve arkadaşlarla Türkiye'ye geldim. Bir ay kaldım, İslam dinini çok sevdim. Almanca Kur'an aldım ve Rabbim yürü kulum dedi. Ailem kabul etmedi ama ben geldim ve Müslüman oldum elhamdülillah. Her gün çok sevdiğim Kur'an'ı okuyorum. Rabbime şükürler olsun. İsterim ki tüm doğuştan Müslümanlarımız da okumaya devam etsinler diyor. Allah'a emanet olunuz demiş. Gülay Öztürk hanımefendi Sakarya'dan ulaşan dinleyicimiz, arkadaşımız çok teşekkür ediyoruz. Hürmetlerimizi iletelim kendilerine de. Bir başka dinleyicimiz hayırlı cumalar Yozgat'taki hocalarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun demiş. Alanya'daki arkadaşlarımıza da Arife Koca hanımefendi yazmış bu mesajı. Bu hafta sonu başta yeğenim Zahit olmak üzere tüm arkadaşlarımızdan sınava girecek tüm kardeşlerimize muvaffakiyetler dileriz. Şanlıurfa'dan Bekir Berlik iletmiş. Biz de kolaylıklar dileyelim kendilerine ve sınava girecek tüm gençlere. Kırıkkale'den Ahmet Halit Zahit yine Cuma tebrini ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Karabük'ten selamlar, selam ve duayla diyor. Necla Hanım da ekranımıza son düşen mesajlar arasındaydı. Çok teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarımıza. Bizler de cumanızı tebrik ediyoruz. Gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi yine Akrem Mobil hattımıza yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Bugün hafif yağmurlu, bulutlu bir İstanbul sabahına uyandık ki ülkemizin pek çok yeri içinde benzer bir durum söz konusu. Hatta bazı yerler için kuvvetli yağış uyarıları var. Nereler? Hemen göz atalım. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava var. Marmara'nın doğusunda, güney ve iç Ege'de, Akdeniz'de, iç Anadolu'da, batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Karadeniz'in diğer bölümlerinde, Doğu Anadolu'da, Sinop, Adana çevrelerinde, Osmaniye'de sağanak yağışlar söz konusu. Akdeniz ve Güney Ege'de daha kuvvetli yağışlar görülebilir. Aynı zamanda Eskişehir ve Ankara'nın batısında da yine kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısını görüyoruz. Bu notları paylaşalım. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul bugün aralıklı sağanak yağışlı 25, Bursa aralıklı sağanak yağışlı 27 derece. Ege'de İzmir çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ki kuvvetli yağışlar bekleniyor. Denizli'de 25, İzmir'de çok bulutlu 31 derecelik bir hava var. Akdeniz bölgesinde çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı bir hava görüyoruz. Antalya'da 28, Adana'da 31 derece. İç Anadolu'da Ankara sağanak yağışlı ki batısında da kuvvetli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25. Konya'da da aralıklı sağanak yağışlar var. Yine gün içerisinde kuvvetli olabilir. En yüksek sıcaklık 25 derece. Bolu sağanak yağışlı 21. Zonguldak çok bulutlu 23. Trabzon aralıklı sağanak yağışlı 25. Erzurum öğleden sonra sağanak yağışlı 27, Van çok bulutlu 28, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 derece. Bazı illerimizdeki beklenen hava durumu da bu şekilde efendim.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle. Dolar 46.44, avro 53.14 lirada, altının gramı ise 6.186 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Gün yayına gelecek bazı programlarımızı da hatırlatalım. Günün sohbeti birazdan Akra'da olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan, Hicri yıl ve aşure gününü anlatıyor. En güzel rehber Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve bu surelerde anlatılan konulara ilişkin özet bilgilerin yer aldığı kuşağımız 950'de yayında. Son Peygamber ve İslamiyet 10'da Mahmut Esat Yücel Hocamızın Cuma sohbeti 10.15'te yine Aşure konusuyla. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de, Dünyadan Selavatlar 11.15'te, Hayatımıza En Güzel Örnek 11.40'ta yayında olacak. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. El Hay Celle Celaluhu ismi konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Şükür bugünkü sohbetin konuları arasında. Sırça Köşk 16.30'da gönül dostu Alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de hicret temalı edebi şiirlerin paylaşılacağı Divan-ı Aşk'sa 22'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle geldik bugün için programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak temennisiyle hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hicri yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun. Feyizlerle doğsun. Allahu Teala Hazretleri bu Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin. Şerleri def eylesin. Hayırları fetheylesin. Lütfuna mazhar eylesin, müşkilatları halleylesin, müşkillerin hallini asan eylesin, derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın, borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin, cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Aşure günü Muharrem ayının mühim olaylarının cereyan etmiş bir günüdür. Onun da oruçla geçirilmesi lazım. Ya Aşure gününü ondan bir önceki günle bağlayarak oruçla geçirmek iyi olur. Niye böyle oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle tavsiye buyurmuş. Yahudiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de var idiler. Arabistan'ın bazı yerlerinde kabileler halinde bulunuyorlardı. Medine-i Münevvere'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret buyurduğu zaman onların böyle Aşure gününde oruç tuttuğunu görünce sebebini sordu. Niye siz böyle oruç tutuyorsunuz diye. Dediler ki Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden Aşure gününde kurtuldu. Musa aleyhisselam bize sizden daha yakındır. O halde biz de tutarız dedi Peygamber Efendimiz. Burada çok önemli bir ifade var. Biz Musa aleyhisselama daha samimiyiz, daha yakınız, daha o bize sevgili, biz ona sevgiliyiz. O bakımdan Peygamber Efendimiz onun Firavun'dan kurtulma gününde o orucu tutmayı tavsiye buyurdu. Kendisi de tuttu. Zaten Kureyş kabilesi de Mekke'de iken yani Peygamber Efendimiz'in ilk doğduğu çevrede de Aşure günü orucu tutulurdu. Şeyden geliyor, İbrahim Aleyhisselam'dan beri böyle bir töre ve anneanne olarak geliyor.

0: zaten tutarlardı. Yalnız burada Yahudilere benzemek gibi bir durumu istemedi Peygamber Efendimiz. Demek ki bizim kendi İslami benliğimizi, örfümüzü, töremizi ortaya koymamız ve ona göre Müslümanca, İslamca, Resulullah'ın tavsiye buyurduğu sünnetine uygun şekilde her hareketimizi tanzim etmemiz gerekiyor. Buyurmuş ki onlara benzememenin şekli tahakkuk etsin diye ya Aşure günden bir gün evvel yani Muharrem'in 9'u ve 10'unu tutarsınız ki 9'unu tutabilmek için şimdiden ihtar etmem gerekiyordu. Yahudilere benzememek, Efendimizin tavsiye ettiği şekilde Aşure orucunu ihya etmek mümkün olur. Aşure orucunu çok önemli olarak tavsiye buyururdu Peygamber Efendimiz. Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar. Ramazan orucu emredilince ayet-i kerime ile ondan sonraki sevaplı oruçları ihtiyari hale getirdi Efendimiz. İsterseniz tutarsınız, isterseniz tutmazsanız da bir şey gerekmez. Çünkü artık Ramazan orucu var, farz orucu var diye buyurdu. Zamanınızı nasıl sevaplı geçirebilirsiniz diye anlatmış oluyorum. Sevaplı şeyleri sizlere nakletmiş oluyorum. Muharreminizi oruçlarla, ibadetlerle değerlendirmeye gayret edin. Bir de not alacaksınız takviminizin sonuna inşallah. Bir dahaki senenin başlangıcında yani Hicri senenin başlangıcında inşallah Zilhicce'nin son günüyle Muharrem'in birinci gününde oruçlu geçirmeye çalışacağız. Çünkü 50 senelik hatalara, günahlara kefaret olacağını hadis-i şerifte okumuştuk. Böylece sevaplı olan şeyleri size hatırlatmış oldum. Sevap kazanmanıza vesile olacak ibadetleri, Efendimizin tavsiye etmiş olduğu ibadetleri, Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarını sizlere ve bizlere ve bütün ümmeti Muhammed kardeşlerimize ihsan eylesin. Tabi arada içimden bir açıklama hissi geliyor. Yani hep Müslümanlara istiyoruz da başkalarına bir şey yok mu? Tabii biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Biz Hazreti Adem'in evlatları olarak görüyoruz bütün insanları. Hatta bütün mahlukatın iyiliğini istiyoruz. Karınca bile ezmek istemeyiz. Her şeyi korumak isteriz. Çevreyi korumak isteriz. Müslüman olmayan insanlar için bizim bakış tarzımız, düşüncemiz nedir? Allah hidayet versin. Allah yanlışlıktan korusun. Boş şeylere, batılı şeylere ibadet etmekten, Allah'ın sevmediği, gazap ettiği yanlış inançlara takılı kalmaktan veyahut günahlarla şeytana uyarak, nefse uyarak ömür sürmekten tabii büyük zararlar olacaktır. Onun için bütün insanlara temennimiz Allah hidayet versin, şaşıranları doğru yola sevk etsin, İslam'ın güzelliğini anlayıp Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın sevdiği, razı olduğu din olan İslam'ı anlamış, kavramış ve inanmış olarak Allah'ın sevdiği mümin kul olarak yaşamayı, güzel işler yapmayı, insanlık için, dünya ve ahiret hayatı için faydalı işler yapmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Nice nice mutlu, mübarek, kutlu yıllara Allah-u Teala Hazretleri sizleri sevdiklerinizle tabii dostlarınızla, ailelerinizle beraber eriştirsin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Dinginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin

0: temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Sağduyunun Sesi Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Ali İmran suresi bize ne anlatır? Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de inanç ve ahlak kaidelerini hatırlatan surelerden biri olan Ali İmran suresinden söz edeceğiz bugün. Ali İmran, İmran ailesi demek ve 33-37. Ayetler arasında geçtiği için bu adı almıştır. 200 ayettir. Medine'de indirilmiş olan surenin inişinde iki olay etkili olmuştur. Biri Uhud Savaşı, diğeri ise Necran kabilesinin Medine'ye Peygamber Efendimiz'le görüşmeye gelmesi. Sure ilk bakışta çok fazla konudan bahsediyor olsa da ana tema iman, inanç ve ahlaki kaidelerden oluşuyor. Hazreti İbrahim'in inancı, müminlerin sorumlulukları, faizle ilgili ayetlerle devam eden Ali İmran suresinin sonlarında içten yakarışlı dualar yer alıyor. Allah'ı her zaman anan, aklı selim sahiplerinin ettiği dualar ve bu yakarışlara icabet eden Rablerinin duaları yer alıyor. Öyleyse bu dualardan bir örnekle 191. ayet-i kerime mealini paylaşarak tamamlayalım. İşte o aklı selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ederiz, bizi ateş azabından koru.
0: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra. Reklam.
3: 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan Aşure-i Has ve Aşure-i Latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
2: Akra. Reklam.
4: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl, daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl, hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl, ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Amr bin As'ın Zatüs Selasil'e gönderilişi. Seferin tarihi, ismi, mevkii ve sebebi. Zatüs Selasil seferi Hicret'in 8. yılında Cumadel Ahire ayında vuku bulmuştur. Selsil veya Sülsil, cüzamların toprağındaki bir suyun ismidir. Suya Selsil veya Silsal ismi de içimi tatlı ve hoş olup boğazdan kolayca geçtiği için verilmiştir. Kum yığınlarının birbirleri üzerine zincir gibi sıralanmış bulunmalarının o yere bu ismin verilmesine sebep olduğu da rivayet edilir.

0: Sefere'de müşrikler kaçmaktan korkup birbirlerine bağlandıkları için Zatüs Selasil ismi verilmiştir. Lam ve Cüzam gazvesi denildiği de vardır. Zatüs Selasil, Beli, Uzre ve Beni Kaynların beldelerindendir. Zatüs Selasil, Uzrelerin topraklarından olup Vadeli Kura'nın gerisinde Medine'ye 10 günlük uzaklıktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam Kuda, Beli, Cüzam, Beni Uzre ve Yemen kabilelerinin Medine'yi kuşatmak maksadıyla toplandıklarını haber aldı. Bunun üzerine Amr bin As'ı yanına çağırdı. Ona, ''Ey Amr, silahını kuşan yolculuk elbiseni üzerine giy ve hemen yanıma gel.'' buyurdu. Amr bin As der ki, ''Resulullah Aleyhisselam'ın emrini yerine getirdim ve yanına vardım. O sırada kendisi gölge bir yere çıkmış abdest alıyordu. Sonra aşağı indi ve, ''Ey Amr, Allah seni selamete ve ganimete erdirsin diye askeri bir birliğin başında bir yere göndermek istiyor, en iyi dileğimle senin için ganimet diliyorum.'' buyurdu. ''Ya Resulallah, ben ganimet için Müslüman olmadım. Ancak Müslüman olmayı, senin yanında bulunmayı arzulayarak Müslüman oldum.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam, ''Ey Amr, ganimetin yararlısı, insanın yararlısına en güzel yaraşır.'' buyurdu. Beli oğulları As bin Vail'in dayıları oluyordu. Amr bin As'ın babaannesi Beli kabilesindendi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunun için gönderici birliğin başına Amr bin As'ı kumandan yapmak suretiyle Beni Beli kabilesini ısındırmak, yumuşatmak istemişti. Giderken de Beli, Uzre ve Belkain kabilelerine uğrayıp aradaki akrabalıktan yardımlarını sağlamaya çalışmasını, aynı zamanda kendilerini İslamiyet'e davet etmesini de Amr bin As'a emir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Amr bin As için beyaz bir sancak bağladı. Kendisine bir de siyah bayrak verdi. Kendisini içlerinde muhacir ve ensarın ileri gelenleri ve seçkinleri de bulunan 300 kişinin başına geçirdi. Yanlarında 30 at da bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerleri Amr bin As'ın kumandası altında yola çıktılar. Gündüzleri gizleniyorlar, geceleri yürüyorlardı. Aradıkları kavme yaklaştıkları zaman onların kendileri için büyük bir yığınak yaptıklarını haber aldılar. Akşamleyin onların yakınlarına varıp kondular. Cüzamların yurdundaki selsil suyunun üzerinde bulunuyorlardı. Düşmanların çokluğu Amr bin As'ın gözünü korkuttu. Amr bin As'a Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın kumandası altında takviye birliği gelişi. Amr bin As, Rafi bin Mekis Eccüheni'yi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderip acele yardım istedi. Rafi bin Mekis Medine'ye gelip düşmanların büyük bir yığınak yapmış olduklarını ve bunun için yardım istediklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, İlk muhacirlerden Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı içlerinde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in de bulunduğu muhacir ve ensarın ileri gelenlerinden ve seçkinlerinden 200 kişinin başına geçirip yardımcı savaş birliği olarak yola çıkardı. Amr bin As'la buluşup hep birlikte hareket etmelerini ve aralarında anlaşmazlığa düşmemelerini de sıkı sıkı emir ve tembih etti. Ebu Ubeyde bin Cerrah Amr bin As'ın karargahına varınca Amr bin As ona ''Sizin de kumandanınız benim çünkü Resulullah Aleyhisselam haber salıp bana yardım etmenizi kendisinden ben istedim. Sen bana ancak yardımcı olmak üzere geldin.'' dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah ''Hayır, iş öyle değildir. Ben kumandanı bulunduğum birliğin kumandanıyım, sen de kumandanı bulunduğun birliğin kumandanısın.'' dedi. Muhacirler de Amr bin As'a ''Sen ancak maiyetteki arkadaşlarının kumandanısın. Ebu Ubeyde de maiyetindeki muhacirlerin kumandanıdır.'' diyerek Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı desteklediler. Amr bin As onlara da ''Siz ancak bana yardım etmelerini istediğim bir yardım birliğisiniz.'' dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah imam olup halka namaz kıldırmak istediği zaman da Amr bin As ona ''Sen benim yanıma ancak yardım için gelmiş bulunuyorsun.'' Peygamber Aleyhisselam seni bana sadece yardım etmek üzere gönderdi. Başkumandan benim. Sen bana imamlık yapmaya yetkili değilsin dedi. Muhacirler, hayır, sen ancak mahiyetindeki arkadaşlarının kumandanısın. O da Ebu Ubeyde de kendi mahiyetindeki arkadaşlarının kumandanıdır dediler. Amr bin As, hayır, sizler ancak bize yardımcılarsınız diyerek direndi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, güzel, yumuşak huylu, dünya işlerinde uysallık gösteren, güçlük çıkarmayan bir zattı. Amr bin As'ın sen ancak benim yardımcımsın diyerek direndiğini görünce, ey Amr, bilesin ki Resulullah Aleyhisselam'ın bana en son sözü, arkadaşının yanına varınca birbirinize karşı itaatli olunuz. Aranızda anlaşmazlığa düşmeyiniz emir ve tavsiyesi olmuştur. Eğer sen bana itaat etmezsen, ben sana itaat eder, boyun eğerim dedi. Amr bin As, öyleyse ben senin kumandanınım, sen benim yardımcımsın dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, peki dedi. Kumandanlığı Amr bin As'a bıraktı. Bunun üzerine namazı da Amr bin As kıldırdı. Amr bin As'ın arkasında namaz kılanların sayısı 500'dü. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
3: Akra Reklam.

kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet işte kameri aylar böyle. İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala Hazretleri sizi hem dünyada hem ahirette her türlü hayırlara, mutluluklara, güzelliklere nail eylesin, vasıl eylesin, sahip eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Size söylemek istediğim şeylerden birisi, hicri yılınız hayırlı olsun, uğurlu olsun, sevaplı olsun, faydalı olsun, gönlünüzce olsun. Allah-u Teala Hazretleri bu yılınızı ve bundan sonraki mütebaki bütün yaşantılarınızı, ömürlerinizi hayırlı eylesin, mutlu eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Biliyorsunuz iki çeşit bizimle ilgili takvim var. Tabii takvim meselesine ansiklopedik bilgi olarak girecek olursak çok çeşitli takvimler var. Türklerin kullandığı 12 hayvan yılı, takvim tavşan yılı, bilmem ne yılı filan diye başka takvimler var. İranlıların kullandığı takvimler var. Avrupalıların kullandığı, onların da çeşitleri, alt dalları var. Ama kısaca söylemek gerekirse insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor, kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri, hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerinde daha doğrusu, o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz, beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyamı biz ne demek? Beyaz günler, yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş, beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyamı bizde hep oruç tutmuş. Mutlaka oruç tutmuş. Ne yapmamız lazım? Bizim de bir Arabi ayı takip etmemiz lazım. Arabi ayın biri. Bak hilal göründü. İşte ikisi, üçü, dördü. İşte ayın yedisi oldu. Bak ay yarım ay şeklinde görünüyor. İşte ayın dolunay oluyor bak, ay yüz yuvarlak çıkıyor diye. Ha, o zaman dolunay zamanlarında ertesi sabahları oruca niyet etmek lazım. 13'ü, 14'ü, 15'i Peygamber Efendimiz hep oruç tutmuş. Bayramlarımız öyle. Kurban bayramımız, Ramazan bayramımız kameri takvimlere göre hesaplanıyor. O halde takip etmemiz lazım kameri ayları. Ben bunun bir kolaylığını size söyleyeyim sevgili Akra dinleyicileri. Ne yapabilirsiniz? Kameri takvimi takip etmek için. Takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu? Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29, bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si, tamam 27. cüzü okuyacaksınız diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz işte hilal, işte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyam-ı biz oruçlarınızda tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur. Kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet, işte kameri aylar böyle. Biz yeni kameri bir yıla girdik. Yeni bir yıl bu. Taptaze bir defter önümüzde. İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem

ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur İslam, çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış, buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun. Muhterem kardeşlerim, tabii geçen geçti diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti, ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki, مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır, onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak, geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin. Boşa geçirmeyin. Bir, boşun bir adı bizim İslam edebiyatında, dini kitaplarımızda ma la yani'dir. Ma la yani. Ma la yani ne demek? Bir anlamı olmayan demek. Anlamsız, boş. Ma la yani söz, ma la yani iş. Neden bu işi yapıyorsun? Hiç. Faydası ne? Sıfır. Niye bu sözü konuşuyorsun? Hiç. Faydası ne? Sıfır. Bugünü nasıl geçirdin? Hiç. Ne yaptın? Sıfır. İşte mala yani. Ha. Boşa, mala yaniye geçirmemek bir. Ayrıca harama, günaha harcamamak daha önemli iki. Yani harama dalmaktansa boşa geçirmek biraz daha ehven. Hiç olmazsa burada boşa geçiyor. Öbür tarafta haram ve günah başkalarına zararlı, kendisine zararlı, ceza çekmeye sebep olacak. Binaenaleyh tabii günaha, harama harcamamaya çok daha fazla dikkat edeceğiz. Bir, boşa harcamamaya da çok dikkat edeceğiz. İki, biz onun için muhterem kardeşlerim, Çalışmanın Prensipleri diye bir küçük kitap yazdık. Lütfen o kitabı okuyun. Buna benzer tabii kitaplar var. İngilizce yazılmış, Almanca yazılmış, Batı dillerinde böyle kütüphaneleri severseniz, kitapları okursanız, karıştırırsanız göreceksiniz. Çok güzel kitaplar vardır. Bu tabii İngilizce biliyorsanız onları okuyabilirsiniz. Çalışmanın prensiplerini öğrenmelisiniz, çalışmalısınız. Çalışmadan olmaz. Çalışmayana hayırlı sonuçlar gelmez ve sevaplar verilmez. Çalışmayana ayrıca ceza da gelir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanoğlu neye sahi gayret ettiyse, çalıştıysa onun karşılığını görecek. Başka bir şey değil. Yani ahiret içinde böyle. Fel yevme la tuzlemu nefsun şey'en ve la tuzzevne illa ma küntüm ta'melin. Bu da Yasin suresinin 4. sayfasının sonundaki ayet-i kerime. Hepiniz belki ezbere biliyorsunuz. Fel yevme, bu mahşer gününde, ahiret gününde, fel yevme la tuzlemu nefsun şey'en. Hiçbir kişi haksız bir muameleye uğramayacak. Allah haksızlık etmeyecek. Zulme uğramayacak. Hakkı verilmeme durumu yok. Hakkını alamama durumu yok. Hiç kimse zulme, haksızlığa uğramayacak. Ve la tuzzevne illa ma küntüm ta'melun. Ey insanlar,
Bir karşılık görmeyeceksiniz o zaman işlediklerinizden gayri. Yani neyi işlemişseniz onun karşılığını göreceksiniz. İşlediğinizin dışında bir karşılık görmeyeceksiniz. Hayır işlemişseniz hayırla karşılaşacaksınız. Şer işlemişseniz şerle karşılaşacaksınız genel hüküm olarak. Bir de femen ya'mel miskale zerretin hayran yerahu ve men ya'mel miskale zerretin şerren yerahu. Şu güneş bir koridora vurduğu zaman görüyorsunuz zerreler uçuşuyor güneşin şuağında, hüzmeleri arasında. İşte ona zerre derler. O zerre kadar hayrı olan o hayrın karşılığını görecek. O zerre gibi hafif küçük bir şey kadar bile şerri olan, şer işlemiş olan onun da cezasını çekecek buyuruyor. Yani genel bir değerlendirme var. İyilik yapan iyilik bulacak ama bu genel değerlendirme de inceden inceye zerre kadar hayırlar, zerre kadar şerler ölçülüp onun birikimi olan sonucu amel terazisinde sonuç neyse ona göre onun karşılığını görecek insanlar. Bu zerre gözünüzün önünden gitmesin muhterem kardeşlerim. Hani damlaya damlaya göl olduğu gibi bu zerreler birleşiyor büyük sevaplar oluyor. Zerre zerre küçük şerler de birleşiyor insanın cehenneme girmesine sebep olacak ahirette bazı kimselerin. Onun için yani bir anınızı boş geçirmemeye, bir zerre hayrı küçümsememeye, bir zerre şerri de önemsemeyip aldırmamaya kapılmayın, o duruma düşmeyin ve ciddi olun. Ahiretteki hesabı unutmayın. Ahirette o hesaba göre zamanınızı iyi değerlendirin. Zamanımız bizim sermayemiz. Bu bir. Tabii zamanımızı değerlendirmek için formül nedir muhterem kardeşlerim? Diyor ki Peygamber Efendimiz'den gelen hadis-i şerifleri bize nakletmiş olan alimler ve dinimizin, sünnet-i seniyemizin, Kur'an-ı Kerim'in ana manasını anlatan kitaplar insan bilecek, alim olacak. Hayrı şerri bilecek, ilim öğrenecek, ilim olmayınca kurtuluş olmaz. Onun için bilmeye çalışacak, ilim sahibi olmaya çalışacak. İlim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir diye Yunus Emre'nin dediği gibi ilmi öğrenecek ama bir de ilmi hayra kullanmak için öğrenecek, ilmini bildiği güzel şeyleri uygulayacak, kötü olarak bildiği şeyleri de yapmamaya dikkat edecek. Buna ne deniliyor? İlmini uygulamak, ilmiyle amil olmak deniliyor. Bu da lazım. Bilgi lazım, ilim. Bilgisini uygulamak lazım, icraat, amel. Sonra o da yetmez, icraatını ihlaslı yapmak lazım. Temiz bir niyetle, halis niyetle, dindarane bir duyguyla yapmak lazım. İhlas olmazsa Allah amelleri kabul etmiyor. Niyeti de güzel olacak. 3. Yani kötü niyetli insan iyi bir şey yapar, karşısındakini aldırmak için ona sevap verilir mi? İyi bir şey yaptı, verilmez. Çünkü niyet kötü olunca yapılan iyi şey niyete göre değerlendiğinden sevap alamıyor. Maksadı kandırmaktı, karşı tarafa şirin görünüp ondan sonra şu fesadı yapmaktı derler, sevabı vermezler. İhlas olacak, iyi niyet olacak. Bir de 4. bir incelik vardır sevgili kardeşlerim. Yaptığın şeyleri ihlaslı da yapsan, yaptığın şey Peygamber Efendimizin tavsiyesine, sünnetine uygun olacak. Sünnetine uygun olmadığı zaman bidat deniliyor. Bidatları Allah kabul etmiyor. Bidatlardan kaçınmamız lazım. Bidatların çeşitleri çoktur. Her çeşidinden kaçınmak lazım. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'ye sarılmak lazım. Resulullah gibi olmaya çalışmak lazım. Resulullah Efendimizin sünnetini tam tutmak lazım. Ahmedi Yesevi Efendimiz Kaddesallahu Sırrahül Aziz ile ilgili konferans vereceğiz diye kitaplarını evirdik çevirdik, araştırmaları okuduk. En bariz vasfı nedir Ahmedi Yesevi Efendimiz? Yani bizim bu bütün Türkistan'a ve bütün Türkiye'ye, bütün tarihimize tesir etmiş en büyük Evliyaullah'tan, tarihimizin en büyük simalarından birisi ne diyor? İlim diyor ve sünnet-i seniyeye sarılmak diyor ve aşk diyor. Yani sarılacaksın, aşk ile, şevk ile aşık olacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira mağarasına girip de orada ibadet edince Kureyşliler tabi duydular, bildiler, gördüler. Muhammed-i Mustafa, Ebul Kasım Muhammed-i Mustafa aralarına gelmiyor. Nerede? Hira mağarasına çekilmiş. Ne dediler? Aşıka Muhammedun Rabbehu. Muhammed Rabbına aşık oldu dediler. Evet, bu aşk, aşık olmak, aşıklık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelmiştir. Hakiki dindar olan Allah'ın aşıkıdır. Allah'ı sever. Allah için aşk ile, şevk ile, ihlas ile, sünnet-i seniyeye uygun olarak çalışır çabalar.
arabada çalışmamak yok. Tembel durmak yok. Tembeli sevmiyor ve çok büyük sorumluluğu ve

0: hali var. Vazifesini yapmayan insanlara, tembel duran insanlara çok cezalar var. Onun için bilgimizi arttıracağız bu sene. Ana prensibimiz her gün bilgimizi arttırmak, bilgimizi uygulamak ve bilgimizi ihlasla yapmak ve bilgimizi sünnet-i seniyeye uygun olarak yapmak ve insanlara faydalı olma, ümmet-i Muhammed'e faydalı olmaya çalışmak esasına göre zamanımızı geçirelim. Niye söylüyoruz? Daha yeni yılın başındayız. Sizlere hatırlatma olsun, şevk olsun, teşvik olsun. Bunu bu niyetle, bu teşvikle, bu şevkle yaparsanız bütün seneniz sevap olur, ibadet olur. Çok sevap kazanırsınız diye düşünüyoruz. İkinci bir husus sevgili kardeşlerim, Aşura günü. Bu Aşura sözünün her hecesi uzun. Aşura. Sonunda da hemze var. Aşura günü. Bu bir dini gündür. Aşura günü de çok önemlidir. Tabii tarihi bir değeri var. Dini bir değeri var. Aşura günü nedir? Aşura günü biz Aşure diyoruz. Kısa söylüyoruz. Muharrem'in 10'udur. Muharrem'in 10'u önemli. Dini önemi var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz radıyallahu anha, kadın olunca anha denilecek, bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'deyken Aşure gününde oruç tutardı. Yani Muharrem'in 10'unda oruç tutardı. Kureyş de Aşure gününe hürmet ederdi. Tabi Kureyş netice itibariyle kim? Hazreti İsmail aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın nesli. Yani İsmail aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim aleyhisselamın Hicaz'da neşv-ü nema bulan, gelişen mübarek nesli arkasından, o nesilden Peygamber-i Zişanımız geliyor. O soydan. Şimdi tabi bu Kureyş peygamber soyu olduğu için netice itibariyle peygamberler hayatlarında, tarihinde mühim olan olayları az çok anane olarak, örf olarak, kulaktan dolma da olsa biliyorlardı. Kabe'ye de hürmet ediyorlardı. Kabe de tabii İbrahim Aleyhisselam'ın binası, İsmail Aleyhisselam'ın binası. Kabe'ye de hürmet ediyorlardı da tabii şaşırdılar, sapıttılar da Kabe'yi putlarla doldurdular. Yani Hazreti İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam putları emretmedi onlara. Ama onlar şaşırdılar. İbrahim Aleyhisselam putları kırdı. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'dan gelen nesli Kabe'yi putlarla doldurmuş. Bu neyi gösteriyor? İyi yolda olan topluluklar dikkat etmezlerse ayakları kayıp kötü yola düşebilirler. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un zamanında onların puthanesine giriyor. Putları parçalıyor, parça parça ediyor. Sonra onun neslinden gelen Kureyş kavmi Kabe'yi 360 tane rivayete göre putla doldurmuşlar. Lat, Uzza, Menat, Hübel vesaire çeşitli putlarla Kabe'yi doldurulmuşlar. Bu ibretli bir şeydir. İsa aleyhisselam Allah'ın varlığına, birliğine insanları çağırmış. Bugün puta tapınıyorlar. Bu bir yanılmadır. Demek ki insanlar yanılabilir. Onlar yanılıyor. Biz yanılamaz mıyız? Aziz ve sevgili kardeşlerim, yeni bir senede bu sözün üzerinde, sorunun üzerinde durun. Şaşırmamaya dikkat edelim. Şaşırmamanın çaresi nedir? Öze dönmektir. Kur'an'a dönmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesine yapışmaktır. Peygamber Efendimiz tabii Kureyş tutarmış. Muharrem'in 10'unda orucu Peygamber Efendimiz de tutarmış. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman bakmış ki orada Yahudiler de tutuyorlar. Kureyş tutuyordu. Kureyşler Yahudi değil. Medine'ye geldiği zaman Yahudi kabileler vardı Medine'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki onlar da tutuyorlar Ramazan orucunu. Sordu onlara, dedi ki yani niye tutuyorsunuz? Onlar da dediler ki fekalu, Yahudiler dediler ki hazel yevm, bugün ellezi azharallahu fihi azze ve celle Musa aleyhisselam. Bu Musa aleyhisselamı Allah'ın galip getirdiği, zuhura getirdiği gündür. Ve Beni İsrail, Beni İsrail'i kurtardığı gündür. Kime karşı? Ala kavmi Firavun, Firavun kavmine karşı galip eylediği, Firavun'u helak ettiği, o zaman Musa aleyhisselamın etrafındaki müminleri kurtardığı gündür. Biz de bugüne hürmeten böyle oruç tutuyoruz deyince, bakın Peygamber Efendimiz çok mühim bir söz söylemiş cevabında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki nahnu ehakku bi Musa minkum. Musa'ya biz sizden daha layık, daha yakın, daha sevgili ve onu daha çok benimseyen kimseyiz dedi. Biz Musa aleyhisselama daha yakınız. Neden? Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Allah'ın emrettiklerini yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz de Allah'ın gönderdiği son peygamberdir. Allah'ın emirlerini yerine getirmiştir. Biz Müslümanlar Hazreti İsa'ya daha yakınız. Biz Müslümanlar Hazreti Musa'ya daha yakınız. Onun için biz buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizden daha yakınız Musa aleyhisselama, tabii tutarız dedi ve bu Aşure gününde oruç tutmayı emretti. Yalnız bir incelik vardır, biz eski hak dinlerden, hak peygamberlerden gelen bazı güzel şeyleri devam ettirebiliriz. Ama yine de biz herhangi birisinin taklidi değiliz. Onlardan yine farklıyız. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara benzemeyelim diye emretti ki ya 9'u ve 10'unu tutun, ikisini birden, 9 Muharrem, 10 Muharrem, ya 10 Muharrem, 11 Muharrem tutun. Böylece yani tam onlar gibi olmasın, bizim onlardan farklı olduğumuz belli olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir gün fazlasıyla oruç tutmayı emretmiş. Hadis-i şeriflerde böyle tavsiye ediliyor. Evet, Aşure gününde oruç tutulabilir. Tabii bir hafta sonra olduğu için biz şimdiden onun size hatırlatmasını yapıyoruz. Şimdi bir husus daha var sevgili kardeşlerim. Bu Aşure günü 10 Muharrem, bir başka tarihi olayı da bizim kalbimize getiriyor, hatırımıza getiriyor. Acı bir olay da var. İslam tarihi içinde maalesef Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili torunu kucağına alıp öpüp bağrına bastığı Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Fatıma-tü Zehra ile Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Küfe ahalisi tarafından gel seni halife yapmak istiyoruz. Müslümanların başına sen halife ol Hazreti Ali Efendimiz gibi diye onu halife seçmek için davet ettiler. O da davete icabet etmek üzere Kerbela denilen yerde Emeviler Yezid İbni Muaviye'nin komutanları emriyle onun yolunu kestiler ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'i mübarek hanımlarıyla, masum evlatlarıyla, fedakar, vefakar arkadaşlarıyla, kafilesindeki mücahit taraftarlarıyla orada Kerbela'da şehit ettiler 10 Muharrem günü. Tabii bu da Allah'ın bir hikmeti. Tabii bu 10 Muharrem'in Peygamber Efendimiz'in mübarek torunu Hazreti Hüseyin'in o günde şehit olması da bir Allah'ın hikmeti. Yani başka bir günde değil de böyle bir mübarek günde şehit etmişler onu. Tabii çok seviyoruz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i. Bu Aşure günündeki matem merasimleri yoktur. Matem merasimleri yoktur. Biz şehit olanlardan şefaat isteriz. Ruhlarına fatihalar okuruz. Hatimler indiririz. Severiz, gözyaşı dökeriz. Ama onun bir ölçüsü vardır. O ölçü içindedir. Ve o bir matem günü olarak düşünülmez. Eğer matem günü olarak düşünülmesi gerekseydi, değil mi? Her pazartesi gününün matem günü olması lazımdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazartesi günü vefat etmişti. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de temenni edermiş. Dermiş ki ne zaman vefat etti Peygamber Efendimiz? Pazartesi günü. Ben de temenni ediyorum ki pazartesi günü vefat edeyim. Hazreti Ebu Bekir Sıddık hem pazartesi günü vefat etmiş hem de Peygamber Efendimiz'in yaşı gibi 63 yaşındayken vefat etmiş. Yani hem yaş bakımından hem ölüm günü bakımından Efendimiz'e her bakımdan uymak istiyor tabii. Çok mübarek insan. Pazartesi vefat etmiş. Binaenaleyh yani sevdiğimiz insanların şehit edilmesi, vefat etmesi günlerini matem günü alacak olursak başta tabii şey yapmamız gerekirdi. Pazartesi gününü matem günü edinmemiz gerekirdi. Halbuki dinimizde Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi vardır. Pazartesi, perşembe oruçları çok sevaplı diye oruç tutuyoruz. Öyle değerlendiriyoruz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyurmuş ki rivayetlerde Abdülkadir Geylani Efendimiz, o da Hazreti Ali Efendimiz'in evladındandır, sülale-i tahiredendir, Ali Resul'dür. Kâne Aliyyün radıyallahu anhü ye'mürü bi siyamihi diyor kitabında. Hazreti Ali Efendimiz Muharrem ayında Aşure gününde oruç tutmayı emrederdi. Bunun üzerine kâlet lehum Ayşetü radıyallahu anha men ye'murküm bi savmi yevmi aşura. Hazreti Ayşe sormuş oruç tutanlara, size bu Aşure gününde oruç tutmayı kim söyledi bakalım diye. Galu Aliyyün radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz söyledi demişler. Galet innehu alemu bimen bakıya bis sene. Buyurmuş ki o senenin öteki aylarını, günlerini en iyi bilen insandır. Yani hangi ayları, hangi günleri mühimdir, hangi günleri sevaplıdır, hangi günleri oruç tutacak bilir. Demek ki onların içinden Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye ettiğine göre biz de Muharrem'in Aşure günü oruç tutmayı Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi olarak, ayrıca Hazreti Ali Efendimiz'in tavsiyesi olarak tutarız. Tabii seferde oruç tutmak mecburiyet değil ama kim bilir, belki de o Kerbela şehitleri içinde de oruçluyken böyle şehit olmuş olanlar vardır. Ve an Aliyyin radıyallahu anhu, yine Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu ve kerremallahu vecehten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar, Men ahya leylete aşura'e ahyahullahu teâlâ maşa'e. Yani kim Aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimiz'in tavsiyesini tutarak, Cafer-i Sadık Efendimiz'in yolundan yürüyerek tabii bu Aşure gününün orucunu tutmaya da gayret edelim. Cuma günü doğrudan doğruya Cuma müminlerin güzel günüdür, haftanın bayramıdır diye oruç tutmak doğru değildir ama Perşembeden oruç tutulursa ne olur? Cuma günde eklenebilir. Cuma günü oruç tutulursa Cumartesi de eklenebilir. O zaman devamlı bir orucun bir günündeki parçası olmuş olduğundan bir mahsur da olmaz. Demek ki oruç tutmayı tutarsanız sevaplı olacağını hatırlatmış olduk. Ve 9 Muharrem'de oruç tutun, 10 Muharrem'de oruç tutun veyahut 10 Muharrem'de 11 Muharrem'de oruç tutun demiş oluyoruz. Gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin, onun şefaatini isteyin, ruhuna hatimler indirin. Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili konuşmalar yapılsın camilerde, toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdat edilsin. Allah-u Teala Hazretleri o büyüklerimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne sevgili kardeşlerim cümlemizi nail eylesin. Onlarla beraber bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Biliyorsunuz Fatıma anamız cennetliktir. Peygamber Efendimiz müjdelemiştir. Allah Fatıma anamız da cennette bizi buluştursun. Hazreti Ali Efendimiz şehittir, cennetliktir, aşere-i mübeşşeredendir, cennette buluştursun. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehittir, cennetliktir, cennette bizi onlarla beraber eylesin, buluştursun. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz tabi, Hulefai Raşidinimiz, Evliyaullah büyüklerimiz tabi, şehitler, alimler, fazıllar başımızın tacıdır. Allah-u Teala Hazretleri bizi onların yolundan ayırmasın, onların sevgisini kalbimizden eksik etmesin, onların yolundan bizleri ayırmasın. Hazreti Ali Efendimiz nasıl yaşadıysa, Cafer-i Sadık Efendimiz nasıl yaşadıysa, Hazreti Hüseyin Hasan Efendilerimiz, Fatıma-tü Zehra anamız nasıl yaşadılarsa biz de onlar gibi Kur'an üzere, sünnet üzere, takva üzere, Allah'ın rızası yolunda bid'atlardan uzak, ibadet ve taatle ömrümüzü geçirelim. Allah Teala Hazretleri bizi iki canda bahtiyar eylesin, ahirette de o mübarek büyüklerimize kavuştursun, onlara cennette komşu eylesin, cümlemizi cennetiyle cemal haliyle taltif eylesin, müşerref eylesin, mükafatlarına gark eylesin, iki canda saadete nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Huneyn Savaşı da sona ermiş, Allah'ın büyük yardımlarıyla bir zafer daha kazanılmıştı. Savaş sırasında ve sonrasında pek çok kişi kırılan putların ardından Müslüman olmuştu. Hevazinler Evtas'ta yenildikleri zaman bu sefer Taif'teki müşriklerin yanında toplandılar. Peygamberimiz bunun üzerine Halid bin Velid komutasındaki 1000 kişilik süvari birliğini önce gönderip Taif'e hareket etti. Abdullah bin Amr yolda yaşadıkları bir olayı şöyle anlatıyor. Taif'e giderken bir mezar gördük. Peygamberimiz, bu mezar Salih peygamber zamanında yaşayan Ebu Rigal'e aittir. Kendisi harem bölgesinde yaşamaktaydı. Daha sonra felakete uğrayıp öldürüldü. Onu buraya getirip gömdüler. Gömerken de yanına altından yapılmış bir dal koydular. Toprağı kazarsanız o dalı bulursunuz dedi. Hemen mezarı kazmaya başladık. Biraz sonra altın dalı bulup çıkarttık. Ebu Rigal, asırlarca önce yaşayan ve taşkınlıkları sonucunda Allah tarafından helak edilen Semud kavminden biriydi. Salih peygamber onu zekat ve sadaka toplama işinde görevlendirmiş, fakat insanlara yaptığı zulümleri duyunca, ''Ya Rabbi, Ebu Rigal'e lanet et.'' diye dua etmişti. Ebu Rigal bir süre sonra öldürüldü. Her nedense altın bir dalla birlikte gömüldü. Sahabiler buldukları altın dalı tarttılar. 3 kilodan ağırdı. Efendimiz eğer arzu etseydi bütün dağlar taşlar altın olurdu. Ama onun dünya ile ilgisi yoktu. Gerçek hayat ahiret hayatıdır derdi. Onun bütün hedefi ümmetini ebedi cennet hazinelerine kavuşturmaktı. Ebu Zer el-Gıfari anlatıyor. Bir gün Allah Resulü ile birlikteydik. ''Ey Ebu Zer, şu hangi dağdır?'' diye sordu. O da elbette ki biliyordu. ''Mutlaka bir hikmeti vardır.'' diye, ''Ya Resulallah, Uhud dağıdır.'' dedim. ''Allah'a yemin ederim ki o dağın benim için altına çevrilmesi beni hiç sevindirmez. Onu Allah yolunda harcardım.'' buyurdu. ''Ya Resulallah, az da olsa bir şey bırakmaz mıydınız?'' diye sorunca, ''Sadece bir altını borç için yanımda bulundururdum. Onu da 3 günden fazla tutmazdım. Diğerlerini ise Allah kullarına alınız, alınız, alınız derdim.'' dedi. Birlikte yürümeye devam ettik. ''Ey Ebu Zer, öyle zengin kimseler vardır ki kıyamet gününde onların sevaplarının çok az olduğu ortaya çıkacaktır. Ancak eliyle yine 4 bir yanını işaret ederek mallarını şöyle şöyle harcayanlar farklıdır. Ama bunların da sayısı azdır.'' dedi. Taif kuşatması. Taifliler İslam dinini tebliğ için Zeyd'le birlikte gelen Allah Resulü'nü taşa tutarak kanlar içinde bırakmış ve kendi ifadesiyle ona hayatının en zor gününü yaşatmışlardı. Peygamberimiz Hevazinlerin oraya kaçmaları üzerine Taiflilerin kalesini bir aya yakın kuşatmasına rağmen istediği sonucu bir türlü alamadı. Bu arada 13 sahabi kaleden atılan ok ya da taşlarla ya da dökülen kaynar su ve yağlarla şehit düştü. Kuşatma sırasında Ebu Sufyan'ın gözüne bir ok saplandı. Efendimiz onun yanına gidip, ''İstersen dua edeyim, Allah'ın izniyle gözün eski halini alsın, istersen bunu cennette yapsın.'' buyurdu. Ebu Sufyan akıllı bir adamdı. Yarasının değerini çok iyi anlamıştı. Gözünün cennette iyileşmesini tercih etti. Sahabilerden Yezid bin Zem'a Taiflileri ikna edeceğini söylüyor ve bunun için onların yanına gitmek istiyordu. Efendimiz bunu uygun görünce

önce kaledeki müşriklerden izin istendi. Taifliler Yezid bin Zema'ya bir şey yapmayacaklarına dair söz verdiler. Ve bu sahabi kaleye yaklaşınca onu okla vurup şehit ettiler. Oku atan Huzeyl adlı bir müşrikti. Müslümanlar bu olaya çok üzüldü. Yezid'in kardeşi Yakup, Huzeyl'i yakalamak için kale duvarlarının altındaki bir kuytuya gizlendi. Ve dışarı çıkması için günler boyu bekledi. Bazı müşrikler Müslüman uzaktayken dışarı çıkar ve her iki taraftan da atılan ok ya da mızrakları tekrar kullanmak için toplarlardı. Hazreti Yakup en sonunda muradına erişti ve Huzeyl'i yakalayıp ordugaha getirdi. Peygamberimiz her kim olursa olsun verilen sözlere sadık kalınmasını ister, kalleşliğe asla tahammül edemezdi. Huzeyl idam edildi. Savaşlardan önce yapılan teke tek dövüşler bütün Arap dünyasında geçerliydi. Fakat bu kuşatmada böyle bir dövüş olmadı. Halid bin Velid, içinizde benimle çarpışacak bir sakifli var mı diye seslendiğinde, kalemizde 2 yıllık yiyecek mevcut, bu yüzden de içeride kalacağız. Biraz bekle, yiyecekler tükensin, o zaman seninle dövüşürüz diye gülüştüler. Bu sırada bir müşrik, Taif kalesinin burçlarına çıkarak, defolun ey davar çobanları, defolun ey Muhammed'in sürüleri, defolun ey Muhammed'in köleleri diye bağırıp Allah Resulüne ve mücahitlere hakaret etti. Efendimiz bu olaya da çok üzüldü. Ellerini kaldırıp, ya Rabbi bu adamı cehenneme gönder diye beddua etti. Bu duayı duyan Sa'd bin Ebi Vakkas ne yapması gerektiğini anlamıştı. Yayına bir ok yerleştirip fırlattı. Attığı ok yıldırım gibi gidip o müşriğin boğazına saplandı. Adam kale burçlarından aşağı uçtu. Peygamberimiz daha sonra onlara seslenilmesini ve kendilerine sığınacak kölelerin azat edileceğini buyurdu. Bunun üzerine kaleden kaçan 21 köle İslam ordusuna sığındı. Allah Resulü onların doyurulmasını, giydirilmesini ve zengin Müslümanlar tarafından eğitilmesini istedi. Bu köleler azat edildiğinde hepsi Müslüman oldu. Taif kalesine toplu şekilde saldırmak isteyince peygamberimiz, bu kalenin fethi için Allah izin vermiyor, onların aleyhinde dua etmemizi de istemiyor diyerek ordunun toplanmasını buyurdu. Bazı sahabiler, ya Resulullah, Taifliler aleyhine dua ediniz, onların okçuları canımızı çok yaktılar deyince peygamberimiz, Allah'ım sen sakiflilere doğru yolu göster, onları bize getir diye dua etti. Bu kavmin hiç savaşmadan ayaklarına gelmesini istemişti. Taifliler Tebük seferinden kısa bir süre sonra Müslüman olmak için kendi ayaklarıyla Medine'ye geldiler. Peygamber duasıyla cenneti kazandılar. İslam ordusu Taif'ten ayrılırken bazı develerde 2'şer kişi vardı. Develerden bazıları yemek için kesilmiş, bazıları da yolculuk ya da savaş sırasında ölmüştü. Efendimiz de devesinde yalnız değildi. Ebu Zür'atül Cüheni adlı sahabi anlatıyor. Allah Resulü devesine binmek istediğinde kasvayı hazırladım. Yularını toplayıp eline verdim ve daha sonra terkisine oturdum. Develeri yürütüp koşturmak için deriden yapılmış kamçılar kullanırdık. Allah Resulü onlardan biriyle kasvayı harekete geçirmek isteyince o kamçı bana değdi. Ne zaman kullandıysa hep bana geliyordu. Bunu fark eder etmez yoksa kamçı sana mı geldi diye sordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, hiç önemi yok dedim. Sesini çıkarmadı. Cirani'ye gelince savaşta ele geçen davarlar gördüm. Peygamberimiz onların başındaki kişilerle bir süre konuştuktan sonra Ebu Zür'a nerede diye sordu. Ya Resulallah buradayım diye cevap verince bu koyun ve keçiler senin olsun. Kamçıyla canını yaktım, helal et dedi. Davarlara bakınca dilim tutuldu. Bir saydım ki tam 125 tane. Bu yüzden yaşadığım sürece hiç sıkıntı çekmedim. Taif'ten dönerlerken Ebu Ruhmül Gıfari'nin bindiği deve peygamberimizin bindiği kasvayı sıkıştırdı. Ve giydiği sivri uçlu ayakkabı efendimizin ayağına batarak yaraladı.
Ebu Ruhmül Gıfari hiç farkında olmadan bunu tekrarlayınca

0: Peygamberimiz onu ikaz etmek için elindeki kamçısıyla ayağına dokundu. Fakat bu dokunuşu biraz sertçe kaçmıştı. Gerisini bu sahabeden dinleyelim. Allah Resulü'nün canını yaktığım için çok üzülmüştüm. Hatta benim hakkımda bir Kur'an ayeti inmesinden bile korkmaya başlamıştım. Cirane'de o korkuyla sabahladığım vakit biri yanıma gelip Resulullah seni arıyor dedi. Titreyerek yanına gittiğimde bana tebessüm edip hani benim canımı yaktığında geriye çekmen için ayağına kamçımla vurmuştum ya, ona karşılık bu davarları almanı istiyorum dedi. Resulullah Aleyhisselam'ın benden hoşnut olması bana bütün dünyadan ve içindekilerden çok daha hayırlıydı. Peygamberimiz Ebu Rühm'e 80 koyun vermişti. Huneyn Savaşı sırasında ele geçen ganimet 24 bin deve, 40 binden fazla davar ve 4 ton kadar gümüştü. Rabbimiz savaşlarda ele geçen malların 5'te birinin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu bildirmiş, bu ganimetin peygamber yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara dağıtımını da Efendimiz'e bırakmıştı. Peygamberimiz kendisine verilen bu hisse için, ''Ey Müslümanlar, vallahi Allah'ın bana verdiği hissenin dışında sizin ganimetinizden bana bir tüy kadar bile bir şey geçmemiştir. 1/5'lik pay da yine sizin için harcanıyor, iade ediliyor.'' buyurmuştu. Peygamberimiz savaş sırasında ele geçen ganimetleri o savaşa katılan mücahitler arasında bölüştürür, kendi payını ise 3 grup insan için kullanırdı. Birinci grup, İslam dinine kazandırılmak istenen Saffan bin Ümeyye gibi kişilerden oluşmaktaydı. İkinci grupta, İslam dininde sebat göstermesi istenen Ebu Süfyan gibi kişiler vardı. Üçüncü grupsa, Müslüman görünmelerine rağmen bozgunculuk yapan Uyeyne bin Hıst ve Abbas bin Mirdas gibi kişilerden oluşurdu ki, verilen ganimetler onları sustururdu. Peygamberimiz elbette ki fakirleri ihmal etmezdi. Huneyn Savaşı'ndaki ganimetler Ebu Süfyan'ın başını döndürdü. ''Ya Resulallah, sen artık Kureyşlilerin en zenginisin, bana da onlardan biraz versene.'' dedi. Peygamberimiz ona tebessüm ederek, ''Ya Bilal, Ebu Süfyan için 40 okiye, yaklaşık 50 kilo gümüş tart, 100 tane de deve ver.'' buyurunca Ebu Süfyan'ın gözleri parladı. Fakat yine de, ''Ya Resulallah, bana verdiğin kadar oğluma da versen olmaz mı?'' dedi. Allah Resulü aynı miktardaki ganimeti oğlu Yezid için de verdikten sonra Ebu Süfyan bu sefer diğer oğlu Muaviye için istedi. Peygamberimiz onu kırmadı. Ebu Süfyan 300 deve ve 120 okiye gümüşü alıp giderken, ''Ya Resulallah, sen ne kadar cömertsin, bu yaptığın şey iyiliğin son noktasıdır.'' dedi. Peygamberimiz Huneyn Savaşı'na çıkarken Saffan bin Ümeyye'den bol miktarda silah ödünç almıştı. Saffan henüz Müslüman olmamıştı. Savaş sona erdiğinde onu çağırtıp, ''Ya Saffan, silahların parasını ödemek istiyorum. Söyle, borcum neyse vereyim.'' dedi. Saffan'ın gözleri başka yerdeydi. Savaş sırasında ele geçirilen deve, koyun ve keçilerden bir kısmı aşağıdaki bir vadide otlamaktaydı. Peygamberimiz Saffan'ın o vadiye baktığını görünce, ''Ya Saffan, ne güzel bir vadi ve ne güzel hayvanlar, öyle değil mi?'' dedi. Saffan bin Ümeyye, ''Hakikaten çok güzeller.'' deyince Peygamberimiz, ''O zaman o vadi içindekilerle birlikte senin olsun.'' buyurdu. Saffan şaşırıp kaldı. Sevincinden kendini kaybetmişti. ''Ya Resulallah, vallahi ancak bir peygamberin kalbi maldan mülkten bu kadar uzaktır.'' diyerek Müslüman oldu. Yeni Müslümanlardan Abbas bin Mirdas kendisine 4 deve verilmesini az buldu ve söylediği şiirle ganimet dağıtımını iyileştirdi. Bu şiir duyulunca Peygamberimiz üzüldü ve ona niçin böyle yaptığını sordu. Abbas kendisinin birçok kişiden daha yararlı olduğunu söyleyince Efendimiz Bilal'i çağırarak ''Abbas'a yeni bir elbise giydir, daha sonra dilini kes.'' buyurdu. Bilal onu götürmeye kalkınca Abbas bin Mirdas, ''Muhacirler yetişin, dilimi kesecekler.'' diye bağırıp durdu. Bağırması artınca Bilal tebessüm edip, ''Ey Abbas, Allah Resulü bana sana elbise giydirip dilini kesmemi, yani seni razı edip susturmamı istedi.'' diyerek onu giydirdi. Daha sonra da razı olana kadar deve verdi. Hazreti Abbas çok korktuğunu belirterek deve sayısını biraz yükseltti. 50 deve istedi, Bilal de verdi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceliğin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin. Aynı şekilde geceliğin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim bana itaat ederse muhakkak ki o Allah'a itaat etmiş demektir. Çünkü Allah'a itaatin yolu odur. Allah'a itaatin yolunu, yönünü, yöntemini Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri göstermiş, öğretmiş. O bizim en büyük rehberimiz, serverimiz, önderimiz, rehberimiz. Efendim, Resulullah'a uymak, Allah'a uymak demektir. Zaten Resulullah'a, Allah'a uymak için uyuyoruz. Bir kimse Allah'a uymak, Allah'ın emrini tutmak istiyorsa çaresi nedir? Peygamber Efendimiz'e uymak. Çünkü en güzel kulluğu yapmış olan Allah'ın en sevgili kulu, en başarılı kulu, en alim kulu, en efendim Kur'an'ı iyi anlayan kulu, Allah'ın en sevdiği kul, Allah'ın en sevdiği işleri, amelleri işleyen kul Peygamber Efendimiz. Onun için ona itaat etmek, onun emrini tutmak, hadisini dinlemek, tavsiyesine uymak Allah'a itaat etmek demektir. Bu buna eşittir. Çünkü Resulullah Efendimiz kendiliğinden ortaya çıkmadı. Onu Allah peygamber olarak gönderdi, elçi olarak gönderdi. Kendiliğinden konuşmuyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى Söyledikleri, öğrettikleri Allah'ın emirleridir. Onun için peygamberler zaten kendisine itaat edilsin diye indirilmiştir. Yoksa uzaktan bakılsın da efendim asi olunsun diye, sözü dinlenmesin diye değil. Peygamberlere uyulması lazım. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Peygamber Efendimiz'e uyulacak. Uyan, itaat eden, hadis-i şerifine uyan ne olur? Allah'a itaat etmiş olur. Akra, akra, akra.

Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.

aile kurmak, yuva edinmek. Abdullah bin Mesud Hazretleri anlatıyor. Evlenmeye imkan bulamayan gençler olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Allah Resulü bize şöyle buyurdu. Ey genç topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur. Bu hadisi şerif bizlere evliliğin insanın hürmet ve saygınlığını koruduğunu, iffetli bir hayatla koruma altına aldığını apaçık ifade ediyor. Aile, Allah'ın rahmetiyle desteklenen, çocuklar ve tertemiz rızıklar bahşedilerek güzelleştirilen mukaddes bir insani yapıdır. Aile olmak, bir başka ifade ile bir bütünü tamamlamak, Kur'an'ın ifadesiyle eşlerin birbirlerine örtü olmaları demektir. Eş olmak, kişinin kendi eksikliğini kabul edip eşiyle tamamlanması, kemale doğru adım atmasıdır. Bu yönüyle aile, Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Muhabbetin, neşenin ve lezzetin paylaşılarak kıymet kazandığı yerdir. Allah Resulü, aileyi hem bir bereket kaynağı hem de büyük bir zenginlik olarak değerlendirir. Yeni evlenen bir insanı tebrik ederken, Allah mübarek etsin, sana bereketler ihsan etsin, eşini de seni de hayır ve iyiliklerde ortak etsin diye dua ederdi. Gerçekten aile inanan bir insan için bereketin hiç kapanmadığı bir kapı. Bu kapıdan dualarla girmek, sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yuvayı mamur etmek gerekir.

Peygamberimiz eşlerin birbirlerinin bir takım kusurlarını büyütmemelerini de ister. Bir hadisi şeriflerinde mümin bir kimse mümine olan eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bu huyunu beğenmezse de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır uyarısında bulunur. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı sorusuna şu cevabı vermiştir. Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı. Hanımına yardım etmekten yüksünmeyen örnek bir eştir Peygamberimiz. Bunu bizzat şu mübarek sözleriyle ifade etmektedir. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en olgun

0: Bu cahiliye adetleri aktarılırdı. Allah Resulü kadınlar konusunda da müstesna bir duyarlılığa sahipti. Başta hadis eserleri olmak üzere İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili bütün bilgileri en ince detayına kadar vermişler, onun eşlerine ve çocuklarına karşı sevgi, şefkat, sabırla kurduğu iletişimi ümmetine örnek olarak göstermişlerdir. Resulullah evlilik hayatında eşleriyle ufak tefek dargınlıklar yaşasa bile onlara kırıcı ve incitici söz söylememiştir. Onun için veda hutbesinde müminlere bıraktığı vasiyet ve son nasihatlerinden birisi kadınlar hakkında Allah'tan sakınmaları gerektiği olmuştur. Çünkü eşleri onları Allah'ın bir emaneti olarak almışlar ve Allah'ın adıyla nikah kıyarak onları kendilerine helal kılmışlardır. Aile içi huzursuzlukların ilk tezahürü, eşlerin birbirlerine karşı kırıcı davranmaları ve incitici ağır sözler sarf etmeleridir. Tekrar eden bu davranış zamanla kalıcı olabilmekte, sanki aile ilişkisinin doğal bir parçası gibi algılanabilmektedir. Halbuki Allah ve Resulünün kesinlikle yasakladığı kötü söz, aile ortamında hem eşler hem çocuklar için psikolojik bir baskıya dönüşmekte ve hayatı çekilmez bir hale getirmektedir. Ailesine karşı kırıcı ve kötü sözlü olduğunu, oysa başkalarına karşı böyle davranmadığını söyleyen ve bu konuda ne yapması gerektiğini Hazreti Peygamber'e soran bir sahabe, bunun için günde defalarca Allah'tan af dilemesi gerektiği cevabını almıştır. İnsanlara yapılan saldırı ve haksızlıklar karşısında bu kadar duyarlı olan alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir eş, bir baba ve bir aile reisi olarak eşlerine, çocuklarına ve torunlarına karşı da aynı duyarlılığı göstermiş, onlara sevgi ve şefkatle muamelede bulunmuştur.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların, çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek. Sana da, Yakup'un aile efradına da tövbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataları İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır." Kardeşleri demişlerdi ki, "Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı, güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak ıssız bir yere atın ki babamızın teveccühü, sevgisi bize kalsın. Ondan sonra hem tövbe eder hem de yanında iyi bir topluluk olursunuz." İçlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına gelip, "Ey babamız, senin için ne mahsuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz," dediler. "Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz." Yakup dedi ki, "Onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum." Onlar da, "Andolsun ki biz güçlü bir grup iken onu kurt yerse, bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz ve işe yaramayan kimseler sayılırız," dediler. Nihayet onu götürüp de koyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman, biz de kendisine, "Andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken, zamanı gelince kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, "Ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler." Yakup, "Hayır," dedi. "Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardım istenecek ancak Allah'tır." Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. "Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu var," dedi. Onu ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyatla sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısı Züleyha'ya, "Ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz," dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf yiğitlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Üd'u ilâ sebil-i rabbike bil hikmeti ve mev'izzatil haseneti ve cadilhum billetihiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele, insanlara mutluluk götürecek bir mücadele, kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele, iyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen İyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aforizma, çeşitli konulardaki düşüncelerin kısa, yoğun, özlü ve çarpıcı bir şekilde ifade edilmesi, genellikle felsefi derinlik taşıyan, kimi zaman mizahi bir dille kaleme alınmış bu sözler, Batı edebiyatına has bir söyleyiş biçimi olarak doğmuş, zamanla Türk edebiyatında da etkili olmuştur. Aforizmalar, yazarın sübjektif kanaatlerini içerir. Bir düşüncenin mutlak doğruluğunu ispatlamak yerine okuyucuda derin etki bırakmayı amaçlar. Aforizmayı bizim kültürümüzdeki vecize kavramına benzetebiliriz, ancak vecizeler genellikle daha kısa ve çoğunlukla genel kabul görmüş düşünceleri ifade ederken, aforizmalar daha uzundur ve kişisel düşünceyi, hatta çoğu zaman muhalif bir tavrı yansıtır. Amacı okuyucuyu düşündürmektir. Bu nedenle her aforizma kelimelerin dikkatle seçildiği ve anlamın yoğunlaştırıldığı bir yapıya sahiptir. Söylenmemiş bir sözü herkesin zihnine yerleştirmek gibi bir işlevi vardır. Türk edebiyatında aforizmanın öncüsü olarak Cenap Şehabettin öne çıkar. Onun Tiryaki Sözleri adlı eseri aforizma türünün bizdeki en önemli örneğidir. Tiryaki sözlerinde yer alan şu örnek dikkat çekicidir. Bazı insanlar ayakkabıya benzer, ayaklarına göre adam seçerler. Bu söz hem mizahi hem de düşündürücüdür. Toplum eleştirisi yapan bu tarz aforizmalar okuru kısa sürede etkilemeyi hedefler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden

Ben dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Aşure günü çok önemli mübarek günlerden birisidir. Muharrem ayının mühim olaylarının cereyan etmiş bir günüdür. Oruçla geçirilmesi lazım. Ya Aşure gününü ondan bir önceki günle bağlayarak oruçla geçirmek iyi olur. Niye böyle oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle tavsiye buyurmuş. Yahudiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de var idiler. Arabistan'ın bazı yerlerinde kabileler halinde bulunuyorlardı. Medine-i Münevvere'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret buyurduğu zaman onların böyle aşure gününde oruç tuttuğunu görünce sebebini sordu. Niye siz böyle oruç tutuyorsunuz diye. Dediler ki Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden aşure gününde kurtuldu. Musa aleyhisselam bize sizden daha yakındır. O halde biz de tutarız dedi Peygamber Efendimiz. Burada çok önemli bir ifade var. Biz Musa aleyhisselama daha samimiyiz, daha yakınız, daha o bize sevgili, biz ona sevgiliyiz. O bakımdan Peygamber Efendimiz onun Firavun'dan kurtulma gününde o orucu tutmayı tavsiye buyurdu. Kendisi de tuttu. Zaten Kureyş kabilesi de Mekke'de iken yani Peygamber Efendimiz'in ilk doğduğu çevrede de Aşure günü orucu tutulurdu. Şeyden geliyor İbrahim Aleyhisselam'dan beri böyle bir töre ve anneanne olarak geliyor. Zaten tutarlardı. Yalnız burada Yahudilere benzemek gibi bir durumu istemedi Peygamber Efendimiz. Demek ki bizim kendi İslami benliğimizi, örfümüzü, töremizi ortaya koymamız ve ona göre Müslümanca, İslamca, Resulullah'ın tavsiye buyurduğu sünnetine uygun şekilde her hareketimizi tanzim etmemiz gerekiyor. Buyurmuş ki onlara benzememenin şekli tahakkuk etsin diye ya aşure günden bir gün evvel yani Muharrem'in 9'u ve 10'unu tutarsınız ki şimdiden ihtar etmem gerekiyordu. Yahudilere benzememek, Efendimizin tavsiye ettiği şekilde aşure orucunu ihya etmek mümkün olur. Aşure orucunu çok önemli olarak tavsiye buyururdu Peygamber Efendimiz. Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar. Ramazan orucu emredilince ayet-i kerime ile ondan sonraki sevaplı oruçları ihtiyari hale getirdi Efendimiz. İsterseniz tutarsınız, isterseniz tutmazsanız da bir şey gerekmez. Çünkü artık Ramazan orucu var, farz orucu var diye buyurdu.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallerinden Şuara Suresi 1 ila 122. ayetleri dinleyeceksiniz.
1: Şuara Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 227 ayettir. Şuara, şairler demektir. Adını 224. ayette geçen şairler anlamındaki Eş-Şuara kelimesinden almıştır. 224 ila 227. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık, her şeyi açıkça ortaya koyan kitabın ayetleridir. Resulüm, iman etmeyecekler diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Biz istesek inkarcıların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğerler, toptan inanırlar. Ama bunu istemedik. Onlar Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt gelince kesinlikle ondan yüz çevirirler. Hem de onu yalanladılar. Oysa kendisiyle alay edip durdukları şeyin azap haberleri yakında onlara gelecektir. Peki onlar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz orada her çiften, her çeşitten nice güzel bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunda elbette kudretimize bir işaret vardır. Fakat yine de çokları iman eden kimseler değildir. Hiç şüphesiz Rabbin, elbette O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, git o zalimler topluluğuna, Firavun'un halkına, onlar hala azabımdan sakınıp kulluk etmeyecekler mi diye nida etmişti. Musa dedi ki, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkarım. Bu durumda göğsüm daralır, dilimdeki tutukluk çözülmez. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu yanımda gönder. Onların benim üzerimde bir de günah isnadı vardır. Vaktiyle ben hatayla bir Kıpti'yi öldürmüştüm. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu ki, hayır, korkma. İkiniz de ayet, delil ve mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitiriz. Hadi varın da ona. Şüphesiz biz İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye gelmiş alemlerin Rabbinin iki peygamberiyiz deyin. Gidip emri duyurdular. Firavun Musa'yı tanıyıp ona, biz seni küçük bir çocukken yanımızda yetiştirmedik mi? Üstelik ömrünün kaç yılını aramızda geçirdin. Sonunda yaptığın o öldürme işini de sen yaptın. Doğrusu sen nankörlerdensin, dedi. Musa, ben bir yumruk vurmakla adamın öleceğini bilmeden şaşkın bir vaziyette o işi yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hikmet ihsan etti ve beni peygamberlerden yaptı. Başıma kaktığın o nimetse aslında İsrail oğullarını kendine köle yaptığın içindi, dedi. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimselerseniz, dedi. Firavun etrafındakilere, işitiyor musunuz? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir, dedi. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız, o doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir, dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen, kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım.

dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi? Dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi o delilini getir, dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı. Bir de gördüler ki, o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de gördüler ki, o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun, etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu çok bilgili bir sihirbazdır, dedi. Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken, sihirbazlar, belirlenen bir gün, belli bir vakitte, Yevmizzine denilen bir bayram gününün kuşluk vakti bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız? Denildi. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar galip gelir de, böylece biz de onlara uyarız, dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak, bize mutlaka bir mükafat var değil mi? Dediler. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız, dedi. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa, dedi. Onlar da iplerini ve sopalarını attılar ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz, biz, dediler. Musa da asasını bıraktı. Bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine, dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbet o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım, dedi. Dediler ki, zararı yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz, diye vahyettik. Firavun da şehirlere, şüphesiz onlar İsrailoğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Bizse uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz, diye asker toplayıcılar gönderdi. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını, Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrail oğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki, Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları, biz kesinlikle yakalandık, dedi. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir, dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asanı denize vur, diye vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı. Her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçirip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o, babasına ve kavmine, neye tapıyorsunuz, demişti. Onlar da, putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz, demişlerdi. Peki, dedi, siz

dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? Hayır, dediler. Biz atalarımızı böyle ibadet yaparlarken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz, dedi. Doğrusu, alemlerin Rabbinden başka o tapılanların hepsi benim düşmanımdır. O Rab ki, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana, benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla, çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. Ve onlara, Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? Size azaba karşı yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denilir. Artık hem onlar, hem azgınlar, hem de iblisin askerleri Allah'a boyun eğmeyenler, toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir: vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz, siz, putlarımız, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit, denk tutuyor, hatta Allah'a değil size bağlanıyorduk. Bizi o uyduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler var, ne de yakın, candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş olsa da inananlardan olsaydık. Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Nuh'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Onlar, arkana toplumun en düşük tabakasından bayağı kimseler takılmışken biz sana iman eder miyiz, dediler. Nuh dedi ki, onların daha önce neler yapmakta olduklarına dair benim bilgim yoktur. Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir. Bu inceliği bir düşünseniz. Ben o inananları sizin için kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkın beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmünü sen ver. Hem beni hem de beraberimdeki inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk savdan gönülleri ısıtan aşure ikramı. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken ilgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Düşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. 2027 Hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Yapılan açıklamada 2027 dönemi Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi. Hac adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Dijital platformlar çocukların zamanını nasıl yönetiyor? Çocukların dikkatini dağıtan şey artık sadece oyunlar değil, dijital platformların algoritmaları, onların zamanını, kararlarını ve üretkenliğini etkileyen görünmez bir sisteme dönüşmüş durumda. Uzmanlara göre dikkat günümüzde teknoloji devlerinin yeni para birimi haline geldi. Sosyal medya, video platformları ve oyun uygulamaları özellikle çocukların sınırlı dikkat süresini hedef alıyor. Çünkü bu platformlar için asıl değer çocukların bir içerikte ne kadar kaldığı, hangi görsele tıkladığı, hangi sesi tercih ettiği gibi verilerde gizli. Böylece çocukların ilgileri ölçülüyor, yönlendiriliyor ve ticari bir veriye dönüşüyor. Araştırmalar, çocukların artık yalnızca ekran karşısında vakit geçirmediğini, aynı zamanda birden fazla dijital işlemle meşgul olduklarını ortaya koyuyor. Bu çoklu görev hali, beyindeki dikkat merkezlerini yorarak öğrenme güçlüğü ve kalıcı odaklanma sorunlarına yol açabiliyor. Bu yılki bir rapora göre 8-16 yaş arası çocukların %74'ü günde en az 4 saat ekran başında. Ancak bu sürenin niteliği daha önemli. Çocukların %61'i içerik tüketirken başka bir uygulamaya geçiyor, yani

0: Dikkat sürekli bölünüyor. Uzmanlar çocuk beyninin henüz gelişim aşamasında olduğunu, özellikle dikkat ve karar verme merkezlerinin bu nedenle daha kırılgan olduğunu belirtiyor. Bildirim, beğeni veya video akışı gibi uyarıcılar dopamin sistemini tetikleyerek bağımlılığa benzer bir etki oluşturuyor. Çözümün yalnızca ekran süresini kısıtlamaktan ibaret olmadığı vurgulanırken çocuklara dijital dikkat okuryazarlığı kazandırmak, algoritmaların nasıl çalıştığını ve içeriklerin nasıl yönlendirdiğini öğretmek büyük önem taşıyor. Ayrıca ailelerin dijital sessizlik alanları oluşturması, örneğin yemek sırasında telefon kullanımını sınırlamak veya haftada bir gün ekransız gün belirlemek gibi küçük adımlar çocukların odaklanma becerisini yeniden güçlendirebilir. Rutin değişikliğiyle zaman kazanmanın yolları. Gün içerisinde rutin çalışma temposunda birden fazla işe odaklanmak tüm işlerin bitmesini geciktirebiliyor. Aynı anda birkaç iş yapmak, işleri biriktirmek hem zamanı verimsiz hale getiriyor hem zihin yorgunluğunu artırıyor. Peki bu yoğunluğu azaltmak için neler yapılmalı? 300 üst düzey yöneticiye zamanı nasıl verimli kullandıkları soruldu. Alınan cevaplara göre bazı tavsiyelere uyarak günde ekstra bir saat kazanmak ve sene sonuna kadar çalışmaya ayıracağımız zamanı yarıya düşürmek mümkün. Öneriler şöyle. Önce zor işleri halledin. Tek işe odaklanın. Aynı anda birçok işi halletmek hiçbir işin tamamlanamamasıyla sonuçlanıyor. Zihin meşguliyeti. Tamamlanmamış işler tamamlanmış işlere göre beynimizde daha çok yer kaplıyor. 2 dakika kuralı. Buna göre aklımızı meşgul eden bir iş 2 dakikadan kısa sürüyorsa onu hemen yapın ve kurtulun. Dış sesleri arındırın. Çalışırken çevrenizde bulunan hafif dikkat dağıtıcı kafede konuşan insanlar, dalga şimşek ya da kuş sesleri üretkenliğinizi artırıyor. İşin %80'ini tamamlamak için o işe harcanacak vaktin %20'si gerekiyor. Mükemmel olmaya değil, işi bitirmeye odaklanın. Aşırı işlenmiş gıdalar tüm organlara zarar veriyor. Uluslararası bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğini ve insanların bu tür gıdaları biyolojik olarak sindirmeye uyum sağlayamadığını ortaya koydu. Dünyanın dört bir yanından 43 uzman, 3 makalelik seride aşırı işlenmiş gıdaların günlük beslenme düzeni içindeki artışı ve bunların çeşitli hastalıklarla olan ilişkisini ele aldı. Yüzden fazla uzun vadeli araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgulara göre tüm dünyada aşırı işlenmiş gıdaların hızla taze gıdaların yerini aldığı ve bu durumun pek çok kronik hastalık riskini de arttırdığı tespit edildi. Araştırmada aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme şeklinin fazla yemeği tetiklediği, yetersiz beslenmeye yol açtığı ve kişiyi zararlı kimyasallarla katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığı değerlendirildi. Serinin yazarlarından Profesör Doktor Carlos Monteiro, bu bulguların aşırı işlenmiş gıdalarla mücadele için acil önlem alınması gerektiğini gösterdiğini vurgularken, aşırı işlenmiş gıdaların dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiğine ve geleneksel yemeklerin yerini aldığına dikkati çekerek bu durumun güçlü küresel şirketler tarafından desteklendiğini ifade etti. Araştırmanın bir diğer yazarı Profesör Doktor Barry Popkins'e aşırı doymuş yağ, şeker ve tuzun yanı sıra işlenmiş gıdaların belirteçlerinin paketlerin ön yüzüne eklenmesini talep ettiklerini söyledi.
1: Hava durumu.
0: 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yani bu aynı zamanda kuvvetli yağış anlamına geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege ile batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısı, Eskişehir ve Ankara çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu noktalarda yağışlara dikkat. Ayrıca Adana, Afyon, Karahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kollu uyarılar paylaşıldı. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 25, Bursa 27, Denizli 25, Manisa 30, Antalya 28, Adana 31, Ankara ve Konya 25, Çankırı 27, Bolu 21, Zonguldak 23, Trabzon 25, Rize 26, Kars 25, Erzurum 27, Diyarbakır ve Şanlıurfa 37 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Bursa İnegöl Bozüyük, Ankara Konya, Nurdağ Gaziantep, Kayseri Niğde, Muğla Denizli güzergahları üzerindeki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Hay Celi Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 19.50'de En Güzel Rehber, 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22.00'de Hicret temalı şiirlerin paylaşılacağı Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever. Kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Sümme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî halakakum

0: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânakallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: حمد Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
1: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ
1: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
0: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

Muharrem ayı, Arabi 12 ayın, yani Arabi ay, kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir bakarsınız, kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir,

Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli. Bir, mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk savdan gönülleri ısıtan aşure ikramı. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken ilgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Yapılan açıklamada 2027 dönemi hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi. Hac adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Dijital platformlar çocukların zamanını nasıl yönetiyor? Çocukların dikkatini dağıtan şey artık sadece oyunlar değil. Dijital platformların algoritmaları onların zamanını, kararlarını ve üretkenliğini etkileyen görünmez bir sisteme dönüşmüş durumda. Uzmanlara göre dikkat günümüzde teknoloji devlerinin yeni para birimi haline geldi. Sosyal medya, video platformları ve oyun uygulamaları özellikle çocukların sınırlı dikkat süresini hedef alıyor. Çünkü bu platformlar için asıl değer çocukların bir içerikte ne kadar kaldığı, hangi görsele tıkladığı, hangi sesi tercih ettiği gibi verilerde gizli. Böylece çocukların ilgileri ölçülüyor, yönlendiriliyor ve ticari bir veriye dönüşüyor. Araştırmalar, çocukların artık yalnızca ekran karşısında vakit geçirmediğini, aynı zamanda birden fazla dijital işlemle meşgul olduklarını ortaya koyuyor. Bu çoklu görev hali, beyindeki dikkat merkezlerini yorarak öğrenme güçlüğü ve kalıcı odaklanma sorunlarına yol açabiliyor. Bu yılki bir rapora göre 8-16 yaş arası çocukların %74'ü günde en az 4 saat ekran başında. Ancak bu sürenin niteliği daha önemli. Çocukların %61'i içerik tüketirken başka bir uygulamaya geçiyor. Yani dikkat sürekli bölünüyor. Uzmanlar çocuk beyninin henüz gelişim aşamasında olduğunu, özellikle dikkat ve karar verme merkezlerinin bu nedenle daha kırılgan olduğunu belirtiyor. Bildirim, beğeni veya video akışı gibi uyarıcılar dopamin sistemini tetikleyerek bağımlılığa benzer bir etki oluşturuyor. Çözümün yalnızca ekran süresini kısıtlamaktan ibaret olmadığı vurgulanırken çocuklara dijital dikkat okuryazarlığı kazandırmak, algoritmaların nasıl çalıştığını ve içeriklerin nasıl yönlendirdiğini öğretmek büyük önem taşıyor. Ayrıca ailelerin dijital sessizlik alanları oluşturması, örneğin yemek sırasında telefon kullanımını sınırlamak veya haftada bir gün ekransız gün belirlemek gibi küçük adımlar çocukların odaklanma becerisini yeniden güçlendirebilir.
2: Hava durumu.
1: 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yani bu aynı zamanda kuvvetli yağış anlamına geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege ile batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısı, Eskişehir ve Ankara çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu noktalarda yağışlara dikkat. Ayrıca Adana, Afyon, Karahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kollu uyarılar paylaşıldı. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 25, Bursa 27, Denizli 25, Manisa 30, Antalya 28, Adana 31, Ankara ve Konya 25, Çankırı 27, Bolu 21, Zonguldak 23, Trabzon 25, Rize 26, Kars 25, Erzurum 27, Diyarbakır ve Şanlıurfa 37 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Hay Celi Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Hicret temalı şiirlerin paylaşılacağı Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Burada hani ahiretin tarlasıdır. Ne ekersiniz? Hasatınızla beraber gideceksiniz. Hasatınız ölçüsünde de değerlendirileceksiniz. Dolayısıyla burada yani ne ekmeliyim, ne biçmeliyim ya da bu ekip biçme işlemini yaparken ondan sonra hayatımda neler var, hayatta neler var? O yüzden hani her şeyin başı niyettir deriz ya. Bu Gandhi'nin, Mevlana'nın söylemiş olduğu bir şey var. Belki de ne nasıl dönüşür diye hani biz kader anlayışımız falan diye der ki düşüncelerinize dikkat edin, hisleriniz olur. Hislerinize dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur. Onun için burada düşüncenin de temelinde ne vardır? Düş vardır. Yani öncelikle niyet aslında nedir? Yönelmektir. Deriz ya hayatta yok yoktur diye. Şimdi biz bir şeyde hani Hicri yılbaşına girdiğimiz zaman hayatta her şeyin olmuş olduğu bir şeyde biz neleri aslında hedefliyoruz, neler almamız gerekiyor? Bir sene sonrasına ya da beş sene sonrasına ya da işte bir amaç uğruna. Şimdi yapmış olduğumuz şeylerden duymuş olduğumuz mutluluk ya da planlı programlı yaşamış olduğumuz zaman da onun getirmiş olduğu bir haz vardır. Burada hani insan nasıl ki 5 vakit namazını kıldığında ya da hani gün bakınca işte 24 saattir, 24 saat içerisinde değişik zamanlar vardır. Yani burada şunu hani bizim kişisel planımızı belirlerken aslında mesela neden 5 vakit namaz ve bu vakitte neden var diye. İşte uyku saati ya da işte 8 saat ibadet, 8 saat uyku, 8 saat iş mesela. Bunlar verilirken acaba hikmeti neydi? Niçin bunlar? Diğer taraftan baktığınız zaman biraz daha soyut düşündüğümüz zaman aslında insan bilinçaltı kişiye eğer isterse o kodlama yaparsanız bir saat uyutup sanki her gün 8 saat uyumuş gibi dinç hale getirebilirsiniz. Fakat bir tarafta bir şey var hani zuhurat dedik ama bir de zahir hayat vardır. Yani zahirde bedenimiz için bunların ihtiyacı vardır. Bedenimizin ya da işte sosyal çevreyle nasıl uyumlu hale gelebiliriz. O yüzden kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Bu geçmişte ben bu sene bilançomu yaptığım zaman bilançomu yaparken öncelikle yaşım, acaba yaşımın olgunluklarını hani gösteriyor muyum? Ya da işte ibadet aşamasında acaba ne kadar kârda ya da zarardayım? Neleri yapmam gerekiyordu ama neleri yapamadım? Bu neleri niçin yapmam gerekiyordu ama neden yapamadım? Kontrol edemediğim. Eğer ki yani bir önceki seneden zarar vermişsem dikkat etmediğim bir takım detaylar vardır, gözden kaçmıştır ki zarar etmişimdir. Bir şeyi yönetiyorsunuz ya, marka değeriniz yönetirken bilmediğiniz bir şey yönetemezsiniz.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programıyla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi stüdyoda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş buldum.
1: İyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah. Biraz gribal enfeksiyonum var ama ses durumumdan da bellidir. Elhamdülillah.
1: Allah iyilik versin, Allah şifa versin inşallah.
2: Amin, amin inşallah.
1: Bugün en güzel isimlerden Esma-ül Hüsna'dan Elhay ismini işleyeceğiz inşallah. Elhay dediğimizde bizim ne anlamamız gerekiyor? Bize bakan yönüyle değerlendirdiğimizde neler söylemek istersiniz hocam? Söz sizde, lütfen buyurun.
2: Biliyorsunuz geçen hafta Kadir ismini, El Kadir'i işlemiştik. Kur'an'daki geçiş sırasına göre de işlediğimiz için özellikle Elhay mutlak diri, mutlak var olan, yaşayan anlamı taşır. Aslında El-Hay ismi o kadar insana yakın ve insanın hep idrakinde olması gereken bir esmadır ki bazen hani kendimizi yalnız hissettiğimizde ya da hiç kimsenin bizi duymadığını hissettiğimizde veya öyle bir şey ki hani çok bazen zaten yanlış bir şeydir o Rab tasavvurunun çok uzaklarda yer alması ki Allah insana şah damarından daha yakındır. El-Hay ismini düşündüğünüzde onun hayatta olması, onun diri olması. Ben hac dönemimde böyle bir anım var. Zor bir hac, yoğun. Zaten hac ibadeti kendi içinde bedeni zorluğu ama ruhen de büyük yoğunluğu gerektiren bir ibadettir. Hiç unutmuyorum. Tavafta çok kalabalık ama belki de 500 bin kişiyle aynı anda tavaf yapıyorsunuz. Belki 1 milyon. Yürüyecek haliniz yok ve beraber gidiyorsunuz. Orada El-Hay ismi beni çok etkilemişti. Bir kere Allah'ın kamusal anlamdaki Beytullah diye geçiyor. Çünkü Allah'ın evi ve siz Allah'ın misafirisiniz ve onun ikramıyla müşahede ediyorsunuz. Ve böyle bir ev sahipliğindeki Rabbinizin diri, canlı yani orada müşahede edebileceğiniz, hissedebileceğiniz bir atmosferdi. Ben çok etkilenmiştim. Zaten Kabe'deki imamlar da dua ederken El-Hay Kayyum'u çok sıklıkla kullanırlar. Herhalde dualara icabet ederken kullanılacak en sık isimlerden biri El-Hay. Tabii El-Hay isminin bizdeki yansıması bizim için önemli biliyorsunuz ve biz El-Hay'ın kainattaki yani yaratıcı olan Allah'ın yarattığı tüm mahlukatın mahlukata dokunuşu El-Hay. Çünkü onlara bir dinamizm katıyor. Şimdi öyle ki biz El-Hay, hayat ismi de oradan geliyor. Yaşayan demek, hayat dolan demek. Biz yaşamayı, hani bizde hareket edebilme, nefes alabilme. Mesela ölüm halini nefessizlik hali olarak tanımlarız. Evet. Ama ölüm hayatın zıttı değildir. Yani diriliğin sadece oradaki şey başka bir El-Hay isminin başka bir tezahürüdür. Bizim için mevt olan başka bir canlı için dirileşme şeyidir. Dolayısıyla burada El-Hay isminin hiç unutmamamız gereken her durumda, her koşulda El-Hay her daim var.
1: Evet, siz başta mutlak diri dediniz manasında. Normalde biz de evet sizin de ifade ettiğiniz gibi her nefes alışımız bizim diriliğimizin alameti. Mevt haline de geçiş olabiliyor bizde. Hak Teala'da mutlak diri olması hiç o geçişin olmayacağı manasında mıdır?
2: Tabii ki. Zaten onun El-Hay ismi, onun mutlak diri olmasının bizdeki tezahürleri var. Dikkat edin. İsimler bazen zatını tanımlarken bazen onun muhatabı olan gereklerinden ortaya çıkan, mesela rahim ismi için demiştik. Hmm, evet. Bir rahim sıfatının isminin yerleşmesi için bir şey olması lazım. Bir muhatabı olması gerekiyor ya da bir vedud da. Yani sevmesi için bir karşılığı olması gerekiyor.
1: Bir mezahir de.
2: Evet.
1: Yani.
2: Hay isminde de hayatta oluşunun muhataplarına şey veriyor. Bir anlamda hayat veriyor. Yani tezahürü o kadar çok ki bitkiler Hayla. Aleminde, maden aleminde bile, toprak aleminde bile, hayvanlar aleminde, insanlar aleminde, melekut aleminde, uzay kainat aleminde biz hay ismini her an tezahür ettiğini bilmeliyiz. Tabii bu hani Esma-ül Hüsna içerisindeki el hayın kelime anlamı içerdikleri veya bu anlamdaki hani tezahürleri noktasında birçok yayın var. Ben sadece bir kısmından bahsedeceğim yapılan deneylerde. Mesela bir yumurta kırılma esnasında bir radyoaktif dalgalara ölçen bir laboratuvar ortamında o çat sesinden sonra bitkilerde tepkisel şeyler hissedilmiş veya bizim göremediğimiz, okuyamadığımız iletişimler var ve bu iletişimler belli şeyler tepkide bulunma. Zaten hayatta olmak demek, eylem içinde olmak demek. Hayatta olmak yani dirilik, durağanlığı değil, tam tersine bir devingenliği içerir. Kalbin durmuş olması, bedenin mevt olması anlamına gelir. Ruh teveffi eder, beden mevt olur. Dolayısıyla ölüm ya da mevt hali o diriliğin o şeydeki katmandaki zıttıdır. Ama başka bir katmanda o mevt hali başka bir hayatın karşılığı da olabilir. Onu bilmiyoruz. Evet. Bize düşen ölüm yokluk değildir. Bunu unutmamak lazım. Hayin yansıması yani katman değişikliğidir. Yaratılan her şeyde hayin yansımasını biz görüyoruz. Her şeyde. Güneşte, ayda, yıldızlarda, dünyada, toprakta, çiçekte, sonbaharda yaprak döken ağaçta, baharda yaprak çıkartan bitkide, evet. Hayvanlarda, her sene tüy döküp yeniden tüylenen hayvanlarda. Biz de geçen seneyle bu seneki halimiz bir mi? Gözümüzün altındaki kırışıklıklar, işte elimizdeki çizgiler, ne bileyim her bir geçen sene bizde bir değişimi. Bu değişim bu diriliğin neticesi. Dirilik demek hep her daim taze kalmak anlamı da taşımıyor. Devingenlik. Ve öyle bir şey ki aslında kainattaki her şey bir dönüşüm, bir bu diriliğin getirdiği dönüşümler var. Nasıl? Gaz toza, toz katıya, katı sıvıya, sıvı tekrar gaza dönüşüp bir dönüşüm içerisinde bir etkileşim. Yani madde enerji, enerji madde geçişkenliği. Evet. Ve bu geçişkenlik her daim bir yaşayan Allah'ın, diri olan Allah'ın dokunuşuyla alakalı. Der ki ayette, Kadir ismiyle ilişkili olan ayetlerin çoğunda mevt olan arza su indirilerek oraya hay getirir. Hay eder, diriltir.
1: Evet.
2: Suyla. Siz bunu çok görmüşsünüzdür. Kuru bir çiçeğe bakım yaptığınızda bir su verdiğiniz, orada yeniden pörtlemiş incecik yemyeşil şeyler görürsünüz. Evet. İşte o hay isminin tecellisidir. Evet. Ve orada o koşulun yerine gelmesi demek aslında Allah'ın hay sıfatının göstergesi olarak düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hay isminin tecellisi bize düşen sorumluluklar da getirmiş oluyor.
1: Biz hayatın her alanında aslında bunu görebiliyoruz gözlemlediğimizde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yapraklar döküldüğünde evet belki onlar ölmüş gibi görünebilir ama organizmaya dönüşüyorlar, başka bir hayata dönüşüyorlar.
2: Ve de bu dönüşüm garantili bir dönüşüm de olmayabilir. Bilmediğimiz bir şekilde dönüşüyor ve bizim bilgimiz bu noktada sınırlı. Biz sadece şuna bakmalıyız. Bizim katımızda, bizim katmanımızda yani insan katmanında hayatta olmanın ve hay olan Allah'a karşı ve kendime karşı ve çevreme karşı belli sorumluluklarım var. Zaten biz esmadan yansımaları işlerken her bir esmanın bize getirileri ve düşünülürlüğü sürdükleri ve yaptırması gerektirdikleri üzerine olmalı.
1: Evet.
2: Bu anlamda El Hay isminden hani çok etkileniyorum değişimin iki şeyi var, sebebi var. Birincisi benim her şeye müdahil, dipdiri ve canlı, hayat veren bir Rabb'a karşı ben mesuliyetim var. Ve benim tevekkülüm sadece onadır. O dokunduğuna hayat verir. Ve bu anlamda benim o canlılığın bitme gibi bir ihtimali de yoktur. Dolayısıyla benim güvencemi ve güvenimi en sağlayan merkezde olan sıfatlarından bir tanesidir. Sadece bu değil. İkincisi benim diriliğimin, çünkü bizde hayat sadece dünya hayatı değildir. Ahiret hayatı da var. Yani bizde insana verilmiş hayat hiç bitmeyecek. Mesela ölümü, mevti tadacaksınız diye geçer üç yerde. Öleceksiniz diye değil. Ve mevt, cesedin dünyadaki cesedi haline gelme ya da onun cansız hale gelme, ama ruhumuz teveffi yapıyor, yani vefat ediyor, yani göç ediyor ve bunu yaparken mevti tadıyoruz, yani ölümü tadacağız. Dolayısıyla bizde hayat o noktada devam edecek, ölüm bir yokluk değil bu noktada. Ve benim kendime karşı sorumluluğumda ben sadece dünyadaki varoluşumda, yani ölümle karşılaşıncaya, o ölümü tatma anını karşılaşıncaya kadar biriktirmem gereken şeyler.

0: şeyler var. Yapmam gereken şeyler var. Zaten kayyum isminde işleyeceğim. El hay ve kayyumun bir arada alınmasının da bir sebebi var. Diri olmak demek, eylemde olmak demek. Diri olmak demek, işe müdahil olmak demek. Bir şekilde ve benim bana düşen esas belki burada dile getirmeliyiz. Mesela bir hayvanın bir başka hayvanı öldürmesi onu sorumlu kılmaz. Ama insanın kendi cinsine hayattayken, diriyken ona müdahil olması hem kendi kendine hem bir başkasına bu onun sorumluluğundadır. Evet. Dolayısıyla hesap gerektirir. Bu bunun için bizde çok önemlidir. Ve hatta öyle ki biz kurban keserken ki bir diriyi öldürme şeklidir. Bir tek kuralı vardır. Sadece Allah adına kesilmiş olması. Allah adına kesilmişlerin dışında biz yiyemeyiz. Haramdır. Kitabımızda sadece Allah adına kesilmiş olanların etlerini yiyebiliriz. Ve bu anlamda onun bizdeki çünkü bitkiden hayvana, hayvandan insana geçen belli şey hayat şeyleri vardır. Ve dikkat edin biz aldığımız gıdalarla o hayatı devam ettirdiğimiz yani biyologlar, tıp evet. bu konuda incelemeler yaparken gıdasız kalan insanın, aç kalan insanın ölüme gideceğini bilir. Çünkü gıda almak gerekir ve gıdayı alma işleminde de belli canlılardan transfer etmeniz gerekiyor. Onun etinden, işte bitkinin suyundan belki. Yani bir şekilde bu devingenliği sağlayan bir mekanizma var. Şimdi burada söyleyeceğim şey şu. Biz Hay isminin tecellileri arasında kendimiz eylemimizle hem kendi diriliğimize hem başkalarının diriliğine ve dirliğine destek olmak, onlara şifa olmak ya da en azından bu gayret içerisinde onların diriliğini destekleyici olmamız gerekiyor. Evet. Bu bence en önemli kısmı bu, bize yansıması. Yani her şeyi dokunuşumuzla, varlığımızla dirilik getirmek. Nasıl? Diriliğin şeyleri var.
1: Alametleri.
0: Evet. Belirtileri var. Bir, her şey bir amaç uğruna. Güneş bile diriliğini sağlarken bir amacı var ve onu yerine getiriyor. Bütün kainatta her şey secdeyle, tesbih halinde işini yapıyor oluşu o diriliğin temel göstergesi. Bu anlamda bize sadece bize bırakılmış bir kısım var ki bu kısım bizim bu diriliğimizin başka şeylere dirilik getirmesi. Mesela bizim bitkilere karşı, hayvanlara karşı sorumluluklarımız var. İşte balkona gelmiş bir serçeye vereceğimiz bir avuç bulgur o diriliğe bir katkı getiriyor.
1: Evet.
0: Bir destek oluyorsunuz. İşte yediğiniz ya da yemediğiniz bir yemek artığını bir kediye, mahalledeki kediye, sokaktaki bir hayvana vererek onun diriliğine destek oluyorsunuz. Veya ayağa, mesela ben veterinerleri çok severim bu anlamda. Çok da önemli bulurum. Bir hayvanın, canı yanan hayvana tedavi ettirebiliyorsunuz. Bu anlamda getirdiğimiz her bir çaba bir dirilik katıyor. Bu sadece hayvanlar için değil, bitkiler için de öyle. İşte budamak, her sonbahar, ilkbahara doğru budayarak onun yeniden dirilişine, sistemine katkıda bulunmak. Bize düşen görevler olarak.
1: Yeryüzüne baktığımızda insanoğlunun aklı olduğu için buna yatırım yapabilir. Ama tam zıttını görüyoruz neredeyse. Sadece insanoğlu yok ediyor gibi. Evet. Doyduktan sonra yemeye devam eden tek canlı insandır deniyor. Hı-hı. Yani bir hayvan bile avını avladıktan sonra sadece doyacağı
0: kadar. Tüketmek diriliğe destek midir? Böyle bakmak
1: yeteri
0: lazım.
1: Yeteri kadarsa destek, fazlasıysa.
0: Bravo. Yani zaten kastım buydu. Çılgınca tüketmek. Çılgınca birçok şeyi sadece gıda noktasında söylemiyorum. Eşyalanma noktasında söylüyorum. Her bir eşya belli canlıların yok edilişi ise işte giydiğimiz kürk, işte ne bileyim giydiğimiz çizme, deri, kullandığımız çanta, bir şeylerin derisi. Bunları yapmayalım anlamında söylemiyorum ama bunun fazlasıyla biz diriliğe mi hizmet ediyoruz? Onların

0: başka bir şekle dönüşmesine mi? Ben bu noktada tabii ki söylediğinizde çok haklısınız. İnsanın her dokunuşunun, her eyleminin, o hay isminin tezahürü olarak yansımalı. Bir çiçeğe su verirken hay ismini zikrederek, işte kendimizde gördüğümüz bir hareket kabiliyetini tekrar ederken hay isminin bizdeki yansımasıyla bize bağışladığı hayata şükrederek, işte hastalıktan ayağa kalktığımızda o hastalık anındaki hareketsizliğimiz ya da zorlanmamızla iyileşme halindeki o geçişteki farklılığı şükrederek, fark ederek, farkında olarak ve belki de sadece kendimizle ilgili değil, çevremizdeki insanlara hayat bahşederek, yani bu tırnak içinde söylüyorum, hani varlığınız destek, güven ve katkı getirecek şekle dönüşmeli. Doğrusu bu dönemde belki de dinleyicilerimizi bundan tenzih ederek söylüyorum. Geçmişte Müslüman olmak bir zorluktu belki ama aynı zamanda müthiş bir güvenceydi. Yani benim sıkıntıda olduğumda bana destek olacak Müslüman kardeşlerim vardı. Bir lokmasını benimle paylaşacak insanlar vardı. Ve biz azdık ama birbirimiz için hizmete koşardık. Birbirimiz için her an birilerine yardım ederdik. Şimdi de öyleyiz belki. Belki de benim bulunduğum şu anki sistem beni bundan uzak tuttu, onu bilmiyorum. Ama bunu kaybettiğimizi düşünüyorum. Hani o hayırlı ümmet olma yolunda hayrımızı hissettirecek dokunuşlardır. Hay isminin bizdeki tezahürü olması gerektiği diye düşünüyorum. Yani yaşatmak adına, hani derler ya, mesela tıp uzmanı, doktor olmak büyük bir şeydir. Çünkü bir insanı yaşatmış olmak tüm insanlığı yaşatmış olmak demektir der ayette. Bir insanı öldürmüş olmak kasıtsız, şeysiz, fesatlık yapmayan ya da masum bir insanı öldürmüş olmak tüm insanlığı öldürmüş olmakla eşdeğer der ayet-i kerime. Dolayısıyla biz bu noktada çevremizde, hareketlerimizde ve yaptıklarımızda dirilik getirecek, canlılık getirecek, heyecan getirecek dokunuşlar yapmalıyız. Gayretler içinde bulunmalıyız. Zaten onu sağlayan bir mekanizmanın esas sahibi El-Hayy olan Allah.
1: Acaba burada kalplerimizin ölmesiyle mi alakalı? Zira dışımıza yatırım yaptıkça iç alemimizdeki o diriliği görmezden mi gelmeye başladık? Onun ölmesine mi vesile olduk?
0: Aslında çok doğru bir yere temas ettiniz. Bazen hani sadece bedenin yaşaması değil, ruhun hayatta olmasını sağlayan mekanizma var. Bu mekanizmanın karargahı kalptir. Kalbi perdelenmiş olan, kalbini siyah noktalarla karartmış olanların ruh canlılığı kalmaz, hayatla bağları kalmaz, istekleri kalmaz, depresyon ve mutsuzluk içerisinde kıvranırlar. Her şeyleri vardır. Ama şükredecek halleri bile yoktur. Her şeyden mutsuzdurlar. Oysa kalp temizliği hep başkasına yapacağımız girişimlerle, bunu ben hep söylüyorum. Yani insanın ahsen amele işlediği, salih amel yaptığı her durum o kalbin perdelerinin teker teker kalkmasını sağlayan şeydir. Çünkü size rağmen hiç de nefsi olmayan bir gayret içinde olmanız sadece karşılığı Allah içindir. Sadece Allah için yapılan her şeyde Allah sizin kalbinize Hay ismiyle tezahür eder. Orayı canlandırır ve size hidayeti ulaştırır. Zaten hidayetin koşuludur hayat vermesi. Vahiy bu anlamda hayat getiren, şifa getiren bir ilaçtır aslında. Kendisi öyle söyler. Bir şifadır, bir nurdur, bir ışıktır der. Dolayısıyla bizim belki de sadece beden diriliğimiz değil ki, onun zaten belli bir şey var. Eceli müsemması var. Her yaratılmışın bir eceli müsemması var. Yani bir geçiş zamanı var. Ve o ne ertelenebilir diyor, ne öne çekilebilir diyor ayet. Bu şu demek. Yani benim bir süreliğine buradayım. Ve bir süreliğine burada oluşumun diriliğimi gösterecek eylemlere ihtiyaç var. Bu anlamda miskin

0: Zenginleşmek bize uygun düşmez. Biz tembellik yapamayız. Çünkü eğer diri olacaksak hareket halinde olmak zorundayız. Eğer diri olacaksak ve dirilik katacaksak o harekete hayır katmak zorundayız. Eğer diri olacak ve dirilik katacaksak o hayır işini sürdürülebilir, kurumsallaştırılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Biz öldükten sonra da devam etsin, yaşasın. Şu an kaç tane vakıf var biliyor musunuz? Geçenlerde Kudüs'e gittiğimde gördüm. Hürrem'in açtığı bir kız çocukları vakfı var. Hala akarı var biliyor musunuz? Hala öyle bir sisteme bağlamışlar ki vakfı. O vakıf sürekli kendini besliyor. Ve kaç yüzyıl geçti düşünün.
1: Evet ve hala diri
0: Hala
1: diyebiliriz.
0: diri. Yani yaptığımız amellerin o diri şeklinde kalması da son aşama olmalı. Dolayısıyla dört şeyimiz var. Bir, kendi diriliğimizi öncelemek. Yani ben miskinleşemem, ben erteleyemem, ben vazgeçemem. Yaptığım mutlaka bana kolay gelen bir şeyi yapmak durumundayım. Bu noktada da bana kolay gelen şey benim kendini tanımamla alakalı. Herkesin yaptığını yapmak değildir derdim. Bana kolay gelen insanlara faydalı, bana ve insanlara faydalı olacak bir şey. Nedir bu? Okuyan olabiliriz, yazan olabiliriz, düşünen olabiliriz, yapan olabiliriz, el becerimiz olabilir. Yani sonuçta bir işe yarama noktasında o dirilik birincisi bende çok önemli olmalı. İkincisi bunun bir hayra vesilesi olmalı. Yani bir benim dışımda başka şeylere, hayvanlara, bitkilere, insanlara her neyse o sisteme yönelik bir girişimi içermeli. Ve bu girişim hayra vesile olmalı dedik ya, en azından o anda. En azından o anda. Hani daimileştiremeyebiliriz her hayrımızı. Yani yolda geçen bir minik kedi gördük, elimizdeki bir yiyeceği paylaştık. O sürdürülebilir bir sistem kuramayabiliriz. O anlıktır ama o anı kurtarmışızdır. Zaten an be an, her bir andan hesap vereceğimiz için her bir anda diriliğimizi, ne kadar diriliğimizi ötekilere taşıdığımızı gösterebilmemiz için bunu yapmakla mükellefiz. Biz çok büyük sonuçlar elde etmek değil bizim hedefimiz. Zaten hay ve kayyum olan Rabbin huzurundayız. O zaten işin başında. O zaten en diri olarak, mutlak diri olarak, zaten yaşayan olarak o hiç ölmeyecek. O hiç yok olmayacak. Ve o her zaman diri, hareket halinde kayyum olarak işleri yönetiyor. Yani dolayısıyla biz sadece o düzen içerisinde, o muhteşem Rabbin huzurunda biz sadece onun hoşuna gideceği, onun razı olacağı ve onun bu isminin tecellisini yaşayacağımız. İşte bir çiçek besleyerek ya da bahçede bir tımar ederek, işte ağaçları aşılayarak, işte meyvelerin tadının güzelleşmesini sağlayarak. Bunların hepsi bir şey müdahale değildir. Tam tersine Hay isminin bizdeki tezahürü, bizdeki yansımasının neticeleridir. Ben tarımda Arge'ye, hayvancılıkta Arge'ye, yani her alanda Arge dediğim araştırma geliştirme faaliyetlerine çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu daha çok para kazanmak için, daha çok süt çıkartmak için, işte daha çok ürün çıkartmak için olmamalı. Ya da bunu hani kapitalist bir niyetle değil, işte hayır kısmı burada. İnsanlara daha leziz, daha sıhhi, daha onların yapısına, fıtri yapısına uygun hale getirmeye çaba olmalı. Derdimiz de bu olmalı. Zaten bu ikisi birbiriyle çatışan öyle kuvvetler ki bugünlerde bunu çok görüyoruz. Yani bir Arge çalışması yapılıyor ki bütün insanlığa zarar veriyor. Bir Arge çalışması yapılıyor ki insanlara hayat veriyor.
1: İhya ediyor.
0: İhya ediyor daha doğrusu. Dolayısıyla biz bu noktada üçüncü aşkta da bunu başkalarına, her çevremizden ne varsa illa arayıp bulmak zorunda değiliz. O gelir zaten, önünüze düşer. Hayatınıza dirilik katıp bu diriliği başkalarına ortak etmek ve bunu bir hayırlı iş için yapmak ve dördüncüsü de mümkünse bunu sürdürülebilir hale getirmek. Bir vakıf olabilir, bir dernek olabilir ya da bir sistem olabilir. Veya bununla ilgili üretilmiş bir makine olabilir.

0: olabilir. Her zaman söylerim. Gerçekten bazen dağ gibi bir bulaşık, işte bir sürü misafirin gelmiş. Hemen onları makineye yerleştirince o bulaşık makinesini her kim keşfettiyse ona dua ediyorum.
1: Evet.
0: Onun Müslüman olup olmaması beni ilgilendirmiyor. O insanlığa getirdiği bir hayır var. Ve çok isterim onun bir Müslüman kişi olmasını. Yani bulanın
1: Evet.
0: aynı zamanda. Yani neden biz bulmuyoruz? Neden biz bize teşekkür edilecek? İyi ki de bunu yapmış dedirtecek işler yapmıyoruz. Yazılımlar gerçekleştirmiyoruz. Makineler üretmiyoruz. İnsanlığın hayrına. İşte o üretebildiğimiz her bir diriliğe katkı getirecek sistem. Canlı kalacak sistem. Yani bir bakıma
1: evet.
0: Sizi hayat içerisinde her daim hayat içinde olmak.
1: Hayra vesile olduğumuz kadar diriyiz diyebilir miyiz?
0: Elbette. Bir de tabii burada bir noktayı da değinmem gerekiyor. Çünkü son bir nokta şehit olmak. Hı. Daha doğrusu Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar ölü değil, bilakis diridirler der. Allah yolunda ölmeyi Peygamber Efendimiz şehitlik olarak tanımlamıştır. Şehit olmak anlamındaki o kendimizi yaşarken Allah'ın huzurunda olması gerektiği gibi davranma halidir. Zaten onun maksimumu canını onun için vermektir. Ve orada vermiş olduğun can seni hayattan geri bırakmayan demektir ki bilmiyoruz. Allah katında onlar diri. Müthiş bir şey. Yani herhalde Hay isminin en büyük yansıması bu nokta olsa gerek diye düşünüyorum. Hayatının bu yolda her daim şehit olurcasına harcayan insanların da ben birer şehit olduğunu düşünüyorum. En baş şehidimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayatını Allah yolunda her daim mücadele ederek çaba içinde geçirmiş ve her daim kendisini buna mükellef kılmış. Ne güzel bir hayat. Ve o hayatın devamı da diri olarak devam edecek demektir ki bize ne güzel bir hedef sunulmuş diye düşünüyorum.
1: Evet. Hızır Aleyhisselam da aklıma geldi ki zira yeşillik manasındadır denir. Dokunduğunu hep yeşillendiren
0: tabii,
1: hayata vesile.
0: Doğru. Arapçada Hızır yeşil demek, Hızır.
1: Ağzınıza sağlık. Bugün de farklı bir fikir telakkisi oldu bizim için bir manada. İnşallah hayrımızı çoğaltırız. Daim diri kalanlardan oluruz inşallah.
0: Amin.
1: Allah razı
0: Amin.
1: Olsun.
0: Sizden de.
1: Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız bugün El Hay ismini işledi. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar Esma'dan Yansımalar'da birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, selametle kalın.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Reklam. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan Aşure-i Has ve Aşure-i Latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global. Akran Reklam. Akra dinliyorsunuz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Kale Musa, ya Rabbi keyfe şekereke Adem.

Kale alime enne zalike minni fekâne zalike şükrühü sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Musa aleyhisselamı bize anlatıyor. Hasan el-Basri'den rivayet edildiğine göre Kale Musa, Musa aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi keyfe şekereke Adem. Adem sana nasıl şükreder? Adem oğlu insanlar sana nasıl şükreder? Fakale alime enne zalike minni fekâne zalike şükrühü. Nail olduğu nimetin benden olduğunu bilir. Bu da onun şükrüdür. Şimdi buradaki Adem sözünün Adem atamız aleyhisselam olması da mümkündür. Adem aleyhisselam sana nasıl şükretti ya Rabbi? Nimetinin benden geldiğini bildi, o onun şükrü oldu manasına da alınır. Hazreti Adem'den itibaren onun evlatlarına da Adem denildiği için falanca adam gelmiş, filanca adam gitmiş diye de biz bugün dilimizde de Adem kelimesini adam tarzında kullanıp duruyoruz. İnsanoğlu demek manasına da gelebilir. Burada bize şükrün nasıl olacağını görme imkanı hasıl oluyor. Ya Rabbi, Adem oğlu sana nasıl şükreder? Yani insanın hatırına geliyor ki elini açacak, şu ibareleri kullanacak, şu cümleleri söyleyecek, işte bu tarzda şükretmiş olur. Öyle demiyor. Cevabında Allahu Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a nimetin benden geldiğini bilmesi şükürdür. Nimetin benden geldiğini bilmesi şükürdür. Dile dökme lüzum yok. Allah'tan geldiğini biliyor mu? Allahu Teala Hazretleri ihsan etmiş. İşte o. Aksine Allah'tan geldiğini idrak etmezse o zaman şükretmemiş olur. O idrak içinde olmazsa şükrü nakıs olur, eksik olur, tamamlanmamış olur diye de bir mana çıkıyor. İnsan nimeti görür de münimi görmezse, yani eline ekmek geçmiş yiyor, çok şükür diyor. Veyahut işte sıhhati var, elhamdülillah sıhhatim var diyor. Veyahut Allah evlat vermiş, işte elhamdülillah evladım var, elhamdülillah güzel bir evim var, iyi saliha bir hatunum var filan, neyse. Nimeti görür de, yani elhamdülillah diyemeye alışmışız biz de, öyle söylüyoruz. Nimeti görür de münimi, yani o nimeti göndereni görmezse o zaman olmaz. Bu düşünce tarzı fehaza aslun asilun ileyhil mercu'u ve aleyhit ta'vil. Bu temellerin temeli bir duygudur. Şimdi bir kere bileceğiz ki bu dünyada hiçbir şey Allahu Teala Hazretlerinin isteği dışında olmaz. Yani bir yaprak bir çöp yerinden Allahu Teala Hazretleri dilemese kıpırdanmaz. Rüzgarın esmesi hiçbir şey mümkün değil istemese. Her şey Allahu Teala Hazretlerinin dileğiyle oluyor. Maşallah ne demek? Her zaman söylüyoruz. Maşallah demek, maşallahu kan demek. Allah ne dilerse o olur demek. Ve ma lem yeşe lem yekün. Allahu Teala Hazretleri bir şey dilemedi mi olmaz demek. O. Bir şeyi Allah-u Teala Hazretleri diledi mi o ol der olur. Kün feyekün. Ol der olur. Allah-u Teala Hazretlerine bu kainatın sevki idaresi, işlerin yapılması güç gelmez. Gücün, kuvvetin sahibi Allah-u Teala Hazretleridir. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı güç kuvvet sahibi yoktur. Bu kainatı sevk eden, yöneten, idare eden Allah-u Teala Hazretleridir. Esma-i Hüsna'sını her sabah okuyoruz. Hüve, yuhyi ve yumit. Allah-u Teala Hazretleri insanı diriltiyor, öldürdüğünü öldürüyor. Hayatı veren alan o. Hatip rafi. Alçaltan o, yükselten o. Muiz, müzil. İnsana izzet, ikram verdiren, aziz kılan, hor zelil kılan gene o. Mukaddim muahhir. Öne geçirten o, arkada bırakan o. Her şey ondan. İnsan bunu görmezse ne anlarım ben onun Müslümanlığından? Nasıl Müslümanlık ki? Nimet eline gelmiş, haberi yok şeyden. Dünyadan haberi yok. Nimeti kendisine gönderenden haberdar değil. Haberi oldu mu şükretmiş olur. Ve şükürde bir kaide vardır ki le'in şekertüm le'ezidenneküm ve le'in kefertüm inne azabî leşedîd ayet-i kerimesinde bildirildiği üzere Allahu Teala Hazretlerine insan şükretti mi şükredilen nimet muhakkak ve muhakkak arttırılır. Nereden böyle iki defa muhakkak diyorum? Çünkü le'in şekertüm le'ezidenneküm. Başına bir le harfi gelmiş ki o muhakkak manasına gelir. Bir de le'ezidüküm demiyor. Ezidenneküm diyor.
mutlaka ve mutlaka, muhakkak ve muhakkak demek, sonuna öyle de gelmesi ayet-i kerimede. Demek ki insan şükretti mi nimeti artar. Şükrün en güzel şekli de şükredilen o şeyin Allah'tan geldiğini bilip Allah'a karşı minnet duygusu duymasıdır insanın. Dile getirse de olur, getirmese de olur. Dile getirmek daha iyi. Çok şükür ya Rabbi, bana bunu verdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Benim ne vaziyetim var bunu böyle iktisap etmek için, ne hünerim var, hiçbir hünerim yok. Yüzüm kara, elim salih amellerden boş. Sen boyuna bana ikram ediyorsun, ben boyuna isyan ediyorum. Sen boyuna lütfediyorsun, ben boyuna efendim gafletle vakit geçiriyorum. Hiçbir şeye liyakatım yok. Her şeyim senden. Çok şükür ya Rabbi. Bunca kulların arasında bana lütfetmişsin, şunu göndermişsin. Sana şu verdiğin nimetin şükrünü ödemeye gücüm yetmez diye insan onu bilir de şükrederse artar. Aksi olursa ne olur? Veleyin kefertum inna azabiyle şedid. Eğer nimetin kadri kıymetini bilmez de küfranı nimette bulunursanız, o zaman Allah'ın azabı şiddetli olur. Azaba uğrar insan, nimetin kadrini bilmeyen insan. Bir. İkincisi, bir kaide-i ilahiyedir ki Allahu Teala Hazretleri kadri bilinmeyen, şükredilmeyen nimeti kişinin elinden alır. Sen demek ki bu nimete layık değilsin. Daha bunun nereden geldiğinden, nereye gittiğinden haberin yok. Senin gibi cahil ve gafil insana bu nimet yaraşmaz diye nimeti alır elinden. Onun için küfran-ı nimette zeval-i nimet vardır. Nimet gider elden. Daima da böyle olmuştur. Tarih boyunca insan incelerse öyle olmuştur. Kendi hayatından misalleri düşünür, arar, bulursa sonradan gittiği zaman elinden eyvah filan diye o zaman ahvah eder, iş işten geçmiştir. Şükrünü vaktinde eda etmedi. Allah-u Teala Hazretleri bizi şükür erbabından eylesin. Dinimizin iki temel direğinden birisi şükürdür, diğeri sabırdır. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri bazen kahırla terbiye eder insanları, bazen lütufla terbiye eder, yani imtihan eder, bazen lütfeder. Bakalım lütfettiğim zaman şımaracak mı, lütfumu bilecek mi, bana iyi kulluk etmekte şevki, iştiyakı artıp da daha iyi bir hale gelecek mi diye bir öyle imtihan eder. O zaman şükrederse imtihanı kazandı insan. Bir de kahırla imtihan eder, bir sıkıntı verir, bir dert verir, bir üzüntü verir. O üzüntüye, sıkıntıya da onun cevabı da sabırdır. Sabrederse insan, eğer bir insan, geçtiğimiz haftalarda okuduk, devam etmiş kardeşlerimiz hatırlarlar, bir insana Allah malında veya vücudunda veya aile efradında bir bela verirse, bir hastalık, bir sıkıntı, bir üzüntü verirse, o da onu sabr-ı cemil ile karşılarsa, yani terbiyesizleşmiyor, isyan etmiyor, feveran etmiyor, efendim bu da mı başıma gelecekti filan feryadı figanı bastırmıyor, öyle yaparsa, sabr-ı cemil ile karşılarsa, hadis-i şerifte nasıl geçti, ne kadar müjdeliydi sonu, ben o kuluma kıyamet gününde defter açtırmaya, amellerini terazide tartmaya hayal eder buyuruyor Allah-u Teala. Sabrederse. Bak benden geldiğini bildi, sabretti benden gelene diye Allah-u Teala Hazretleri'nin öyle şeyi var. Onun için dinimizin iki kanat diyelim istersek, insanın kamil bir Müslüman olması için, hani kuş nasıl kanatla uçuyorsa iki kanadımız var. Birisi şükür kanadı, birisi sabır kanadı. Onları çırpa çırpa çırpa çırpa insan Allah-u Teala Hazretleri'nin bahşetmiş olduğu yüksek mertebelere ulaşır. Onun için gam eriştiği zaman, üzüntü geldiği zaman nereden geldiğini bilin. Ondan geliyor, başkasından değil. Dileseydi göndertmezdi. O zaman sabredin. Ona karşı nasıl davranacağınızı düşünün, sabredin. Eğer bir nimet gelmişse o zaman da şükredin. Bilin ki o nimeti de gönderen o. Liyakattan göndermiyor. Çünkü hiçbirimiz hiçbir şekil ile Allah-u Teala Hazretlerinin nimetini böyle bedel verip alma durumunda, karşılayarak nimetine layık olamayız. Eski ümmetlerin zahitlerinden birisinin hayatını anlatırlar da, çıkmış dağın başına, bütün ömrünce ibadet etmiş Allah. Hiç insanların arasına karışmamış, hiç günah işlememiş, daima ibadetle meşgul olmuş. Rivayet bu ya, herhalde onların halini bilen peygamberlerin anlatmasıyla bilinmiş olacak, kitaplara ondan geçmiş olacak. Allahu Teala Hazretleri ölünce demiş ki, ey kulum, ben sana yaptığın ibadetlerin karşılığını mı vereyim, yoksa hiç o ibadetleri saymayıp da kendim ne dilersem onu mu vereyim? Boynunu bükmüş demiş ki, ya Rabbi, işte ibadetlerimi senin için yaptım, neyse onların karşılığını ver. Peki, teraziye koymuşlar yaptığı namazlar, oruçlar, tesbihler, zikirler, neyse artık o ömür boyunca yaptığı kulluklar.

Terazinin kefesine koymuşlar. Ondan sonra peki demiş, şu kuluma verdiğim göz nimetini getirin bakalım. Getirmişler göz nimetini, terazinin öbür kefesine koymuşlar. Göz nimeti bastırmış. Amellerin hepsi yukarıda kalmış. Terazinin kefesi yukarıya çıkmış. Bir gözü bile karşılayamadı demek yani. Bir göz nimetini bile yaptığımız ibadetler karşılayamadı. Hakikaten de şu gözü elden gitmiş bir insanı düşünün ki neleri vermez yani. Olsun, yeniden kazanırım der. Apartmanlar gitsin, şeyler gitsin, yeter ki şu benim iki gözüm yerine gelsin diye. Yani biz Allahu Teala Hazretlerinin bir göz nimetini ödeyemeyiz, bir akıl nimetini ödeyemeyiz, bir sıhhat nimetini ödeyemeyiz. Bir farkında olmadığımız çok nimetler var. Hiç farkında değilizdir. Yokluğunda insan anlıyor o zaman. Mesela dün anlattılar. Parmağının ucunda küçücük bir çıban çıkmış, ayak parmağının. Uyku durak yokmuş adamda. Uyku durak yok, uyku uyutmuyor. Diyormuş ki şu parmağı kökünden kesseler de, şu parmağı kökünden kesseler de şu ağrıdan kurtulsam. Varsın parmak olmasın, şu ağrı da olmasın. Ya bak, şimdi biz ağrısız ömür geçiriyoruz da hiç hatırımıza gelmiyor. Parmağın ağrısız olmasının bir nimet olduğu hiç hatırımıza gelmiyor. Ne zaman aklına geliyor adamın? Parmağında ağrı başladığı zaman. İnsan nimeti hastanede anlayacak demek. Biraz hastaları ziyaret etmek lazım, o zaman anlayacak. Ha, vay, demek ki benim nefes almam nimetmiş, hiç ağrımın sızısı olmaması nimetmiş, aklımın başında olması nimetmiş, gözümün görmesi nimetmiş diye. Hasılı sayıp tüketemeyiz, mümkün değil. Şeyh Sadi mübarek kitabının başına yazmış, diyor ki insan şöyle bir içine nefes aldığı zaman bu nefes ne yapar? İnsanın ömrünü bir nefeslik daha uzatır. Nefes almasa yaşaması mümkün değil. Bir nefes daha uzuyor ömür. Dışarıya verdiği zaman, nefesini dışarı verdiği zaman da bir ferahlık duyar. Aldığı nefesi içeride tutmak istese patlar. Yani illa o dışarı verilecek. Almasa gene patlar. Çünkü nefessiz kaldı, boğulur insan. O halde diyor, bir nefeste diyor iki tane nimet var. Sen artık gerisini kıyas et. Bir nefes alışverişte iki tane nimet var. Bir ömrün uzaması, bir de feraha ermek. Her nefeste Allah senin ömrünü biraz uzatıyor, bir de bir ferahlık veriyor. Biraz uzatıyor, bir ferahlık veriyor. Gerisini oradan kıyas et. Göz nimeti, kulak nimeti. Hasılı o Beni İsrail'den o abid zahid şahıs bakmış ki terazide ve Allah'ın bir nimetini bile karşılamadı yaptığı ibadet. Aman ya Rabbi demiş, senin lütfun, başka çare yok yani. Peygamber Efendimiz diyor ki her hiç kimseyi ameli cennete sokmayacak. Diyorlar ki ya Resulallah, seni de mi? Evet, beni de. Ancak Allahu Teala Hazretleri beni rahmetine gark edecek, alacak cennetine. Cennetine sokacak. Bizim cenneti hak etmemiz, Allah'ın ahiretteki nimetlerini hak etmemiz, bedelini ödediğimizden değil, bahaneler olduğundan. Biz ibadetler yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, küçücük küçücük bahaneler. O bahanelerden Allah o ibadetlerin karşılığı olmayacak büyük lütuflarla bize büyük ikramlarda bulunuyor. Dünyada da öyle. Dünyada da aslında o kadar çok kusurlu hatalı kuluzdur ki çoğunu affediyor. Çoğunu affediyor. İstiğfar ederse bağışlıyor. Rahmeti bol, şefkati bol Mevlamız. Kulunu cehenneme atmayı istemediğini şöyle anlatmış Peygamber Efendimiz. İslam ile mücadele eden kabileler vardı. Müslümanlarla harp ediyor adamlar. Harp olmuş, onların kabilesinden esirler alınmış. Çoluk çocuğu toparlanmış gelmiş. Şimdi çoluk çocuk böyle kadınlar falan getirilince Medine'ye, gelen kafile içinden kadının birisi öteki kafileye doğru koşmuş. Bu nereye koşuyor diye herkes bakıyor. Peygamber Efendimiz de var sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram da var rıdvanullahi aleyhi mecmein. Gitmiş öbür kafileden küçücük bir çocuğu basmış bağrına. Ondan sonra başlamış emzirme. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ey ashabım, şu kadın şu çocuğunu ateşe atar mı? Diyorlar ki atar mı ya Resulallah, şu şefkate bak, nasıl bağrına bastı, nasıl öpüp kokluyor, nasıl seviyor yavrusunu, atar mı hiç? Bilin ki diyor Peygamber Efendimiz, Allahu Teala Hazretleri şu kadının şu çocuğuna gösterdiği şefkatten, merhametten kullarına çok daha fazla merhametlidir. Cehenneme o zaman neden gidiyor insanlar? Zorla gidiyor. Zorla, yani inat ede ede, inat ede ede ille gideceğim diye diye gidiyor. Yoksa Allahu Teala Hazretleri çok bahaneler ihsan etmiş affetmek için, lütfetmek için de kulun hak yola gelmesinden de çok memnun oluyor. Fevkalade memnun oluyor. Ama kullar bu dünyada Allah'ı unutuyorlar, bu dünyaya dalıyorlar, nefse uyuyorlar, şeytana uyuyorlar. Efendim dolu düzgün cehenneme doğru koşarca gidiyorlar. Benim halim diyor Peygamber Efendimiz, ateş yakan bir insanın haline benzer. Hani malum açık bir yerde ateş yakınca
kelebekler, pervaneler ateşe gelir. Işığı ne oldu?

0: bilmez gelir. Ne olur? Kanadı yanar, düşer ateşin içine. Benim halim ateş yakmış bir insanın haline benzer ki ateşe düşmeyesiniz diye sizleri böyle kolluyorum diyor. Yani Peygamber Efendimizin yaptığı da ümmetine, ey ümmetim etmeyin, eylemeyin, gelin Allah'ın lütfu çok, keremi bol, cenneti güzel, ne diye cehennemine doğru koşturup gidiyorsunuz, gitmeyin cehenneme diye önümüzde durmuş, bize yol gösterip duruyor, hadis-i şerifleriyle hakkı tavsiye edip duruyor, insanoğulları da ille cehenneme gitmek için dolu düzgün koşturuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri gözlerimizden gafletin perdesini alsın. Amin. Hakkı olduğu gibi görmek nasip etsin. Şu dünya hayatı kime kalmış ki? Kime kalmış yani? Kim duruyor? Parasıyla durmak mümkün mü? Mevkiyle, makamıyla durmak mümkün mü? Ne yapsan gidiyorsun işte. Nereye gidiyorsun? Düşünsene biraz. Nereye gittiğini düşünsene. O gittiğin yere göre biraz hazırlık yapsana. Yapmıyor işte insanoğlu. Duysa yapar da elhamdülillah, mesela sizler dinliyorsunuz. Biz de okuduğumuz hadislerden sizlere naklediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri lütfeylesin. Hepimize tabii vazife düşüyor. Şimdi eğer biz merhametli insanlarsak, hakikaten ahirete de inanmış insanlarsak, akrabamızın ateşe düşmesine nasıl razı oluruz? Yani nasıl merhamettir ki sen akrabandan, tanıdıklarından, komşularından, sevdiğin arkadaşlarından, insanların batılda yürüyüp koşup gitmesine hiç ses çıkartmıyorsun? Bu nasıl merhamet? Ya yanmayacağına inanmıyorsun, imanın zayıf, veyahut da imanın kuvvetliyse nasıl merhamet bu? Nasıl himmet insan onu, Peygamber Efendimiz ne diyor, bak ateşe düşmeyin diye sizi engellemeye çalışan insan gibiyim diyor. Biz niye öyle yapmayalım? Ankara'da bizim hakim arkadaşlardan, tanıdıklardan, dostlardan birisi kendisi anlattı. Birkaç defa da burada anlattım ama duymayanlar da olur, onlar da bilsinler. Hem de ibretli bir şey. Tanıdığı bir yüksek zata ziyarete gitmiş, akrabasına. Kapıyı çalmış. Ötekisi çok yüksek bir şahıs, çok meşhur bir kimse. Bu da hatırlı bir hakim ama mümin. Mesuliyet duygusu var. Ahireti biliyor, ilmi biliyor, İslam'ı biliyor. O mesuliyet duygusuyla gitmiş, kapısını çalmış. O hoş geldin demiş, o hoş bulduk abi demiş. Ötekisi abi gibi, yaşça büyük ama ikisi de yaşlı başlı insanlar yani. Hoş geldin, otur filan, oturmuşlar. Abi demiş, ben buraya bir ciddi meseleyi konuşmaya geldim bugün. Nedir demiş, buyur hayrola, yani yapabileceğim bir şey varsa yardım edeyim. Çünkü devlette nüfuzu olan bir kimse, yani yardım eder. Diyor ki abi diyor, bu dünya bitecek, kimseye kalmıyor. İzâ mâtel insânu fakat kâmet kıyametuhu, insan kıyameti bekliyor yani bazı gafiller. Kıyamet kopacak, alametleri yaklaştı filan diye telaşlanıyor. Ya sen öldün mü senin kıyametin zaten kopuyor. Başka kıyameti beklemeye ne lüzum var? İzâ mâtel insânu, insan öldüğü zaman fakat kâmet kıyameti, onun kıyameti kopmuş demektir. O artık başka kıyameti ne beklesin? Onun işi bitti. Hepimizin kıyameti demek ki bize hangi nefeste gelecek bilinmeyecek kadar yakında. Ona telaşlanıyoruz da ötekisine telaşlanmıyoruz. Sanki ölüm bizden çok ötelerde de 80-90 sene sonra gelecekmiş. O 80-90 sonra gelirken o 80 senenin içinde kıyamet başıma koparsa ne olacak diye o zaman telaşlanıyor. Yarın öleceğini düşünmüyor da veya biraz sonra ölebileceğini. Neyse bak demiş, bu dünya boş. Öleceğiz gideceğiz. Geçen gün otururken aklıma geldi demiş. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri mahşer yerinde kullarını toplayacak. Hepsinin hesabını görmeyecek mi? Görecek. Kur'an'da bildirmiyor mu? Resulullah Efendimiz söylemedi mi? Söyledi. Bu dünyada insan yaptığıyla kalacak mı? Zalim yaptığıyla kalacak mı? Mazlum o zulmü sineye çekip kalacak mı? Hayır. Her şey inceden inceye orada hesaplanacak. Kârı çok olanlar, salih ameller işleyenler cennete gidecek. Şöyle gözümün önüne geldi. Hesaplarımız görüldü. Biz elhamdülillah mümin kimseler olarak Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuyla şu tarafa ayrıldık. Hadi bakalım siz cennetliksiniz diye bizi sevk edecekler cennete. Sen de inanmıyorsun. Mümin değilsin. Sen de hesaba ne lüzum var? Mümin olmadıktan sonra Allah-u Teala Hazretleri her günahı affeder de İnnallâhe lâ yagfiru en yüşreke bihi şey'en ve yagfiru mâ dûne zâlike limen yaşa. Allah-u Teala her günahı affeder de kendisine şirk koşulmasını, müşrikliği affetmiyor. Hadi sen de cehenneme diyecek. O zaman sen şöyle bana baksan kıyamet gününde. Yahu böyle akrabalık mı olur? Madem işin aslı böyleydi, Niye dünyadayken gelip bana bir fısıldamadan bir haber vermedin abi? Sonra ahirette durum böyle olacak. İşte sen böyle gidersen şu tarafa varacaksın. Aman ayağını denk al, bak senin ben cehenneme gitmene razı olmam filan diye. Niye dünyada haber vermedin? Böyle ahbaplık mı olur? Yazıklar olsun sana. Benim şu iş başıma gelmesine sebeplerden birisi de sensin filan gibi. Bakacaksın gibi bir duygu geldi içime demiş. Onun için demiş, şimdi geldim sana söylüyorum abi. Gel etme eyleme. Bu hayat muvakkat. Sonunda hesap var, ikap var, kitap var. Efendim azap var, sevap var. Etme, hak yola gir. Demiş, demiş, söylemiş, çıkmış. Yani bak inanan insan nasıl hareket ediyor. İnanan insan böyle hareket eder. Bize de düşen, madem iş böyledir, en yakınlarımızdan başlayalım. Karımız mıdır? Kızımız mıdır? Çocuğumuz mudur? Babamız mıdır? Arkadaşımız mıdır? Akrabamız mıdır? Bir ihtar edelim, ihbar edelim, haber verelim. Haber verelim de bak işin sonunda bu böyle olacak filan diye. Yani hep hocalar haber versin diye beklersek olmaz. Neden? Hocanın yanına gelmiyor ki adam. Hocanın yanına gelse dinleyecek. Dinlerse, Allah hidayet vermişse kurtulacak. Ama hocanın yanına gelmiyor. Sizin yanınıza geliyor. Ama bizim yanımıza gelmiyor. Camiye girmiyor. Camiden korkmuş. Camiye Allah yanaştırmıyor veya nasıl derseniz. Onun için hepimize Allah'ın kullarına şefkat edip, merhamet edip, yardım etmek, hak yolu göstermek vazifesi düşüyor. Bu din hocalarındır diyemeyiz. İmamlarındır diyemeyiz. Vaizlerindir diyemeyiz. Bu din hepimizin dini. Bu kullar da Allah'ın kulları ve bizim tanıdıklarımız. Kimisi akrabamız, kimisi babamız, kimisi çocuğumuz. Onun için onların üzerinde şefkatle çalışacağız. Yalnız bir hususu hatırlatayım ki bir insan birdenbire hemen doğru yola girmez. Gireni girer de yıldırım gibi girer kimisi ama çeşit çeşit bahaneler, çeşit çeşit vesveselerle insanları şey yaparlar. Onları yavaş yavaş işlemek lazım geliyor. Allah-u Teala Hazretleri kendisi kurtulan, başkasının da kurtulması için şefkatle, merhametle çalışan kimseler eylesin cümlemizi.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra, reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra. Reklam.

Ankara. Yüzün mehi idi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
1: Elhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
0: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
1: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
0: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
1: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
0: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
1: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
0: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille au nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
1: Allah, Allahu Rabbi. La uşriku bihi şey'a.
0: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
1: Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed kemâ sallayte ala âli İbrahim ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme ceal salatek ve rahmetek ve berekatek ala seyyidil mursalin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve rasulik imamil khayr ve kaidil khayr ve rasulil rahmeh. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
0: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk.

0: Hayatınıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlksal'dan gönülleri ısıtan aşure ikramı. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan Aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlksav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak Aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlksal tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken ilgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Yapılan açıklamada 2027 dönemi hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi. Hac adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Aşırı işlenmiş gıdalar tüm organlara zarar veriyor. Uluslararası bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğini ve insanların bu tür gıdaları biyolojik olarak sindirmeye uyum sağlayamadığını ortaya koydu. Dünyanın dört bir yanından 43 uzman, 3 makalelik seride aşırı işlenmiş gıdaların günlük beslenme düzeni içindeki artışı ve bunların çeşitli hastalıklarla olan ilişkisini ele aldı. Yüzden fazla uzun vadeli araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgulara göre tüm dünyada aşırı işlenmiş gıdaların hızla taze gıdaların yerini aldığı ve bu durumun pek çok kronik hastalık riskini de arttırdığı tespit edildi. Araştırmada aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme şeklinin fazla yemeği tetiklediği, yetersiz beslenmeye yol açtığı ve kişiyi zararlı kimyasallarla katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığı değerlendirildi. Serinin yazarlarından Profesör Doktor Carlos Monteiro, bu bulguların aşırı işlenmiş gıdalarla mücadele için acil önlem alınması gerektiğini gösterdiğini vurgularken, aşırı işlenmiş gıdaların dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiğine ve geleneksel yemeklerin yerini aldığına dikkati çekerek bu durumun güçlü küresel şirketler tarafından desteklendiğini ifade etti. Araştırmanın bir diğer yazarı Profesör Doktor Barry Popkins'e aşırı doymuş yağ, şeker ve tuzun yanı sıra işlenmiş gıdaların belirteçlerinin paketlerin ön yüzüne eklenmesini talep ettiklerini söyledi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda insanı huzura kavuşturan nedir sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Huzur, hazır olma, mevcut olma, şimdi ve burada olma, yerleşik olma aynı zamanda rahat ve asayiş anlamını ifade ediyor. Peki biz huzura ne anlamlar yüklüyoruz? Hayatın birbirinden farklı sorunlarıyla yüzleşmekte olan insanın kendini anlamlı görme, iyi ve mutlu hissetme ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. İyilik hali bir bütünün parçaları niteliğinde iki boyutta ele alınıyor. Benliğimiz ve dış dünyayla irtibatımızı kapsayan varoluşsal boyut, yüce yaratıcımızla ilişkimizin meyvesi olan iç huzur. İnsanın ruhen sağlıklı olmasının madenle iyi olmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Olumlu özelliklere sahip olmak, olumsuz özelliklerden uzak durmak, ruhen sağlıklı olmanın yanı sıra iyilik halinin de göstergesi kabul ediliyor. Varoluşundan itibaren insanoğlu tercihini kendine göre iyi olandan yana kullanıyor. Kendi potansiyelini gerçekleştirerek kemali yakalamaya uğraşıyor. Dünyanın dört bir yanında insanoğlu kendini daha iyi, mutlu, doyumlu, tatmin olmuş hissetmek için bir arayış içinde. Bir iç huzuru arayışı bu aslında. İyilik hali haz odaklı yaklaşımlarda mutlulukla eşdeğer görülüyor. Hayatın zevk alma, heyecan duyma gibi pozitif unsurlarının ön planda olduğu bu yaklaşımda ölçü ise acının olmaması. Peki maddi kazançlar mutluluk getiriyor mu? Bireysel toplumlarda ön planda olan meta elde ederek mutluluk aramanın gerçek mutluluğa, manevi iyilik haline ve huzura hizmet etmediği görülüyor. İş, sosyal statü, kariyer gibi maddi ve sembolik kaynaklar maddi refahı yüksek toplumlarda giderek artan bir şekilde tüketim malları ve faaliyetleri biçimini alıyor. Maddi odaklar içinde duygularının sorumluluğunu kabul etmekte zorlanan sakinler, huzur arayışı içinde psikoterapistlere başvuruyor. Avustralya'da çalışan kesimde yoğun mesai saatlerinin iyilik hali üzerine etkilerine dair veriler, ülke sakinlerinin 2008 yılı içinde %20'sinin majör depresif bozukluklar sebebiyle uzmana başvurduğunu ortaya koyuyor. İyilik, mutluluk ve huzuru ararken bakışlarını maddi unsurlardan manevi ve sosyal unsurlara çevirmeye başlayan insanlar birbirlerine atalarının "para mutluluk satın alamaz" sözünü hatırlatıyor. Maddi gelir kısa vadede yaşam memnuniyetliğiyle ilişkili gibi görünse de uzun vadede geçerli değil. İyilik halinin uzun vadede finansal başarıya bağlı olmadığı ortaya konuluyor. Paranın hayır faaliyetlerinde sosyal ilişkileri geliştirmeye yardımcı olan şeylerde harcanmasının daha kalıcı bir iyilik ve mutluluk haline vesile olduğu belirtiliyor. Bireyselleşmenin hakim olduğu maddi refaha ermiş toplumlarda yoksul ve mahalli toplumlara göre huzur arayışı daha ön plana çıkıyor. Mesela İskandinav ülkeleri milli ve kişi başı gelir açısından dünyada ilk sıralarda gelen, ekonomik kaynakların dağılımında eşitlik ilkesini uygulayarak sınıf ayrımını ortadan kaldıran ülkelerden. Milli ve bireysel gelir ve tüketim alışkanlığı, sağlık ve eğitim gibi hizmetleri herkesin kolaylıkla erişmesine imkan tanıyor. Maddi refah ve düzen içinde yaşayan ülke sakinleri ise yalnızlık ve hayatı anlamlandıramama gibi sorunlarla boğuşuyor. İnsanların pek çoğu kendini hayatından memnun ve mutlu olarak tanımlamıyor. Ruhsal hastalıklar gibi durumlarda artış görülüyor. Maddi refahın mutluluk ve huzur getirmediğini tecrübe eden toplumlarda gönüllü sadeleşme akımları yaygınlık kazanıyor. Gönüllü sadelik yaklaşımı azaltılmış tüketim, çevreye duyarlı davranışlar ve genellikle çalışma saatlerinin azaltılmasını içeren bir yaşam tarzı. Bu akımı benimseyen insanlar bazı maddi ihtiyaçlarını karşılamaya maddi açıdan güç yetiremiyorlar ancak daha az şeyi tüketmenin ve ekolojik sorumluluk taşıyan davranışlar sergilemenin kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissettirdiğini dile getiriyorlar. Çevreyle etkileşim mutluluk getiriyor. Dünyanın farklı yerlerinde pek çok topluluk daha çevresel, sosyal ve sürdürülebilir bir hayat tarzı benimseyerek alışveriş, çevre ve iletişim biçimlerini değiştiriyor. Daha az alışveriş, kaynakların ve malların geri dönüşümü, toplu taşıma yerine bisiklet kullanma, toprakla temas kurma ve bahçecilik gibi faaliyetler manevi iyilik haline hizmet ediyor. İnsanlar çevreye duyarlılık faaliyetlerinde aktif görev alarak daha huzurlu hissettiklerini ifade ediyor. Mesela Güney İspanya'nın Granada şehrinde su stresi altında yaşayan toplum sakinleri arasında çevresel farkındalığı yüksek olanlar ve su tasarrufunda bulunanlar diğerlerine göre kendilerini daha iyi ve memnun olarak tanımlıyorlar. Çevreyle etkileşim içinde olmak pek çok açıdan insana kendini daha iyi hissettiriyor. Ormanlara ve tarım arazilerine bakan hücrelerde kalan hükümlüler, hapishane bahçesine bakanlara göre daha az sağlıklı hizmetine ihtiyaç duyuyorlar. Hastanelerde pencereleri doğal bir çevreye bakan odalarda kalan hastalar, duvara bakan odalarda kalanlara nazaran geçirdikleri ameliyatlardan sonra nekahat sürecini daha hızlı atlatıyor ve ameliyat sonrası daha az komplikasyon yaşıyor. Diğer taraftan hava kirliliği ve çevresel sorunlarsa insanların manevi iyilik hali üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Gönüllülük de huzur sağlıyor. Dünyanın pek çok yerinde çevresel yahut toplumsal herhangi bir faaliyette gönüllü olmak, kişilerin davranışlarını anlamlandırmalarına ve kendilerini memnun hissetmelerine katkı sağlıyor. Mesela Almanya'da gönüllü faaliyetlere katılanlar, gönüllü olmayanlara göre hayatlarından daha memnun olduklarını ifade ediyorlar. Kendilerini tüketime meyilli hissedenler de gönüllülük bünyesinde tasarruf ve hayır yaparak, hatırası olan tecrübeler edinerek, daha yakın sosyal ilişkiler kurarak kendilerini daha huzurlu hissediyorlar. Öte yandan mahalle kültürü toplumsal işbirliğini ve yardımlaşmayı teşvik eden, komşuların, akrabaların ve arkadaşların birbirinin ihtiyacını gördüğü, sakinlerinin kendini hayattan memnun olarak tanımladığı bir sosyal mekanizma, bir yaşam tarzı. Güçlü sosyal ilişkilere sahip, sosyal karşılık ağları içinde başkalarıyla uyum içinde yaşayan, kendi ihtiyaçları konusunda yardım talep etmeye ve başkalarının ihtiyaçlarını görmeye hazır, kişisel değil toplumsal hedeflere yönelen kanaatkar insanlar. Dünyanın farklı yerlerinde, Afrika'da, Amerika'da, Endonezya'da eskiden beri kabile kültürünü yaşatan insanlar sosyal tanınmayı, kamusal imajı korumayı, alçak gönüllü olmayı, aile büyüklerini ve toplumun yaşlılarını onurlandırmayı önemsiyor. Mahalle kültürü içinde yaşayan bu insanlar bireyselden ziyade sosyal kaygı taşıyor, huzuru maddiyatta değil, dayanışmada ve yardımlaşmada buluyor, ruhsal sıkıntılara daha az yakalanıyorlar. Özetle, mutluluk ve iyilik hali varoluşta saklı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan 8 milyar insan için iyilik hali,

0: kendini adayacağı, güven ve bağlılık duyacağı varoluşsal anlam duygusunda gizli. Yüce Yaratıcı tarafından yeryüzüne halife olarak gönderilen, bu suretle var olan, kulluk bilincine sahip olan insan, en şerefli varlık olarak kendi değerinin farkına varıyor. Kendisine arz edilen ilahi reçeteye uygun hareket ediyor, dünyanın geçici maddi refahına gönlünü vermiyor, rızkı veren yüce makamın farkında olarak rızık temini için çalışıyor, neslinin devamı için evleniyor, can emanetini korumak için sağlıklı besleniyor, hareket ediyor ve tedavi oluyor. Karşılaştığı zorlukların ahirette mükafata dönüşeceğini, hasret duyduğu kimselerle ebedi saadet yurduna kavuşacağını biliyor. Gönül rahatlığıyla ve inancından aldığı içsel güçle hayata yön verme imkanı buluyor. İslam'ın sunduğu denge ve bütünlük içinde kendini gerçekleştiren kişi, özgüven ve özsaygısını, ruh sağlığını koruyor. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri, evrensel açıdan tüm canlılara duyarlılık faaliyetleri ve toplu ibadetler vesilesiyle hem diğer insanlarla hem çevreyle irtibatını sürdürüyor, sosyal ihtiyacını da böylelikle temin ediyor. Fıtri olan anlam bulma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp sevgi, şefkat, samimiyet, teslimiyet duygularını doyasıya tadıyor, günde 5 vakit ilahi huzura büyük bir şevkle vararak tatmin oluyor. Her ihtiyacında o aşkın güce ve aşkın kaynağına sığınıyor. Zihnen ve fikren sağlıklı, hayatla ve kendisiyle barışık, manen tatmin olmuş hale geliyor. Her an onun varlığını derinden hissederek iç huzuru içinde yaşıyor. Zira ilahi mesajda bu durum aynen ifade buluyor. O Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Değerli dinleyenlerimiz, insanı huzura kavuşturan haller, sorular ve cevaplarla bir akremerciyi daha tamamlıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akremercek.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Biliyorsunuz insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar, Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri, hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerine, daha doğrusu o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyam-ı biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş. Beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyam-ı biz'de hep oruç tutmuş.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa

tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki, bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu, diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız, dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye, 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse, Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz, hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle, diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki, o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese güzeller güzel olmasın dilediğimiz bir günden daha merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Her birinize mutlu, huzurlu, her şeyin başı elbette öncelikle sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün olması temennilerimizle yürek besmelemizi çektik. Akra İstanbul stüdyolarında mikrofonumuzun başına geçtik. İnanıyoruz ki sizler de Türkiye'nin farklı şehirlerinde, dünyanın farklı ülkelerinde, çok farklı hayatlarda olsanız da Akra'nın ve Sırça Köşk'ün manevi huzurunu paylaşmak için bizimle birliktesiniz. Hayatın en kıymetli hazinesi elbette zaman kıymetli dinleyiciler. En güzel şekilde bizlere ayıracağınız zamanı dolu dolu yaşayabilmeniz adına yine özenle yüreğimizi katarak hazırladığımız yepyeni bir Sırça Köşk programında bir vuslat vaktinde daha kavuştuk. Şükürler olsun. İslam alemi olarak ömür sermayesinden bir yılı daha geride bırakarak inşallah heyecanla, umutla, inançla yeni dirilişler, yeni güzellikler, yeni fark edişlerle karşıladık sevgili dinleyiciler. Ve elbette ilgiyle takip ettiğiniz yepyeni kıssadan hisselerle huzurla, keyifle dinleyeceğinize inandığımız dop dolu bir program hazırladık. Sırça Köşk programına mesajlarınızla ulaşmak, duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi bizimle paylaşmak için sosyal medya hesaplarımızın adresi Akra Medya. Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya sayfalarımızın adresi hep aynı. Akra Medya. Akra internet sayfamızın da adresi yine Akra Medya. İnternet sayfamızda kıymetli dinleyiciler bütün geçmiş programlarımızın arşivine ulaşabilir. Program kayıtlarımızı sevdiklerinizle, dostlarınızla veya sosyal medya sayfalarınızla paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı iletmek, varlığınızı hissettirmek için en çok tercih ettiğiniz Akra WhatsApp hattımızsa 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımıza ilettiğiniz mesajlarda isminizi, soy isminizi ve bizi Türkiye'nin ya da dünyanın hangi yerinden dinlediğinizi yazmanızı da bir kez daha rica ediyoruz. Zira bu bilgiler bizim için çok kıymetli. O halde efendim başlayalım bakalım bugün de yepyeni bir Sırça Köşk'te yolculuğumuza. Bakalım bugünkü yolculuğumuzda kimler bize eşlik edecek? Kelimelerimiz kimlerin yüreğinde yankı bulacak? İnşallah o kelimeler sadece yankı bulmakla kalmayıp huzur, keyif, mutluluk verecek. O halde efendim 7'den 70'e her biriniz bugün de Sırça Köşk programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Cenab-ı Hak zamanı anlam katan, tarihin seyrine yön veren manalar taşıyan bu başlangıcı cümlemiz için hayırlara vesile kılsın. Siz kıymetli dinleyicilerimizin ve tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ediyor, yeni yılın İslam aleminin birliğine, kardeşliğine, inancımızın güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz. Elbette insanlık tarihinin en önemli olaylarından olan ve Müslümanlar için bir milat olarak kabul edilen hicretle beraber İslam'ın esenlik ilkeleri Medine'den bütün yeryüzüne dalga dalga yayılmış, bu ilkeleri yaşamak ve yaşatmak uğruna yurtlarını terk edenlere yeryüzü vatan kılınmıştır. Bu meyanda hicret şiddetten merhamete, esaretten özgürlüğe, kula kulluktan yalnızca Allah'a kul olmaya, küfürden imana gidişin adıdır. Hicret, tevhidin bilinmesi, güzel ahlakın yaygınlaşması, merhametin yaşanması adına verilen mücadelede en büyük fedakarlığı göstermektir. Hicret, sosyal sorunların, metafizik bunalımların hayatı bütün yönleriyle etkisi altına aldığı bir zamanda nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında bize ışık tutarak geçmişin, şu anın ve geleceğin idrakine varmamızı sağlayan çok önemli bir ahlak ve mesajdır. Bu sebeple ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yeni hicri yılı hatalarımızı gözden geçirip yeni kararlar almak ve hayatımızda yeni bir sayfa açmak için fırsat olarak telakki etmeliyiz. Bu yönüyle şükür ve şuur vesilesi olan yeni yıl bizler için eşsiz bir nimet, çok önemli bir imkandır. Diğer taraftan kıymetli dinleyiciler, yeni bir yıla girerken acı, hüzün ve gözyaşının her geçen gün etrafımızı kuşattığı bir dünyanın insanlık ve İslam adına bizler için imtihan olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu itibarla barış, mutluluk, huzur, birlik ve beraberliğin yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşası için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek, bu yeni yılda bir Müslüman olarak en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. Bu dünya büyük bir imtihan dershanesi. Ders kitabı Kur'an-ı Kerim. Ya eyyühellezine amenu, yani ey iman edenler diye başlayan ayetlerle Cenab-ı Allah Celle Celaluhu devamlı talimat veriyor. Haşr suresinde ey iman edenler Allah'tan korkun, herkes yarın ne hazırladığına baksın buyuruluyor. Ayetin devamında Allah'tan korkun, Allah yaptığınızdan haberdardır buyuruluyor. Bir sonraki ayette ise Allah'ı unutan, Allah'ın da kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyruluyor. Zahir ve batında zirve olan Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri diyor ki, ben hiçbir amelime güvenmiyorum, ancak Rabbimin merhametini umuyorum. Kul daima iltica halinde, bir dua halinde olmalı. İşte efendim, böylesi günler kardeşliğin toplum planında yaşandığı mübarek vakitlerdir. Rıza-i ilahi tahsil günleridir. Yanık yüreklilere, kimsesizlere, biçarelere cennet serinliği veren manevi ziyafetlerdir. Yeni bir yıl bir gönül seferberliğidir. İçtimai anlamda bir buluşma, kaynaşma zamanlarıdır. Bayram gibi yeni bir diriliş, tazelenişle yaratandan ötürü yaratılanlara sevgi, şefkat ve merhametle yardım götürme mevsimleridir. Akrabadan başlar, çevreye doğru gider. Yeni bir yıl sadece kendi gönlümüzü yenileme değil, aynı zamanda mazlumların, kimsesizlerin ve muzdariplerin gönlünü almakla da ihya edilebilir. Hazreti Musa aleyhisselam soruyor, ya Rabbi, ben seni nerede arayayım? Kendisine, ya Musa, beni kalbi kırıkların, masumların, kimsesizlerin ve gariplerin yanında bulursun buyruluyor. İşte efendim, tüm bu duygu ve düşüncelerle
Öncelikle siz kıymetli dinleyicilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ediyor. Yeni yılın yeryüzünün sekinetine, İslam aleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selameti, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakarlıkla çalışmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Thank you.

Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul ve yalnız Rabbine yalvar. İnşirah suresinde böyle buyuruluyor kıymetli dinleyiciler. Zamanın insan hayatında o kadar önemli bir yeri var ki, insan ömrünün esası zaman. Çünkü insanın işleri zaman içinde olur. Geçen her an insanın ömrünü eksiltir ve ecelini yaklaştırır. Ne var ki insan olarak çoğu kez geçen zamanı kazanç zannediyoruz. Şüphesiz ki zamanı iyi bilmek, iyi kullanmak ve iyi değerlendirmek gerekir. Örneğin sabahleyin tedbirsizlikten kaynaklanan bir gecikme, bütün günü planlı geçirilmeyen bir günse haftanın, hatta ayın veya yılın çalışma takvimini bile etkileyebilir. Zaman. Zaman Allah'ın kullarına en büyük lütuflarından biridir. Çünkü her şey zaman içerisinde değer kazanmakta ve yine zamanla değerini yitirebilmektedir. Saf ve tertemiz yaratılan, eşrefi mahluk olan insanoğlu bu zaman diliminde varoluş amacına uygunluk içerisinde hareket ederek âlâ-yı illiyyin dediğimiz en üst mertebelere yükselebilmekte ya da yaratılış amacına uygun olmayacak davranışlarla esfel-i safilin dediğimiz sefihler derecesine, Allah korusun, aşağıların en aşağısına da inebilmektedir. Değerli dostlar, bu dünyada bedenimiz dahil, malımız, mülkümüz ve evlatlarımızın bize bir emanet olduğu anlayışıyla hareket ederek gününü gün etmek yerine iki günü eşit geçirmeden yaşamayı ilke edinelim inşallah. Unutmayalım ki boş ve faydasız geçen her anımız bir daha geri gelmeyecektir. Allah'a verilecek hesap sırasında kara bir leke olarak karşımıza çıkacaktır. Sağlık da yine aynı şekilde kaybedildiği zaman tekrar kazanabilmenin, önceki şekliyle tekrar elde edebilmenin en zor olduğu değerlerden birisidir. Ayrıca sağlığın korunması, İslam'ın korunmasına ehemmiyet verdiği 5 gayeden biridir. Bir bakıma hastalıklara karşı tedbir almak ve sağlıklı yaşamaya gayret etmek de dini bir görevdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Zira Allah ihtiyarlıktan başka dermansız bir dert vermemiştir." sözleri hastalıklara karşı tedbirli olmanın gerekli oluşuna ne kadar güzel işaret etmektedir. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde iki nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimetin kıymetini bilme noktasında aldanmışlar, hataya düşmüşlerdir. Bunlar sağlık ve zaman nimetidir buyurmuşlardır. Yine bir başka hadisi şeriflerinde ise iman dışında hiç kimseye sağlıktan daha hayırlı bir nimet verilmemiştir diyerek sağlığın imandan sonra gelen en büyük nimet olduğunu

hizmeti her salisenin bile çok kıymetli ve değerli olduğudur. Hayat, Cenab-ı Hakk'ın her insana bir defa kullanmak üzere bahşettiği son derece kıymetli ve sınırlı bir nimettir. Buna rağmen insanoğlunun en çok aldanıp zayi ettiği nimet de ne yazık ki zamandır. İşte İslam'ın bizlerden istediği zaman şuuru. Zamanı en değerli işlerde kullanmak şarttır. Çünkü hayatta her an yapılabilecek birden fazla iş vardır. Fakat bunların o an için en ehemmiyetlisini öne almak gerekir. Diğerlerini de derecelerine göre sıraya koymalıdır. Bu, zamanı en güzel şekilde değerlendirebilmek için dikkat edilmesi gereken mühim bir düsturdur.

Sevgili dinleyiciler, Cenab-ı Hak Asr suresinde şöyle buyurur. Asra, zamana yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Zamana yemin ile başlayan bu surede iman, ameli salih, hakkı ve sabrı tavsiye ile değerlendirilmeyen zamanların israf edildiği ve hüsrana sebep olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte zaman hususunda aldanan insanların çoğunlukta olduğuna da işaret edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanın kıymetini ne kadar güzel ifade eder. Bir kişi doğduğu günden ihtiyarlayıp vefat ettiği güne kadar Allah rızasını kazanma uğruna yüzüstü yerlerde sürünse, yani her türlü meşakkate katlanarak ibadet, taat ve hizmetlere koştursa, kıyamet günü bu yaptığını çok yetersiz görür. Daha fazla yapmış olmayı ister. Bir mümin uzunca bir ömrü muhtelif ibadet, hayır ve hizmetlerle değerlendirse ve bu uğurda pek çok meşakkatlere katlansa, büyük bir ahiret sermayesi biriktirmiş olur. Ancak ahirette hakikati bütün açıklığıyla idrak edip farz ve nafile ibadetlere verilen sevabı ve Allah'ın bunlara bahşettiği nimetleri görünce

ölümle uyanır, bu ibadet ve ameli salihlerini çok az görür. Daha fazla yapamadığı için hayıflanır. Yine sahih bir rivayete göre, ecir ve sevabını arttırmak için dünyaya tekrar döndürülmek ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günündeki bu kavurucu pişmanlıktan şöyle haber verir. Cennet halkı başka bir şeye değil, sadece dünyada Allah'ı zikretmeksizin geçirdikleri anlara hasret ve nedamet duyacaklardır. İslam'da boş zaman veya boşa geçirilecek bir tatil anlayışı yoktur kıymetli dinleyiciler. Çalışırken yorulan bir insanın dinlenirken de bir işte meşgul olması, çalışarak dinlenmesi söz konusudur. Cenab-ı Hak bizlere şu tavsiyede bulunuyor. Bir işi bitirince hemen başka bir işe giriş, onunla uğraş, hep Rabbine yönel ve ona yaklaş. Yani ibadet ve hayırlı işlerin biri bittiğinde hemen diğerine koşmak gerekir. Çünkü dünya hayatı bize ahireti kazanmak ve ilahi rızaya nail olmak için verilen kısa bir mühletten ibarettir. Şair bu hakikati bakın ne kadar güzel hülasa eder. Saati vahidedir ömrü cihan, saati taete sarf eyle hemen. Şuurlu bir Müslüman İbnül Vakt olmalı. Yani yaşadığı anın kıymetini bilerek onunla en güzel şekilde ahiretine hazırlık yapmalıdır. Böyle yapılmadığı takdirde işte o zaman zaman boşa harcanmış olur. Zamanın boşa harcanmasıysa en büyük pişmanlık sebeplerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini ve ölümden önce hayatının ganimetini, kıymetini bil. Zamanı öyle güzel değerlendirelim ki Rabbim cümlemize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin ama hani gayipten bir ses gelse, yarın vefat edeceksin denilse bile hayat programımızda herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmeyelim. Zamanı öylesine güzel değerlendirelim inşallah.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Kıymetli dinleyiciler, köyün birinde arıcılıkla uğraşan bir ailenin 5-6 yaşlarındaki çocuğu yemeden içmeden kesilivermiş. Bal ve su dışında hiçbir şeyin yüzüne bakmıyormuş. Ne ekmek, ne süt, ne sebze, ne meyve, kesinlikle hiçbir şey yemiyormuş. Ailesinin, akrabaların, arkadaşlarının, tüm köy halkının çabaları nafile. Hiçbir işe yaramamış. Ufaklık balı parmaklıyor, suyu içiyor, başka da hiçbir şey ağzına koymuyormuş. Ailesi gittikçe zayıflayan çocuklarının bal tutkusunu önleyebilmek için doktor doktor, hoca hoca gezdirmişler, okutmuşlar, telkinlere götürmüşler, nice tedbirler uygulamışlar ama nafile. Hiçbiri para etmemiş. Çocuğun gözü baldan ve sudan başka bir şey görmüyormuş. Tabii ağzı ve midesi de öyle. Sonra günlerden bir gün bilen kişiler bir dervişten övgüyle bahsetmişler. Her gün bir başka kapıya giden aile iskelete dönen çocuğu alıp derviş kişinin kapısına varmış. Yaşlı derviş onları uzun uzun dinledikten sonra derin bir iç geçirmiş ve demiş ki, "Bilmiyorum, belki elimden bir şey gelir ama bana 40 gün müsaade etmeniz gerekir. Yine de size söz veremem, 40 gün sonra ne olur bilemem. Belki bir yardımım dokunur." Ailenin tüm ısrarlarına rağmen yaşlı adam 40 gün sonra görüşmek üzere onları yolcu etmiş. 40 gün boyunca çocuğu yine kapı kapı gezdiren, ufaklığın hiçbir telkin tınmayan sabit bakışlarını ve iyice güçsüzleşen bedenini umutsuzca izleyen aile, 40 gün sonra son umut yaşlı dervişin karşısına çıkmışlar. Yaşlı derviş, sabırsızlıkla kendisine bakan anneyle babanın elinden çocuğu tutup yanına çekmiş, gözlerinin içine bakmış ve "Bundan sonra bal yeme evladım. Baldan başka şeyler de yeniyor. Daha da iyi oluyor." demiş, bir parça ekmek uzatmış. Çocuk da onaylarcasına başını sallayıp anında ekmeği kemirmeye başlamış. Sonra da çocuğun ailesine dönüp "Tamam, benim işim bitti. Gidebilirsiniz." demiş. Anne baba şaşkınlık içinde "Bu mudur yani?" dercesine birbirlerine bakmışlar. Öyle ya, 40 gün bekleyip de sonunda sadece bir cümle duymak anlaşılır bir durum değilmiş. Fakat karşılarındaki zat da sıradan birisi değil ki. Onun dediği gibi yapmışlar, evlerine dönmüşler. Sonraki günlerde bakmışlar ki çocukları gerçekten de artık bal istemiyor. O günden sonra her şeyi yemeye başlayan çocuğun ailesi elbette bayram etmiş. Ama babası büyük bir meraka düşmüş. Bu dervişin söylediklerini bin kere başkaları da söyledi. Daha güzel, daha etkileyici, daha ikna eden laflar edenler de oldu. Ama çocuk içlerinden niye bu adamı dinledi? Dervişteki keramet nedir? Dur hele, belki işime yarar. İşin sırrını öğrenirsem herkese istediğim her şeyi yaptırırım diye düşünerek yaşlı dervişin peşine düşmüş. Onu görür görmez dolambaçlı yollardan sorusunu sormuş. Derviş karmaşık laflar içindeki soruyu fark edince gülümsemiş. "Basit evladım, basit." demiş. "Ben de bal düşkünüyüm. Kulübenin arkasında iki kovan var. Bazı günler sadece bal yiyorum. Başka şey yemek hiç canım istemiyor. Zorunluluktan yemek yiyorum. Siz çocuğu bana getirdiğinizde ağzımdan çıkan sözün sahibi olmak için 40 gün müsaade istedim ve 40 gün ağzıma bal koymadım. Benim için de zor oldu ama başardım.

Gördüm ki baldan başka şeyler de yenirmiş. İşte ben çocuğa sadece bunu söyledim. Çocuk benim kendi söylediklerime yürekten inandığımı hissetti. Bu nedenle de benim sözlerime inanarak bal yemekten vazgeçti. Böyle demiş efendim. Ve son olarak da sözlerini şöyle bitirmiş. Yürekten akan sözler yüreğe akar. Ağızdan çıkan sözlerse bir kulaktan girer, bir kulaktan çıkar.

Bu güzel ve keyifle dinlediğinize inandığım kıssadan da anlıyoruz ki ağızdan çıkan sözler insanların gerçekten kulaklarına isabet eder, gönülden gelen sözlerse insanların yüreklerine dokunur. Samimi olmayan yüzeysel sözlerin muhataplar üzerinde hiçbir tesiri yoktur. Bunu eminim hepimiz kendi gündelik hayatımızda defalarca yaşamışızdır. Sözün muhataba tesir edebilmesi için sözü söyleyen kimsenin o sözün adamı, o sözün eri, başka bir ifadeyle o sözün dertlisi olması gerekir. Çocuğuna örnek bir karakter gösterememiş bir anne babanın çocuğuna karakter eğitiminden bahsetmesinin pek bir anlamı olmayacaktır. Bu sigara içen bir babanın çocuğuna sigara içme demesi gibi bir şeydir. Bugün eğitimin de çocuk terbiyesinin de temel meselesi budur esasında. Sözünü tesirli kılacak, sözünün eri olan öğretmenlere, anne babalara o kadar ihtiyacımız var ki. Bu kıssa bize bir hocanın, bir öğretmenin yahut bir anne babanın sözünün tesirli olabilmesi için söyledikleri şeyleri önce kendi nefislerinde uygulamaları gerektiğini öğretiyor. Ya da bu öğretiyi biliyoruz da bir kez daha hatırlatıyor. Nitekim efendim, yüce kitabımızda bu konuda şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler, niçin yapmadıklarınızı söylersiniz? Rabbim cümlemizin sözlerinin tesirini halk eyleyip inşallah inandığı gibi amel edenlerden eylesin.

her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste. Sırça Köşk.

Değerli dostlar, tarih boyunca alimlerimiz vakitlerini çok iyi değerlendirmişlerdir. Zamanlarını Kur'an okumak, zikir, namaz, talebe okutmak ve ilimlerini artırmakla geçirmiş, bu sayede de çok kıymetli eserler ortaya koymuşlardır. Zamanı şuursuzca tüketerek ömrünü ziyan edenlerin ahiretteki acıklı halini anlatan şu ayeti kerime ne kadar ibretlidir. Onlar orada imdat istemek için, "Ey Rabbimiz, ne olur bizi buradan çıkarıp dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızdan başka salih ameller işleyelim," diye feryat ederler. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz size düşünüp ibret alacak ve hakikati görecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size peygamber de gelip ikaz etti. Öyleyse tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur." Hak dostu Rebi bin Haysem'in şu hali, zamanı en faydalı işlerle değerlendirme hususundaki nefis muhasebesinin ne kadar dikkat çeken bir misalidir. Rebi bin Haysem Hazretleri bahçesine bir mezar kazmıştı. Kalbinin katılaştığını hissettiği zamanlarda bu kabre girer, bir müddet orada kalırdı. Gün gelip dünyaya veda edeceğini ve mezarda bir istiğfar ve sadakaya muhtaç vaziyette kalacağını tefekkür eder, ahiretteki hesabını düşünerek bir muhasebe iklimine girerdi. Daha sonra ise nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında, "Rabbim beni geri gönder, ta ki boşa geçirdiğim dünyada salih ameller işleyeyim," der, ayetlerini okurdu. Mezardan çıkınca da kendi kendine, "Ey Rebi, bak bugün geri çevrildin. Bu talebinin kabul edilmeyeceği, dünyaya geri gönderilmeyeceğin bir vakit

de gelecektir. Şimdiden tedbirini al ve salih amellerini, Allah yolundaki gayretlerini ve ahiret hazırlıklarını ziyadeleştir. Böyle derdi kendi kendine. İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor sevgili dinleyiciler. Oğul, farz et ki bugün öldün. Hayatında geçirdiğin gaflet anlarına ne kadar üzüleceksin. Ah, keşke diyeceksin. Lakin heyhat. Her mümin sabah namazını kıldıktan sonra kendisine şu hatırlatmalarda bulunmalı diyerek hatırlatıyor bizlere İmam Gazali Hazretleri. Benim sermayem ömrümdür. Ömrüm gidince sermayem de gider ve artık kazanma imkanım kalmaz. Bu başlayan gün yeni bir gündür. Allah-u Teala bugün de bana müsaade ederek ikramda bulundu. Eğer canımı alsaydı, elbette bir günlüğüne de olsa dünyaya geri gönderilip çokça salih ameller işlemeyi temenni edecektim. Şimdi farz et ki öldün ve bir günlüğüne dünyaya dönmene izin verildi. O halde bütün günahlara katiyen yaklaşma. Sakın ola ki bugünün bir anını bile boşa geçirme. Zira her nefes paha biçilemeyen bir nimettir. Bu hatırlatmalar ne kadar kıymetli. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram onun pişmanlığı nedir ya Resulallah diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir Müslümansa bu halini daha fazla artırmamış olduğuna, kötü bir kişi ise o kötülükten vazgeçmediğine pişman olacaktır buyurdular. Bütün nimetlerde olduğu gibi zaman nimetindeki israfın ana sebebi de ölümü layıkıyla idrak edememektir. Zira nefsaniyetin mayasında faniliğe isyan vardır. Bu sebeple insan daima kendisini ölümden uzak görür. Zaman, Allah'ın koyduğu kanunlar icabı akıp gidiyor sevgili dinleyiciler. Dünya hayatında her şeyi satın almak veya geri getirmek az çok mümkündür. Lakin geçen zamanı asla. Geçen zaman geri getirilemez, satın alınamaz, borç verilemez, borç alınamaz. Bu yüzden çok kıymetli, bu yüzden hiçbir anı zayi edilemeyecek kadar değerli.

Değerli dinleyiciler, her anı iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü zaman bu. Hiç kimse için durup beklemez. Geçmiş zaman bir daha geri gelmeyecek. Gelecek zamansa sır ve meçhullerle dolu. Nereden bilelim gelecek mi, gelmeyecek mi? Sadece yaşamakta olduğumuz an, yani şimdi, insana verilen en değerli hediyedir. Fırsat eldeyken ve imkan varken onu Allah'ın razı olacağı şekilde değerlendirmek bir mümin için en akıllıca davranıştır. Bugün küçük bir altın parçasının bile çöpe atılmasına hiç kimse kayıtsız kalamaz. Lakin ne hazindir ki milyonlarca altın vererek satın alamayacağımız zamanın israfına biz insanoğlu çoğunlukla lakayt kalıyoruz. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle diyor: "Öyle insanlar gördüm ki sizin dirhem ve dinarlara karşı olan hırsınızdan daha ziyade vakitlerini değerlendirmeye hırslıydılar. Ey Ademoğlu, sen günlerden, yani zamandan ibaretsin. Bir gün geçince senin de bir parçan gitmiş demektir." Yine bu konuda İmam-ı Şafii Hazretleri de şöyle demiştir kıymetli dinleyiciler: "Sufilerle arkadaşlık ettim ve onlardan iki mühim prensip öğrendim. Vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Nefsini hakka yöneltirsen ne âlâ, yoksa o seni batıla yöneltir." İslamiyet'te insanların ömür sermayelerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için dikkatli ve uyanık olmaları istenmiştir. Bazı aylar, bazı günler, hatta bazı saatler diğerlerine nazaran daha farklıdır. Az zamanda çok kazanç elde edip daha karlı bir hayat yaşayabilmek için bu kıymetli vakitlerin fırsat bilinmesi gerekir. 3 aylar ve bilhassa Ramazan-ı Şerif diğer aylara kıyasla elbette daha değerlidir. Şevval ayının ilk 6 günü, Zilhicce'nin ilk 10 günü, Muharrem ayı ve Aşure günü, kameri ayların 13, 14, 15. günleri, pazartesi ve

Perşembe günleri, hususiyle Cuma günü ve seher vakitleri gibi. Cenab-ı Hak zaman hususunda daimi bir uyanıklık içinde bulunalım diye çok kıymetli olan bazı zamanları da gizlemiştir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Cuma gününde ve her gecede gizli bulunan duaların makbul olduğu saat bu kıymetli zaman dilimlerindendir. Yine İmam Hasan bin Ruşeyk şöyle diyor sevgili dinleyiciler. Tefekkür deryasının kilitlerini açmak için seher vakti uykudan kalkıp çalışmaktan daha iyi bir anahtar yoktur. Çünkü insan o vakit dış alakalardan, dünya endişe ve ihtiraslarından uzaktır. Rabbi ile beraberlik zamanına girmiştir. Bedeni dinlenmiş, kendine gelmiş, tazelenmiş ve zindeleşmiştir. Velhasıl havanın en güzel, esintinin en tatlı olduğu vakit ve gece ile gündüz arasındaki en müsait zaman seher vaktidir. Zira seherde aydınlık karanlığın üzerine kaplamaktadır. Akşamda ise durum bunun zıttınadır. Karanlık aydınlığın üzerine çökmektedir.

İslam'ın öğrettiği zaman hassasiyetini dile getiren çok güzel yaşanmış bir hikayeyle devam ediyoruz efendim Sırça Köşk'teki beraberliğimizi. Almanya'ya dil eğitimi için giden birim başından geçenleri şöyle anlatıyor. Almanca hocamız vakit hususunda çok disiplinli bir insandı. Hiç müsamahası yoktu. Kimin kaç dakika geç geldiğini tespit eder, dersten sonra onları geciktikleri süre kadar çalışmaya mecbur tutardı. Tabii onun bu muamelesi bizim hiç hoşumuza gitmezdi. Bir gün 18 dakika sınıfta kalıp ders çalışma cezası alan bir arkadaşımız kızarak hocaya karşı çıktı. Hoca bu talebeye şunları söyledi. Arkadaşlar, zamanı iyi kullanmıyorsunuz. Hatta bu konuda benim gösterdiğim hassasiyete kızıyorsunuz. Ama ben doğru olanı yaptığıma ve haklı olduğuma inanıyorum. Çantasından bir tren tarifesi çıkardım. Şuna bakınız lütfen, dedi. Trenlerin kalkış ve varış saatleri 7.17, 11.43, 15.19, 19.33 gibi küsuratlı rakamlardı. Bu karışık rakamları manasız bulduğumuzu söyleyince hoca şöyle dedi. Bu tren tarifesi düzenlenirken İslam'ın zaman anlayışından istifade edilmiştir. Zira biz zamanı kullanmayı ve değerlendirmeyi Müslümanlardan öğrendik. Sizin ibadetleriniz için yer mühim değildir. Temiz olduktan sonra dünyanın her yerinde ibadet edebilirsiniz. Lakin zaman çok mühimdir. Çünkü her ibadetin kendine ait bir vakti vardır. Hatta vakit ibadetin şartıdır. Yani vakitsiz ibadet ederseniz bu ibadetiniz kabul olmaz. İbadetlerin vakitleri de bizim tren tarifesi gibi hep böyle 18, 17, 13, 10, 9 geçelerdir. Üstelik bu saatler de sürekli değişir. Bugün sabah namazını 6.21'e kadar kılabilirsiniz ama yarın 6.22'ye kadar da kılabilirsiniz. 23 geçe olmaz. Sadece namaz böyle değildir. Orucun başlama ve bitiş saatleri de bu şekildedir. Peki bu neden böyledir? Bunun ne faydası olur? İşte bu sayede Müslümanlar her gün değişmekte olan zamana karşı uyanık olurlar. Zamanın kıymetini anlar ve onu değerlendirmek üzere hazırlanırlar. İbadetlerini düzenli olarak ifa eden bir Müslüman her gün değişen dakikalara ayak uydurarak yaşamak mecburiyetindedir. İşte benim zamana bakışımın ilham kaynağı İslam'ın bu hassasiyetidir. Alman hocanın zaman konusunda İslamiyet'e dair verdiği örnek gerçekten de etkileyici değil miydi kıymetli dinleyiciler? Hasılı efendim, zamanı azami derecede verimli kılabilmek için öncelikle irade kuvvetini en iyi şekilde kullanmak icap ediyor. Zira insandaki irade yaratılıştan gelen bütün kuvvetlerden daha üstündür. İrade gücünün harekete geçebilmesi için de bildiklerini tatbik edebilecek

0: Kuvvet ve canlılıkta imana ihtiyaç vardır. Bunun yanında zamanın hakkıyla değerlendirilmesi, gönüllere yerleştirilecek olan güçlü bir marifetullah ve mesuliyet şuuruna bağlıdır.
1: Oh people.

Kıymetli dinleyiciler, eğer nasibimizde varsa, eğer o bizim kısmetimizse, eninde sonunda mutlaka gelip bizi bulacağına dair o kadar hoş bir kıssadan hissemiz var ki, buyurun Sırça Köşk'ün bu bölümünde sizlerle paylaşalım. Efendim, Semerkant'ta bir semerci ustası oğluyla beraber hem semer yapar hem de eskiyen semerleri tamir eder, baba oğul hayatlarını böyle devam ettirirlermiş. Semerci ustası mesleğinin alametlerinden olacak ki çalışırken üzerinde oturduğu koltuğunu da semerden yapmış. Bu semerin gizli bir bölmesini de para kasası olarak kullanmaktaymış. Fakat semerde kasa olduğunu oğlu bile bilmezmiş. Çalışılır,

kazanılır, paralar bu kasada biriktirilirmiş. Olacak bu ya, Semerci babanın bir aylığına Semerkant'tan ayrılması icap etmiş. Depodaki semerleri ve dükkanı oğluna emanet etmiş, seyahate çıkmadan önce de oğluna kendi kullandığı semerini asla satmamasını sıkı sıkı tembihlemiş. Babası yokken oğlu babasının tembihlediği semerin haricindeki bütün semerleri satmış. Fakat bir akşam yolcunun biri gelmiş ve semer almak istemiş. Adamın ısrarlarına dayanamayan oğul biraz da kâr ederim düşüncesiyle 10 akçe olan semeri 30 akçeye satıvermiş. Baba tüccar seyahatten döndüğünde semerden yapma koltuğunun olmadığını görünce koltuğunun nerede olduğunu sormuş. Oğul satmak zorunda kaldığını ama 3 katı kâr ettiğini heyecanla anlatınca babası şaşkına dönmüş. Kimseye bir şey söylemese de için için yanmaya başlayan baba işi gücü bırakmış. Dile kolay efendim, yıllarca biriktirdikleri bir anda semerle uçmuş gitmiş. Semerkant, Buhara, gezmedik yer, uğramadık han bırakmamış, ne çare ki semerini bulamamış. Tüccar babanın kaç ay, kaç yıl gezdiği bilinmez ama yorulduğu belli ki dilinden şu beyit dökülmüş. Dizimde kalmadı takat, nasip arayı arayı. Dolandırdı bizi kısmet, Semerkant'ı, Buhara'yı. Artık semeri bulamayacağına kanaat getiren baba eve dönerek işe koyulmuş. Gel zaman, git zaman bir semer eskitecek kadar vakit geçmiş. Bir gün bir adam semer tamir ettirmek için dükkana gelmiş. Tüccar yıllar önce kaybettiği semerini tanımış ama hiç belli etmemiş. Semer sahibine, bu semer çok eskimiş, ben size yeni bir semer vereyim, bu bende kalsın deyip semeri geri almak istemiş. Bu duruma çok sevinen semer sahibi yeni semerini alıp gitmiş. Hemen semerindeki gizli para yerini kontrol eden tüccar parasını yerinde görünce çok sevinmiş, çok şükretmiş ve şu beyti mırıldanmış kıymetli dinleyiciler. Ne lazımdır sana gezmek Semerkand'ı Buhara'yı, sana taksim olan kısmet gelir arayı arayı. Yine dilimize yerleşen çok fazla kullandığımız deyimlerden bir tanesidir. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden?

Akra'da saatler Sırça Köşk için bir veda vaktini daha gösteriyor. Özellikle Hicri Yeni Yıla dair faydalandığınıza inandığımız, emek vererek özenle hazırladığımız bilgiler, birbirinden güzel eserler inşallah efendim o müstesna yüreklerinize, ortamlarınıza ulaşmıştır. Paylaştıkça çoğaldığımız Hicri yılbaşının kutsiyetini inşallah birlikte yaşadığımız bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Kıymetli mesajlarınızı, yürek kelimelerinizi bizlere ulaştırabilmeniz için Akra WhatsApp hattımızı, merhaba anonsumuzda olduğu gibi veda anonsumuzda da tekrar edelim. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımıza göndereceğiniz mesajlarda Sırça Köşk diye belirtmenizi, isminizi, soy isminizi yazarak ayrıca bir de bizi nereden dinlediğinizi yine eklemenizi rica ediyoruz. Bu mübarek günlerde, gecelerde, dualarda buluşmak ümidiyle efendim. En kıymetlisi de ben beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmanın hakkını verebilmek duasıyla. Cümlemiz için hayırlı, bereketli, huzurlu, inşallah layıkıyla yaşayabileceğimiz, kutsiyetini, nimetlerini idrak edebileceğimiz bir yeni yıl olsun. Akra'da saatler yeni bir Sırça Köşk programını gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce, dualarınızca, niyetlerinizce en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Kalbinizin sahibine emanet olun.

Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Ormandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: فقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا من تعلم القرآن فعلمه فعمل بما فيه وإن سائغ ودليل إلى الجنة. صدق الله فيما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Aşure ayı bize Nuh Aleyhisselam'ın sünneti olarak kalmıştır. Kur'an-ı Azimüşşan birçok evamiri, birçok menhiyatı bildirmekle beraber bazı tarihi vakaları da izah eder. Nuh isminde bir peygamber göndermiş Cenab-ı Hak. Bu peygamber çok uzun bir zaman ömür sürdüğü halde İnsanları bir türlü yola getirememiş. İnsanlar ıslahı nefs edip peygambere uymamışlar. Çılgınlıklarında, isyanlarında, kötülüklerinde devam etmişler. Allah-u Teala'nın gadabına uğramışlar. Ve nihayet Cenab-ı Hak tufan denilen, halk ederekten o zamanki insanların garip olmak suretiyle yokluğunu meydana getirmiş. Yalnız Nuh Aleyhisselam'a emrettiği gemiye binen müminler kurtulmuşlar. Nuh nesil oradan dünyaya meydana gelmiştir. Binaenli bizim elimizdeki kitaba Kur'an deriz. O zamanki insanlar belki yeni insanlar oldukları için ilimleri kafi gelmiyordu, anlayamıyorlardı, bilemiyorlardı ve Allah'a ve peygamberine onun için iman edememişler diyeceğiz ama bugünkü insanın özümlü tarafı yoktur. Mazereti kabul edilmez. Çünkü Allah-u Teala bugün

0: Bunları çok güzel ilimlerle teçhiz etmiştir. Bu ilimler her taraftan Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine delalet eder alametlerle doludur. Bunları görmeyip de Allah'ı inkar eden kardeşi, netice itibariyle Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helaki gibi helak olmaktan başka bir şey yaramaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Allah-u Celle ve Ala'nın gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan'a Elif, la, min, zâlikel kitâb, la gaybeti. Hiç kendisinde şüphe yok. Bununla beraber Peygamberimize gönderdiği halde yine Peygamberimiz der ki ütlü mâ uhî ileyke minel kitâb. Ey Habib-i Zişanım, sana gönderdiğim o kitabı oku. Ne kadar? Hiç durma oku. Daima oku. Binaenaleyh o Habib-i Zişan'a olan emir aynı zamanda hepimizedir. Binaenaleyh Müslümanın her gün Allah-u Teala'nın kitabını okuması lazım. Her gün onun kitabını okuması lazım. Onun her harfinde, hatta her hareketinde ayrı ayrı çeşit çeşit manalar, hududu bulunmayan manalar vardır. Onun için Kur'an'a sarılan, onu kendisine rehber edinen, onunla amel eden insanlar emin olunuz arşın üstüne çıkarlar. Yerde değil, arşın üstünde mahluklardır bunlar. Bunların kıymetlerine paha biçilmez. Meleklerden de üstündürler. Çünkü melekleri Cenab-ı Hak bizim gibi nefis ve şehvetle beraber yaratmamıştır. Onlar emre itaat edici olarak yaratılmıştır. La yasunallah ma emerahu ve yef'alune ma yu'merun. Daima vazifeleri emre inkiyattır. Başka bir şey yapamazlar. Çünkü cibilliyetlerinde, yaratılışlarında öyle bir şey yoktur. Ama bizim ise nefis var, şehvet var, şeytan var, bin bir türlü şeyler var bizde. Biz eğer bu kötülüklerimizi yener de Allah'ın kitabına sarılır, emrine imtisal eder, yasaklarından kaçınır, peygamberin de gittiği yoldan gidersek bizim kıymetimiz herhalde onların kıymetinden çok üstün olur. Onun için arşın üstündedir müminlerin yeri. Şunu da söylemek isterim ki Kur'an'a hürmet, saygı onu başta taşımakla olmaz. Onu raflarda yahut cesedlerin içerisinde yüksek yerlerde taşımakla olmaz. Kur'an'a saygı ayrı bir şeydir. Ona hürmet, ona tazim, ona saygı her müminin vecibesidir. Binaenaleyh ona hürmet gösterenler böyle arşın üstüne yükseldiği gibi göstermeyenler de yerin dibine kadar gömülürler. Esfel-i safirindir yerleri yani. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Onun için bir cihan serveri Hazreti Enes'ten rivayet olan bu hadiste buyuruyor ki Ela men teallemel el-Kur'an ve alleme. Kim Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenir? Teallem ediyor, öğreniyor. Öğrenmekle kafi gelmiyor. Ve allemehu. Aynı zamanda öğrendiğini başkasına da öğretmeye çalışıyor. Hem öğrenecek hem de öğrendiğini başkalarına öğretecek. Hiç olmazsa evladına, ahfadına, çoluğuna, aile efradına. Gücü yettiğini söyledi. Buna hiçbir özür yoktur. Öğrenecek ve öğrendikten sonra da öğretmekle mükellef olmalıdır. Ve amile bir mafi. Ne zaman ki Kur'an'ın içindekilerle amel ederse, onlara hürmetle saygı gösterir. Allah'ımın emridir der. Peygamberimin emridir der. Buna tıkı sarılırsa وَاَنَا سَائِقٌ لَهُ وَدَلِيلٌ لِلَى الْجَنَّةِ Onun cennete girmesine ben saik ve ben delil olacağım. Cennete girmesine yani hiçbir şey mani olmaz onlar. Ben saiki ve ben delilliyim çünkü. Ne zaman? Kur'an'a sarıldığı takdirde. Onun için şimdi sizden acizane bir ricam var. Kur'an okuması çok zor değildir. Bir insan, en gabi insan 3 ayda, bilemedin 6 ayda mükemmel surette okur. Okuduktan sonra da onun süratlendirmek, kuvvetli okuyabilmek için 2 senede bizim çocuklarımız hafız oluyorlar. 2 senede hafız olabilen yani Kur'an'ı yutuyor, ezberini alıyor. 2 senede buna muvaffak olabiliyor da bir Müslüman 10 senesi, 20 senesi geçmişse hala Kur'an'ı okuyamıyorsa buna ne demek lazım artık? Bu Kur'an'a hürmet midir, saygı mıdır? Allah'a sürgüye, birisi Kur'an ayaklar altına alıp çiğnese, elimizden gelse adama parçalarız. Sen bizim kitabımıza nasıl yapıyorsun mu hakaret ederiz? Ya kendimiz Kur'an'ımızı amel etmediğimiz takdirde onun yerine düşerdiniz de Allah cümlemizi affetsin. Onun için nurlu insanların arasına katıl ve nurlan. Nur ile yaşa. Çünkü insan diğer mahluklar gibi değil. İnsan nur ile cesetten ibarettir. Sırf ceset değildir. Cesetten ruhu alındığı vakitteki unurdur. O alındığı vakitte onu hiçbir gün evimizde tutamıyoruz. Derhal besliyoruz mezarlığa. Artık sen yaramazsın buraya diyoruz. Çünkü onun canı çıktı.
1: Canı olmayan bir cesede kimse kıymet vermez.

0: Binaenaleyh bizim insanlığımız canımızdadır. Canın kıymeti de Kur'an iledir. Kur'ansız can, ruhsuz insan gibidir yani. Kur'ansız insan, ruhsuz insan gibidir. Ruhu, bilirsiniz ki lamba var ama ışığı yoksa, lamba var ama ışığı yoksa neye yarar o lamba? İnsan var ama ışığı yok. Işığı nedir? Kur'an'ıdır. Kur'an yoksa onun ışığı yoktur. Binaenaleyh Allah Celle ve Ala'da bize çok suhulet göstermiş, kolaylıklar göstermiş. Elham var, onu herkes bilir. Kur'an'ı hatmedemiyorsan elham oku çok. Kulü vallahu var, üç tanesi bir hatta muadil. Okuyamıyorsan, vaktin geçtiyse, yaşın ilerlediyse, artık öğrenmek zorlukları varsa, kulü vallahu çok oku. Üç tanesinden bir hatim tevap olursun. Yüz tanesinde şu kadar mükafat var, bin tanesinde bu kadar mükafat var. Ama daima Kur'an'la sen hallol. Kur'an zikirlerin en efdalidir. Allah demek zikirdir. La ilahe illallah demek zikirdir. Allah'ın kitabını okumak o da zikirdir. Zikirlerin de en efdalidir. Efdalü zikir la ilahe illallah. La ilahe illallah Kur'an-ı Azimüşşan'dandır. Fa'alem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike diyen Hazreti Allah'tır. Binaenaleyh insan günahların için daima istiğfar edecek ve kendisini yaradan ve bu kainatı yaradan Allah-u Teala'yı dilinden ve gönlünden çıkarmamak üzere daima zikredecek ve beş defa da onun huzuruna dikilerekten ona hitap verecektir.
1: La yagfirulhu hatta yagfirulhu sahibuhu. Allah muhafaza etsin cümlemizi. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk savdan gönülleri ısıtan aşure ikramı. Muharrem ayının girmesiyle ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü hareketliliği başladı. Aşure yalnızca bir tatlı değil, komşuluk bağlarını güçlendiren, hatırlamayı ve paylaşmayı merkeze alan köklü bir gelenek. Serber bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, bu kadim geleneği günümüz yaşam dinamiklerine uyarlayarak aşure gününü yeniden toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlayan özel bir proje hazırladı. Evinde aşure yapma imkanı olmayan ya da bu anlamlı günü sevdikleriyle farklı bir şekilde paylaşmak isteyenler için çeşitli hediye paketleri sunuluyor. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure paketleri yalnızca bir ikram olmanın ötesine geçerek duygu, hatıra ve estetik unsurlarını bir araya getiriyor. Bu kapsamda 3 farklı paket seçeneği dikkat çekiyor. Aşure-i ikram, askıda aşure, aşure-i latif ve sınırlı sayıda hazırlanan özel hediyeleriyle aşure-i has. Proje kapsamında hayata geçirilen askıda aşure uygulaması ise dayanışma ruhunu öne çıkarıyor. Bu model sayesinde aşure paketini karşılayamayan kişiler adına yapılan bağışlar Eyüp Sultan'daki Şah Sultan Külliyesi'nin şerbethane bölümünde misafirlere sunuluyor. Tüm paketlerin sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilirken ilgililerin erken sipariş vermesi tavsiye ediliyor. Ayrıntılar aşura.server.global web adresinde yer alıyor. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazın.

yazabilir ya da Akromedya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Yapılan açıklamada 2027 dönemi hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi. Hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Dijital platformlar çocukların zamanını nasıl yönetiyor? Çocukların dikkatini dağıtan şey artık sadece oyunlar değil, dijital platformların algoritmaları, onların zamanını, kararlarını ve üretkenliğini etkileyen görünmez bir sisteme dönüşmüş durumda. Uzmanlara göre dikkat günümüzde teknoloji devlerinin yeni para birimi haline geldi. Sosyal medya, video platformları ve oyun uygulamaları özellikle çocukların sınırlı dikkat süresini hedef alıyor. Çünkü bu platformlar için asıl değer çocukların bir içerikte ne kadar kaldığı, hangi görsele tıkladığı, hangi sesi tercih ettiği gibi verilerde gizli. Böylece çocukların ilgileri ölçülüyor, yönlendiriliyor ve ticari bir veriye dönüşüyor. Araştırmalar, çocukların artık yalnızca ekran karşısında vakit geçirmediğini, aynı zamanda birden fazla dijital işlemle meşgul olduklarını ortaya koyuyor. Bu çoklu görev hali, beyindeki dikkat merkezlerini yorarak öğrenme güçlüğü ve kalıcı odaklanma sorunlarına yol açabiliyor. Bu yılki bir rapora göre 8-16 yaş arası çocukların %74'ü günde en az 4 saat ekran başında. Ancak bu sürenin niteliği daha önemli. Çocukların %61'i içerik tüketirken başka bir uygulamaya geçiyor. Yani dikkat sürekli bölünüyor. Uzmanlar çocuk beyninin henüz gelişim aşamasında olduğunu, özellikle dikkat ve karar verme merkezlerinin bu nedenle daha kırılgan olduğunu belirtiyor. Bildirim, beyni veya video akışı gibi uyarıcılar dopamin sistemini tetikleyerek bağımlılığa benzer bir etki oluşturuyor. Çözümün yalnızca ekran süresini kısıtlamaktan ibaret olmadığı vurgulanırken çocuklara dijital dikkat okuryazarlığı kazandırmak, algoritmaların nasıl çalıştığını ve içeriklerin nasıl yönlendirdiğini öğretmek büyük önem taşıyor. Ayrıca ailelerin dijital sessizlik alanları oluşturması, örneğin yemek sırasında telefon kullanımını sınırlamak veya haftada bir gün ekransız gün belirlemek gibi küçük adımlar çocukların odaklanma becerisini yeniden güçlendirebilir. Rutin değişikliğiyle zaman kazanmanın yolları. Gün içerisinde rutin çalışma temposunda birden fazla işe odaklanmak tüm işlerin bitmesini geciktirebiliyor. Aynı anda birkaç iş yapmak, işleri biriktirmek hem zamanı verimsiz hale getiriyor hem zihin yorgunluğunu artırıyor. Peki bu yoğunluğu azaltmak için neler yapılmalı? 300 üst düzey yöneticiye zamanı nasıl verimli kullandıkları soruldu. Alınan cevaplara göre bazı tavsiyelere uyarak günde ekstra 1 saat kazanmak ve sene sonuna kadar çalışmaya ayıracağımız zamanı yarıya düşürmek mümkün. Öneriler şöyle. Önce zor işleri halledin. Tek işe odaklanın. Aynı anda birçok işi halletmek hiçbir işin tamamlanamamasıyla sonuçlanıyor. Zihin meşguliyeti. Tamamlanmamış işler, tamamlanmış işlere göre beynimizde daha çok yer kaplıyor. 2 dakika kuralı. Buna göre aklımızı meşgul eden bir iş 2 dakikadan kısa sürüyorsa onu hemen yapın ve kurtulun. Dış sesleri arındırın. Çalışırken çevrenizde bulunan hafif dikkat dağıtıcı kafede konuşan insanlar, dalga şimşek ya da kuş sesleri üretkenliğinizi artırıyor. İşin %80'ini tamamlamak için o işe harcanacak vaktin %20'si gerekiyor. Mükemmel olmaya değil, işi bitirmeye odaklanın. Aşırı işlenmiş gıdalar tüm organlara zarar veriyor. Uluslararası bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğini ve insanların bu tür gıdaları biyolojik olarak sindirmeye uyum sağlayamadığını ortaya koydu. Dünyanın dört bir yanından 43 uzman, 3 makalelik seride aşırı işlenmiş gıdaların günlük beslenme düzeni içindeki artışı ve bunların çeşitli hastalıklarla olan ilişkisini ele aldı. Yüzden fazla uzun vadeli araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgulara göre tüm dünyada aşırı işlenmiş gıdaların hızla
taze gıdaların yerini aldığı ve bu durumun pek çok kronik hastalık riskini de arttırdığı tespit edildi. Araştırmada aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme şeklinin fazla yemeği tetiklediği

0: etkilediği, yetersiz beslenmeye yol açtığı ve kişiyi zararlı kimyasallarla katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığı değerlendirildi. Serinin yazarlarından Profesör Doktor Carlos Monteiro, bu bulguların aşırı işlenmiş gıdalarla mücadele için acil önlem alınması gerektiğini gösterdiğini vurgularken, aşırı işlenmiş gıdaların dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiğine ve geleneksel yemeklerin yerini aldığına dikkati çekerek bu durumun güçlü küresel şirketler tarafından desteklendiğini ifade etti. Araştırmanın bir diğer yazarı Profesör Doktor Barry Popkins'e aşırı doymuş yağ, şeker ve tuzun yanı sıra işlenmiş gıdaların belirteçlerinin paketlerin ön yüzüne eklenmesini talep ettiklerini söyledi.
1: Hava durumu.
0: 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yani bu aynı zamanda kuvvetli yağış anlamına geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege ile batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Sinop, Adana çevreleri, Osmaniye'nin batısı, Eskişehir ve Ankara çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu noktalarda yağışlara dikkat. Ayrıca Adana, Afyon, Karahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kollu uyarılar paylaşıldı. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durumu bültenine göre Bursa İnegöl Bozüyük, Ankara Konya, Nurdağ Gaziantep, Kayseri Niğde, Muğla Denizli güzergahları üzerindeki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 1950'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de hicret temalı şiirlerin paylaşılacağı Divan-ı Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Akran. Reklam. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global. Akra. Reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hicri yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun. Feyizlerle doğsun. Allahu Teala Hazretleri bu Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin. Şerleri def eylesin. Hayırları fetheylesin. Lütfuna mazhar eylesin, müşkilatları halleylesin, müşkillerin hallini asan eylesin, derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın, borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin, cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz

Mumi Kâire yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Aşure günü Muharrem ayının mühim olaylarının cereyan etmiş bir günüdür. Onun da oruçla geçirilmesi lazım. Ya Aşure gününü ondan bir önceki günle bağlayarak oruçla geçirmek iyi olur. Niye böyle oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle tavsiye buyurmuş. Yahudiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de var idiler. Arabistan'ın bazı yerlerinde kabileler halinde bulunuyorlardı. Medine-i Münevvere'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret buyurduğu zaman onların böyle Aşure gününde oruç tuttuğunu görünce sebebini sordu. Niye siz böyle oruç tutuyorsunuz diye. Dediler ki Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden Aşure gününde kurtuldu. Musa aleyhisselam bize sizden daha yakındır. O halde biz de tutarız dedi Peygamber Efendimiz. Burada çok önemli bir ifade var. Biz Musa aleyhisselama daha samimiyiz, daha yakınız, daha o bize sevgili, biz ona sevgiliyiz. O bakımdan Peygamber Efendimiz onun Firavun'dan kurtulma gününde o orucu tutmayı tavsiye buyurdu. Kendisi de tuttu. Zaten Kureş kabilesi de Mekke'de iken yani Peygamber Efendimizin ilk doğduğu çevrede de Aşure günü orucu tutulurdu. Şeyden geliyor İbrahim Aleyhisselam'dan beri böyle bir töre ve anneanne olarak geliyor. Zaten tutarlardı. Yalnız burada Yahudilere benzemek gibi bir durumu istemedi Peygamber Efendimiz. Demek ki bizim kendi İslami benliğimizi, örfümüzü, töremizi ortaya koymamız ve ona göre Müslümanca, İslamca, Resulullah'ın tavsiye buyurduğu sünnetine uygun şekilde her hareketimizi tanzim etmemiz gerekiyor. Buyurmuş ki onlara benzememenin şekli tahakkuk etsin diye ya Aşure günden bir gün evvel yani Muharrem'in 9'u ve 10'unu tutarsınız ki 9'unu tutabilmek için şimdiden ihtar etmem gerekiyordu. Yahudilere benzememek Efendimizin tavsiye ettiği şekilde Aşure orucunu ihya etmek mümkün olur. Aşure orucunu çok önemli olarak tavsiye buyururdu Peygamber Efendimiz. Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar. Ramazan orucu emredilince ayet-i kerime ile ondan sonraki sevaplı oruçları ihtiyari hale getirdi Efendimiz. İsterseniz tutarsınız, isterseniz tutmazsanız da bir şey gerekmez. Çünkü artık Ramazan orucu var, farz orucu var diye buyurdu. Zamanınızı nasıl sevaplı geçirebilirsiniz diye anlatmış oluyorum. Sevaplı şeyleri sizlere nakletmiş oluyorum. Muharreminizi oruçlarla, ibadetlerle değerlendirmeye gayret edin. Bir de not alacaksınız takviminizin sonuna inşallah. Bir dahaki senenin başlangıcında yani Hicri senenin başlangıcında inşallah Zilhicce'nin son günüyle Muharrem'in birinci gününde oruçlu geçirmeye çalışacağız. Çünkü 50 senelik hatalara, günahlara kefaret olacağını hadis-i şerifte okumuştuk. Böylece sevaplı olan şeyleri size hatırlatmış oldum. Sevap kazanmanıza vesile olacak ibadetleri, Efendimizin tavsiye etmiş olduğu ibadetleri, Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarını sizlere ve bizlere ve bütün ümmeti Muhammed kardeşlerimize ihsan eylesin. Tabi arada içimden bir açıklama hissi geliyor. Yani hep Müslümanlara istiyoruz da başkalarına bir şey yok mu? Tabii biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Biz Hazreti Adem'in evlatları olarak görüyoruz bütün insanları. Hatta bütün mahlukatın iyiliğini istiyoruz. Karınca bile ezmek istemeyiz. Her şeyi korumak isteriz. Çevreyi korumak isteriz. Müslüman olmayan insanlar için bizim bakış tarzımız, düşüncemiz nedir? Allah hidayet versin. Allah yanlışlıktan korusun. Boş şeylere, batılı şeylere ibadet etmekten, Allah'ın sevmediği, gazap ettiği yanlış inançlara takılı kalmaktan veyahut günahlarla şeytana uyarak, nefse uyarak
ömür sürmekten tabii büyük zararlar olacaktır. Onun için bütün insanlara temennimiz Allah hidayet versin, şaşıranları doğru yola sevk etsin, İslam'ın

0: sizleri sevdiklerinizle tabii, dostlarınızla, ailelerinizle beraber eriştirsin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aforizma, çeşitli konulardaki düşüncelerin kısa, yoğun, özlü ve çarpıcı bir şekilde ifade edilmesi, genellikle felsefi derinlik taşıyan, kimi zaman mizahi bir dille kaleme alınmış bu sözler, Batı edebiyatına has bir söyleyiş biçimi olarak doğmuş, zamanla Türk edebiyatında da etkili olmuştur. Aforizmalar, yazarın sübjektif kanaatlerini içerir. Bir düşüncenin mutlak doğruluğunu ispatlamak yerine okuyucuda derin etki bırakmayı amaçlar. Aforizmayı bizim kültürümüzdeki vecize kavramına benzetebiliriz, ancak vecizeler genellikle daha kısa ve çoğunlukla genel kabul görmüş düşünceleri ifade ederken, aforizmalar daha uzundur ve kişisel düşünceyi, hatta çoğu zaman muhalif bir tavrı yansıtır. Amacı okuyucuyu düşündürmektir. Bu nedenle her aforizma kelimelerin dikkatle seçildiği ve anlamın yoğunlaştırıldığı bir yapıya sahiptir. Söylenmemiş bir sözü herkesin zihnine yerleştirmek gibi bir işlevi vardır. Türk edebiyatında aforizmanın öncüsü olarak Cenap Şehabettin öne çıkar. Onun Tiryaki Sözleri adlı eseri aforizma türünün bizdeki en önemli örneğidir. Tiryaki sözlerinde yer alan şu örnek dikkat çekicidir. Bazı insanlar ayakkabıya benzer, ayaklarına göre adam seçerler. Bu söz hem mizahi hem de düşündürücüdür. Toplum eleştirisi yapan bu tarz aforizmalar okuru kısa sürede etkilemeyi hedefler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak neler olabilir diye kardeşlerimize hatırlatalım. Deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmazsa insan ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden rivayetler var. Ayrıca geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliğin kalkar, biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabi Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anneanne ta İbrahim aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Demek ki bu ayları Musa aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim aleyhisselamla, İsmail aleyhisselamla, Hacer validemize, onların başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermelidir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelife'ye kadar gelmiş, fakat ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor, fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak, yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman

fil yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izin dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş, Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Ebu Maşer el-Belhi ve Meccezir olayı. Bağdat'ta yetişen, 10. yüzyılın önde gelen Müslüman astronomi ve astroloji alimidir. Meccezir olayını izahıyla tanınır. 10 Ağustos 700

0: 87 tarihinde Belt'te doğdu ve ilk öğrenimini burada yaptı. Bağdat'a giderek 47 yaşına kadar hadis ilmiyle meşgul oldu ve hadis ilminde büyük alimler arasında yerini aldı. Bunun yanı sıra İran tarihi, Horasan'da konuşulan yerli diller ve Hint kültürü üzerinde araştırmalar yaptı. Ebu Maşer ilim öğrenme yolunda bıkmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdürmüş ve hırsı sayesinde devrinin en büyük astronom ve astrologları arasına girmeyi başararak isminin bu yüzyılda bile anılmasına sebep olacak başarılara imza atmıştır. Saralı olduğu ve dolunay zamanı sarasının tuttuğu rivayet edilen Ebu Maşer, 8 Mart 886 tarihinde 100 yaşındayken Vasıt şehrinde vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Meccezir olayını ilk defa keşfeden Ebu Maşer, bunun mahiyetini ve ay ile olan münasebetini açıkladı. Bu bilgiler daha sonra Avrupa ilim çevrelerine intikal etti. İlim tarihi araştırmacılarından Philip Hitti, gelgit olayının prensip ve kanunlarını Avrupa'ya öğreten, bu alandaki teoriyi ilk defa ortaya koyan Ebu Maşer'dir demektedir. Ebu Maşer ayrıca enlem derecelerinin uzaklıkları hakkında da fikirleri ileri sürmüştür. Onun gerek Medcezir ile ilgili, gerekse enlem derecelerini hesaplama konusundaki çalışmaları, kendi adıyla anılan meşhur hesaplama metodu, asırlar boyunca astronomik coğrafyada Avrupa'ya yol gösterici ve temel müracaat noktası olmuştur. İlk ve orta çağ bilim ve düşüncesinde hakim olan genel anlayışa göre ay üstü alemi her bakımdan ay altı alemini sürekli olarak etkilemektedir. Bu ilkeden hareket eden Ebu Maşer, astronomi müsbet verilerine dayanarak astrolojiyi temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre zamanı belirleyen ve mevsimlerin meydana gelmesini sağlayan yıldızlar elbette ki her şahsın ahlak, karakter ve psikolojik yapısı üzerinde de etkili olacaktır. Büyük alim Battani ile aynı zamanda yaşamış olan Ebu Maşer'in eserleri Avrupa'da astronomi ve matematik ilimlerinin gelişmesinde derin etkiler bırakmış, orta çağdan modern çağın başlarına kadar astrolojiye inanan ve inanmayan herkes için başlıca kaynak olmuştur.
1: Bir mucit, bir icat. Şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Aşure günü çok önemli mübarek günlerden birisidir. Muharrem ayının mühim olaylarının cereyan etmiş bir günüdür. Oruçla geçirilmesi lazım. Ya Aşure gününü ondan bir önceki günle bağlayarak oruçla geçirmek iyi olur. Niye böyle oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle tavsiye buyurmuş. Yahudiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de var idiler. Arabistan'ın bazı yerlerinde kabileler halinde bulunuyorlardı. Medine-i Münevvere'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret buyurduğu zaman onların böyle aşure gününde oruç tuttuğunu görünce sebebini sordu. Niye siz böyle oruç tutuyorsunuz diye. Dediler ki Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden aşure gününde kurtuldu. Musa aleyhisselam bize sizden daha yakındır. O halde biz de tutarız dedi Peygamber Efendimiz. Burada çok önemli bir ifade var. Biz Musa aleyhisselama daha samimiyiz, daha yakınız, daha o bize sevgili, biz ona sevgiliyiz. O bakımdan Peygamber Efendimiz onun Firavun'dan kurtulma gününde o orucu tutmayı tavsiye buyurdu. Kendisi de tuttu. Zaten Kureyş kabilesi de Mekke'de iken yani Peygamber Efendimiz'in ilk doğduğu çevrede de Aşure günü orucu tutulurdu. Şeyden geliyor İbrahim Aleyhisselam'dan beri böyle bir töre ve anneanne olarak geliyor. Zaten tutarlardı. Yalnız burada Yahudilere benzemek gibi bir durumu istemedi Peygamber Efendimiz. Demek ki bizim kendi İslami benliğimizi, örfümüzü, töremizi ortaya koymamız ve ona göre Müslümanca, İslamca, Resulullah'ın tavsiye buyurduğu sünnetine uygun şekilde her hareketimizi tanzim etmemiz gerekiyor. Buyurmuş ki onlara benzememenin şekli tahakkuk etsin diye ya aşure günden bir gün evvel yani Muharrem'in 9'u ve 10'unu tutarsınız ki şimdiden ihtar etmem gerekiyordu. Yahudilere benzememek, Efendimizin tavsiye ettiği şekilde aşure orucunu ihya etmek mümkün olur. Aşure orucunu çok önemli olarak tavsiye buyururdu Peygamber Efendimiz. Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar. Ramazan orucu emredilince ayet-i kerime ile ondan sonraki sevaplı oruç

0: uçları ihtiyari hale getirdi Efendimiz. İsterseniz tutarsınız, isterseniz tutmazsanız da bir şey gerekmez. Çünkü artık Ramazan orucu var, farz orucu var diye buyurdu.
1: Dostça bir tavsiye. Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabiyelerde bazen 29 bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü tamam, 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si tamam, 27. cüzü okuyacaksınız diye böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz işte hilal, İşte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyam-ı biz oruçlarınızı da tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Amr bin As'ın Zatüs Selasil'e gönderilişi. Seferin tarihi, ismi, mevkii ve sebebi. Zatüs Selasil seferi Hicret'in 8. yılında Cumadel Ahire ayında vuku bulmuştur. Selsil veya Sülsil, cüzamların toprağındaki bir suyun ismidir. Suya Selsil veya Silsal ismi de içimi tatlı ve hoş olup boğazdan kolayca geçtiği için verilmiştir. Kum yığınlarının birbirleri üzerine zincir gibi sıralanmış bulunmalarının o yere bu ismin verilmesine sebep olduğu da rivayet edilir. Bu sefere de müşrikler kaçmaktan korkup birbirlerine bağlandıkları için Zatüs Selasil ismi verilmiştir. Lam ve Cüzam gazvesi denildiği de vardır. Zatüs Selasil, Beli, Uzre ve Beni Kaynların beldelerindendir. Zatüs Selasil, Uzrelerin topraklarından olup Vadeli Kura'nın gerisinde Medine'ye 10 günlük uzaklıktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam, Kuda, Beli, Cüzam, Beni Uzre ve Yemen kabilelerinin Medine'yi kuşatmak maksadıyla toplandıklarını haber aldı. Bunun üzerine Amr bin As'ı yanına çağırdı. Ona, ''Ey Amr, silahını kuşan yolculuk elbiseni üzerine giy ve hemen yanıma gel.'' buyurdu. Amr bin As der ki, ''Resulullah Aleyhisselam'ın emrini yerine getirdim ve yanına vardım. O sırada kendisi gölge bir yere çıkmış abdest alıyordu.'' Sonra aşağı indi ve ''Ey Amr, Allah seni selamete ve ganimete erdirsin diye askeri bir birliğin başında bir yere göndermek istiyor, en iyi dileğimle senin için ganimet diliyorum.'' buyurdu. ''Ya Resulallah, ben ganimet için Müslüman olmadım. Ancak Müslüman olmayı, senin yanında bulunmayı arzulayarak Müslüman oldum.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam, ''Ey Amr, ganimetin yararlısı, İnsanın yararlısına en güzel yaraşır.'' buyurdu. Beli oğulları As bin Vail'in dayıları oluyordu. Amr bin As'ın babaannesi Beli kabilesindendi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunun için göndereceği birliğin başına Amr bin As'ı kumandan yapmak suretiyle Beni Beli kabilesini ısındırmak, yumuşatmak istemişti. Giderken de Beli, Uzre ve Belkain kabilelerine uğrayıp aradaki akrabalıktan yardımlarını sağlamaya çalışmasını, aynı zamanda kendilerini İslamiyet'e davet etmesini de Amr bin As'a emir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Amr bin As için beyaz bir sancak bağladı. Kendisine bir de siyah bayrak verdi. Kendisini içlerinde muhacir ve ensarın ileri gelenleri ve seçkinleri de bulunan 300 kişinin başına geçirdi. Yanlarında 30 at da bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerleri Amr bin As'ın kumandası altında yola çıktılar. Gündüzleri gizleniyorlar, geceleri yürüyorlardı. Aradıkları kavme yaklaştıkları zaman onların kendileri için büyük bir yığınak yaptıklarını haber aldılar. Akşamleyin onların yakınlarına varıp kondular. Cüzamların yurdundaki Selsil suyunun üzerinde bulunuyorlardı. Düşmanların çokluğu Amr bin As'ın gözünü korkuttu. Amr bin As'a Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın kumandası altında takviye birliği gelişi. Amr bin As, Rafi bin Mekis Eccüheni'yi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderip acele yardım istedi. Rafi bin Mekis Medine'ye gelip düşmanların büyük bir yığınak yapmış olduklarını ve bunun için yardım istediklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, İlk muhacirlerden Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı içlerinde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in de bulunduğu muhacir ve ensarın ileri gelenlerinden ve seçkinlerinden 200 kişinin başına geçirip yardımcı savaş birliği olarak yola çıkardı. Amr bin As'la buluşup hep birlikte hareket etmelerini ve aralarında anlaşmazlığa düşmemelerini

0: sıkı sıkı emir ve tembih etti. Ebu Ubeyde bin Cerrah Amr bin As'ın karargahına varınca Amr bin As ona, "Sizin de kumandanınız benim çünkü Resulullah aleyhisselam haber salıp bana yardım etmenizi kendisinden ben istedim. Sen bana ancak yardımcı olmak üzere geldin," dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, "Hayır, iş öyle değildir. Ben kumandanı bulunduğum birliğin kumandanıyım, sen de kumandanı bulunduğun birliğin kumandanısın," dedi. Muhacirler de Amr bin As'a, "Sen ancak maiyetteki arkadaşlarının kumandanısın. Ebu Ubeyde de maiyetindeki muhacirlerin kumandanıdır," diyerek Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı desteklediler. Amr bin As onlara da, "Siz ancak bana yardım etmelerini istediğim bir yardım birliğisiniz," dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah imam olup halka namaz kıldırmak istediği zaman da Amr bin As ona, "Sen benim yanıma ancak yardım için gelmiş bulunuyorsun. Peygamber aleyhisselam seni bana sadece yardım etmek üzere gönderdi. Başkumandan benim. Sen bana imamlık yapmaya yetkili değilsin," dedi. Muhacirler, "Hayır, sen ancak maiyetindeki arkadaşlarının kumandanısın. O da Ebu Ubeyde de kendi maiyetindeki arkadaşlarının kumandanıdır," dediler. Amr bin As, "Hayır, sizler ancak bize yardımcılarsınız," diyerek direndi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, güzel, yumuşak huylu, dünya işlerinde uysallık gösteren, güçlük çıkarmayan bir zattı. Amr bin As'ın, "Sen ancak benim yardımcımsın," diyerek direndiğini görünce, "Ey Amr, bilesin ki Resulullah aleyhisselamın bana en son sözü, arkadaşının yanına varınca birbirinize karşı itaatli olunuz. Aranızda anlaşmazlığa düşmeyiniz emir ve tavsiyesi olmuştur. Eğer sen bana itaat etmezsen, ben sana itaat eder, boyun eğerim," dedi. Amr bin As, "Öyleyse ben senin kumandanınım, sen benim yardımcımsın," dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, "Peki," dedi. Kumandanlığı Amr bin As'a bıraktı. Bunun üzerine namazı da Amr bin As kıldırdı. Amr bin As'ın arkasında namaz kılanların sayısı 500'dü. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
1: Akra, akra, akra.

Merhaba değerli okurlar. Huneyn Savaşı da sona ermiş, Allah'ın büyük yardımlarıyla bir zafer daha kazanılmıştı. Savaş sırasında ve sonrasında pek çok kişi kırılan putların ardından Müslüman olmuştu. Hevazinler Evtas'ta yenildikleri zaman bu sefer Taif'teki müşriklerin yanında toplandılar. Peygamberimiz bunun üzerine Halid bin Velid komutasındaki 1000 kişilik süvari birliğini öncü gönderip Taif'e hareket etti. Abdullah bin Amr yolda yaşadıkları bir olayı şöyle anlatıyor. Taif'e giderken bir mezar gördük. Peygamberimiz, bu mezar Salih peygamber zamanında yaşayan Ebu Rigal'e aittir. Kendisi harem bölgesinde yaşamaktaydı. Daha sonra felakete uğrayıp öldürüldü. Onu buraya getirip gömdüler. Gömerken de yanına altından yapılmış bir dal koydular. Toprağı kazarsanız o dalı bulursunuz dedi. Hemen mezarı kazmaya başladık. Biraz sonra altın dalı bulup çıkarttık. Ebu Rigal

asırlarca önce yaşayan ve taşkınlıkları sonucunda Allah tarafından helak edilen Semud kavminden biriydi. Salih peygamber onu zekat ve sadaka toplama işinde görevlendirmiş, fakat insanlara yaptığı zulümleri duyunca "Ya Rabbi, Ebu Rigal'e lanet et" diye dua etmişti. Ebu Rigal bir süre sonra öldürüldü. Her nedense altın bir dalla birlikte gömüldü. Sahabiler buldukları altın dalı tarttılar. 3 kilodan ağırdı. Efendimiz eğer arzu etseydi bütün dağlar taşlar altın olurdu. Ama onun dünya ile ilgisi yoktu. Gerçek hayat ahiret hayatıdır derdi. Onun bütün hedefi ümmetini ebedi cennet hazinelerine kavuşturmaktı. Ebu Zer el-Gıfari anlatıyor. Bir gün Allah Resulü ile birlikteydik. "Ey Ebu Zer, şu hangi dağdır?" diye sordu. O da elbette ki biliyordu. Mutlaka bir hikmeti vardır diye, "Ya Resulallah, Uhud dağıdır" dedim. "Allah'a yemin ederim ki o dağın benim için altına çevrilmesi beni hiç sevindirmez. Onu Allah yolunda harcardım" buyurdu. "Ya Resulallah, az da olsa bir şey bırakmaz mıydınız?" diye sorunca, "Sadece bir altını borç için yanımda bulundururdum. Onu da 3 günden fazla tutmazdım. Diğerlerini ise Allah kullarına alınız, alınız, alınız derdim" dedi. Birlikte yürümeye devam ettik. "Ey Ebu Zer, öyle zengin kimseler vardır ki kıyamet gününde onların sevaplarının çok az olduğu ortaya çıkacaktır. Ancak eliyle yine dört bir yanını işaret ederek mallarını şöyle şöyle harcayanlar farklıdır. Ama bunların da sayısı azdır" dedi. Taif kuşatması. Taifliler İslam dinini tebliğ için Zeyd'le birlikte gelen Allah Resulü'nü taşa tutarak kanlar içinde bırakmış ve kendi ifadesiyle ona hayatının en zor gününü yaşatmışlardı. Peygamberimiz Hevazinlerin oraya kaçmaları üzerine Taiflilerin kalesini bir aya yakın kuşatmasına rağmen istediği sonucu bir türlü alamadı. Bu arada 13 sahabi kaleden atılan ok ya da taşlarla ya da dökülen kaynar su ve yağlarla şehit düştü. Kuşatma sırasında Ebu Sufyan'ın gözüne bir ok saplandı. Efendimiz onun yanına gidip, "İstersen dua edeyim, Allah'ın izniyle gözün eski halini alsın, İstersen bunu cennette yapsın" buyurdu. Ebu Sufyan akıllı bir adamdı. Yarasının değerini çok iyi anlamıştı. Gözünün cennette iyileşmesini tercih etti. Sahabilerden Yezid bin Zem'a Taiflileri ikna edeceğini söylüyor ve bunun için onların yanına gitmek istiyordu. Efendimiz bunu uygun görünce kaledeki müşriklerden izin istendi. Taifliler Yezid bin Zem'a'ya bir şey yapmayacaklarına dair söz verdiler ve bu sahabi kaleye yaklaşınca onu okla vurup şehit ettiler. Oku atan Huzeyl adlı bir müşrikti. Müslümanlar bu olaya çok üzüldü. Yezid'in kardeşi Yakup, Huzeyl'i yakalamak için kale duvarlarının altındaki bir kuytuya gizlendi ve dışarı çıkması için günler boyu bekledi. Bazı müşrikler Müslüman uzaktayken dışarı çıkar ve her iki taraftan da atılan ok ya da mızrakları tekrar kullanmak için toplarlardı. Hazreti Yakup en sonunda muradına erişti ve Huzeyl'i yakalayıp ordugaha getirdi. Peygamberimiz her kim olursa olsun verilen sözlere sadık kalınmasını ister, kalleşliğe asla tahammül edemezdi. Huzeyl idam edildi. Savaşlardan önce yapılan teke tek dövüşler bütün Arap dünyasında geçerliydi. Fakat bu kuşatmada böyle bir dövüş olmadı. Halid bin Velid, "İçinizde benimle çarpışacak bir sakifli var mı?" diye seslendiğinde, "Kalemizde 2 yıllık yiyecek mevcut. Bu yüzden de içeride kalacağız. Biraz bekle, yiyecekler tükensin. O zaman seninle dövüşürüz" diye gülüştüler. Bu sırada bir müşrik, Taif kalesinin burçlarına çıkarak, "Defolun ey davar çobanları, defolun ey Muhammed'in sürüleri, defolun ey Muhammed'in köleleri" diye bağırıp Allah Resulüne ve mücahitlere hakaret etti. Efendimiz bu olaya da çok üzüldü. Ellerini kaldırıp, "Ya Rabbi, bu adamı cehenneme gönder" diye beddua etti. Bu duayı duyan Sa'd bin Ebi Vakkas ne yapması gerektiğini anlamıştı. Yayına bir ok yerleştirip fırlattı. Attığı ok yıldırım gibi gidip o müşriğin

boğazına saplandı. Adam kale burçlarından aşağı uçtu. Peygamberimiz daha sonra onlara seslenilmesini ve kendilerine sığınacak kölelerin azat edileceğini buyurdu. Bunun üzerine kaleden kaçan 21 köle İslam ordusuna sığındı. Allah Resulü onların doyurulmasını, giydirilmesini ve zengin Müslümanlar tarafından eğitilmesini istedi. Bu köleler azat edildiğinde hepsi Müslüman oldu. Taif kalesine toplu şekilde saldırmak isteyince peygamberimiz, bu kalenin fethi için Allah izin vermiyor, onların aleyhinde dua etmemizi de istemiyor diyerek ordunun toplanmasını buyurdu. Bazı sahabiler, ya Resulullah, Taifliler aleyhine dua ediniz, onların okçuları canımızı çok yaktılar deyince peygamberimiz, Allah'ım sen Sakiflilere doğru yolu göster, onları bize getir diye dua etti. Bu kavmin hiç savaşmadan ayaklarına gelmesini istemişti. Taifliler Tebük seferinden kısa bir süre sonra Müslüman olmak için kendi ayaklarıyla Medine'ye geldiler. Peygamber duasıyla cenneti kazandılar. İslam ordusu Taif'ten ayrılırken bazı develerde ikişer kişi vardı. Develerden bazıları yemek için kesilmiş, bazıları da yolculuk ya da savaş sırasında ölmüştü. Efendimiz de devesinde yalnız değildi. Ebu Zür'atül Cüheni adlı sahabi anlatıyor. Allah Resulü devesine binmek istediğinde kasvayı hazırladım. Yularını toplayıp eline verdim ve daha sonra terkisine oturdum. Develeri yürütüp koşturmak için deriden yapılmış kamçılar kullanırdık. Allah Resulü onlardan biriyle kasvayı harekete geçirmek isteyince o kamçı bana değdi. Ne zaman kullandıysa hep bana geliyordu. Bunu fark eder etmez, yoksa kamçı sana mı geldi diye sordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, hiç önemi yok dedim. Sesini çıkarmadı. Cirani'ye gelince savaşta ele geçen davarlar gördüm. Peygamberimiz onların başındaki kişilerle bir süre konuştuktan sonra Ebu Zür'a nerede diye sordu. Ya Resulallah buradayım diye cevap verince, bu koyun ve keçiler senin olsun, kamçıyla canını yaktım, helal et dedi. Davarlara bakınca dilim tutuldu. Bir saydım ki tam 125 tane. Bu yüzden yaşadığım sürece hiç sıkıntı çekmedim. Taif'ten dönerlerken Ebu Ruhmül Gıfari'nin bindiği deve peygamberimizin bindiği kasvayı sıkıştırdı. Ve giydiği sivri uçlu ayakkabı efendimizin ayağına batarak yaraladı. Ebu Ruhmül Gıfari hiç farkında olmadan bunu tekrarlayınca peygamberimiz onu ikaz etmek için elindeki kamçısıyla ayağına dokundu. Fakat bu dokunuşu biraz sertçe kaçmıştı. Gerisini bu sahabeden dinleyelim. Allah Resulü'nün canını yaktığım için çok üzülmüştüm. Hatta benim hakkımda bir Kur'an ayeti inmesinden bile korkmaya başlamıştım. Cirane'de o korkuyla sabahladığım vakit biri yanıma gelip Resulullah seni arıyor dedi. Titreyerek yanına gittiğimde bana tebessüm edip, hani benim canımı yaktığında geriye çekmen için ayağına kamçımla vurmuştum ya, ona karşılık bu davarları almanı istiyorum dedi. Resulullah Aleyhisselam'ın benden hoşnut olması bana bütün dünyadan ve içindekilerden çok daha hayırlıydı. Peygamberimiz Ebu Rühm'e 80 koyun vermişti. Huneyn Savaşı sırasında ele geçen ganimet 24 bin deve, 40 binden fazla davar ve 4 ton kadar gümüştü. Rabbimiz savaşlarda ele geçen malların 5'te birinin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu bildirmiş, bu ganimetin peygamber yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara dağıtımını da Efendimiz'e bırakmıştı. Peygamberimiz kendisine verilen bu hisse için, ey Müslümanlar, vallahi Allah'ın bana verdiği hissenin dışında sizin ganimetinizden bana bir tüy kadar bile bir şey geçmemiştir. 5'te birlik pay da yine sizin için harcanıyor, iade ediliyor buyurmuştu. Peygamberimiz savaş sırasında ele geçen ganimetleri o savaşa katılan mücahitler arasında bölüştürür, kendi payını ise 3 grup insan için kullanırdı. Birinci grup, İslam dinine kazandırılmak istenen Saffan bin Ümeyye gibi kişilerden oluşmaktaydı. İkinci grupta, İslam dininde sebat göstermesi istenen Ebu Süfyan gibi kişiler vardı. Üçüncü grupsa, Müslüman görünmeleri

0: Rağmen bozgunculuk yapan Uyeyne bin Hıst ve Abbas bin Mirdas gibi kişilerden oluşurdu ki verilen ganimetler onları sustururdu. Peygamberimiz elbette ki fakirleri ihmal etmezdi. Huneyn Savaşı'ndaki ganimetler Ebu Sufyan'ın başını döndürdü. Ya Resulallah, sen artık Kureyşlilerin en zenginisin, bana da onlardan biraz versene, dedi. Peygamberimiz ona tebessüm ederek, ya Bilal, Ebu Sufyan için 40 okiye, yaklaşık 50 kilo gümüş tart, 100 tane de deve ver, buyurunca Ebu Sufyan'ın gözleri parladı. Fakat yine de, ya Resulallah, bana verdiğin kadar oğluma da versen olmaz mı, dedi. Allah Resulü aynı miktardaki ganimeti oğlu Yezid için de verdikten sonra Ebu Sufyan bu sefer diğer oğlu Muaviye için istedi. Peygamberimiz onu kırmadı. Ebu Sufyan 300 deve ve 120 okiye gümüşü alıp giderken, ya Resulallah, sen ne kadar cömertsin, bu yaptığın şey iyiliğin son noktasıdır, dedi. Peygamberimiz Huneyn Savaşı'na çıkarken Saffan bin Ümeyye'den bol miktarda silah ödünç almıştı. Saffan henüz Müslüman olmamıştı. Savaş sona erdiğinde onu çağırtıp, ya Saffan, silahların parasını ödemek istiyorum, söyle borcum neyse vereyim, dedi. Saffan'ın gözleri başka yerdeydi. Savaş sırasında ele geçirilen deve, koyun ve keçilerden bir kısmı aşağıdaki bir vadide otlamaktaydı. Peygamberimiz Saffan'ın o vadiye baktığını görünce, ya Saffan, ne güzel bir vadi ve ne güzel hayvanlar, öyle değil mi, dedi. Saffan bin Ümeyye hakikaten çok güzeller deyince peygamberimiz, o zaman o vadi içindekilerle birlikte senin olsun, buyurdu. Saffan şaşırıp kaldı, sevincinden kendini kaybetmişti. Ya Resulallah, vallahi ancak bir peygamberin kalbi maldan mülkten bu kadar uzaktır, diyerek Müslüman oldu. Yeni Müslümanlardan Abbas bin Mirdas kendisine 4 deve verilmesini az buldu ve söylediği şiirle ganimet dağıtımını eleştirdi. Bu şiir duyulunca peygamberimiz üzüldü ve ona niçin böyle yaptığını sordu. Abbas kendisinin birçok kişiden daha yararlı olduğunu söyleyince Efendimiz Bilal'i çağırarak Abbas'a yeni bir elbise giydir, daha sonra dilini kes, buyurdu. Bilal onu götürmeye kalkınca Abbas bin Mirdas, muhacirler yetişin, dilimi kesecekler, diye bağırıp durdu. Bağırması artınca Bilal tebessüm edip, ey Abbas, Allah Resulü bana sana elbise giydirip dilini kesmemi, yani seni razı edip susturmamı istedi, diyerek onu giydirdi. Daha sonra da razı olana kadar deve verdi. Hazreti Abbas çok korktuğunu belirterek deve sayısını biraz yükseltti. 50 deve istedi, Bilal de verdi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti'yle sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim,

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala Hazretleri sizi hem dünyada hem ahirette her türlü hayırlara, mutluluklara, güzelliklere nail eylesin, vasıl eylesin, sahip eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Size söylemek istediğim şeylerden birisi, hicri yılınız hayırlı olsun, uğurlu olsun, sevaplı olsun, faydalı olsun, gönlünüzce olsun. Allah-u Teala Hazretleri bu yılınızı ve bundan sonraki mütebaki bütün yaşantılarınızı, ömürlerinizi hayırlı eylesin, mutlu eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Biliyorsunuz iki çeşit bizimle ilgili takvim var. Tabii takvim meselesine ansiklopedik bilgi olarak girecek olursak çok çeşitli takvimler var. Türklerin kullandığı 12 hayvan yılı, takvim tavşan yılı, bilmem ne yılı filan diye başka takvimler var. İranlıların kullandığı takvimler var. Avrupalıların kullandığı, onların da çeşitleri, alt dalları var. Ama kısaca söylemek gerekirse insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri, hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerinde daha doğrusu, o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz, beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyamı biz ne demek? Beyaz günler, yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş, beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde, eyyamı bizde hep oruç tutmuş. Mutlaka oruç tutmuş. E ne yapmamız lazım? Bizim de bir Arabi ayı takip etmemiz lazım. Arabi ayın biri. Bak hilal göründü. İşte ikisi, üçü, dördü. İşte ayın yedisi oldu. Bak ay yarım ay şeklinde görünüyor. İşte ayın dolunay oluyor, bak ay yüz yuvarlak çıkıyor diye. Ha, o zaman dolunay zamanlarında ertesi sabahları oruca niyet etmek lazım. 13'ü, 14'ü, 15'i Peygamber Efendimiz hep oruç tutmuş. Bayramlarımız öyle. Kurban bayramımız, Ramazan bayramımız kameri takvimlere göre hesaplanıyor. O halde takip etmemiz lazım kameri ayları. Ben bunun bir kolaylığını size söyleyeyim sevgili Akra dinleyicileri. Ne yapabilirsiniz? Kameri takvimi takip etmek için. Takvimi alırsınız. Takvimde

Meri ayın birinci günü oldu mu, Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29, bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam, 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si, tamam, 27. cüzü okuyacaksınız diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız, o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da, akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak, sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz, işte hilal, işte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyamu biz oruçlarınızda tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur. Kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok, ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet, işte kameri aylar böyle. Biz yeni kameri bir yıla girdik. Yeni bir yıl bu. Taptaze bir defter önümüzde. İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur İslam. Çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış, buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler
Ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amin.

Malimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun. Muhterem kardeşlerim, tabii geçen geçti. Diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti, ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki, مَا مَدَى فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır, onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak, geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin. Boşa geçirmeyin. Bir, boşun bir adı bizim İslam edebiyatında, dini kitaplarımızda ma la yani'dir. Ma la yani. Ma la yani ne demek? Bir anlamı olmayan demek. Anlamsız, boş. Ma la yani söz, ma la yani iş. Neden bu işi yapıyorsun? Hiç. Faydası ne? Sıfır. Niye bu sözü konuşuyorsun? Hiç. Faydası ne? Sıfır. Bugünü nasıl geçirdin? Hiç. Ne yaptın? Sıfır. İşte mala yani. Ha. Boşa, mala yani'ye geçirmemek bir. Ayrıca harama, günaha harcamamak daha önemli iki. Yani harama dalmaktansa boşa geçirmek biraz daha ehven. Hiç olmazsa burada boşa geçiyor. Öbür tarafta haram ve günah başkalarına zararlı, kendisine zararlı, ceza çekmeye sebep olacak. Binaenaleyh tabii günaha, harama harcamamaya çok daha fazla dikkat edeceğiz. Bir, boşa harcamamaya da çok dikkat edeceğiz. İki, biz onun için Tüm kardeşlerim, Çalışmanın Prensipleri diye bir küçük kitap yazdık. Lütfen o kitabı okuyun. Buna benzer tabii kitaplar var. İngilizce yazılmış, Almanca yazılmış, Batı dillerinde böyle kütüphaneleri severseniz, kitapları okursanız, karıştırırsanız göreceksiniz. Çok güzel kitaplar vardır. Bu tabii İngilizce biliyorsanız onları okuyabilirsiniz. Çalışmanın prensiplerini öğrenmelisiniz, çalışmalısınız. Çalışmadan olmaz. Çalışmayana hayırlı sonuçlar gelmez ve sevaplar verilmez. Çalışmayana ayrıca ceza da gelir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanoğlu neye sahip gayret ettiyse, çalıştıysa onun karşılığını görecek. Başka bir şey değil. Yani ahiret içinde böyle. Fel yevme la tuzlemu nefsun şey'en ve la tuzzevne illa ma küntüm ta'melin. Bu da Yasin suresinin 4. sayfasının sonundaki ayet-i kerime. Hep hepiniz belki ezbere biliyorsunuz. Felyeme, bu mahşer gününde, ahiret gününde, felyeme la tuzlemu nefsun şey'en, hiçbir kişi haksız bir muameleye uğramayacak. Allah haksızlık etmeyecek. Zulme uğramayacak. Hakkı verilmeme durumu yok. Hakkını alamama durumu yok. Hiç kimse zulme, haksızlığa uğramayacak. Ve la tuzlemne illa ma küntüm ta'melun. Ey insanlar, bir karşılık görmeyeceksiniz o zaman işlediklerinizden gayri. Yani neyi işlemişseniz onun karşılığını göreceksiniz. İşlediğinizin dışında bir karşılık görmeyeceksiniz. Hayır işlemişseniz hayırla karşılaşacaksınız. Şer işlemişseniz şerle karşılaşacaksınız genel hüküm olarak. Bir de femen ya'mel miskale zerretin hayran yerahu ve men ya'mel miskale zerretin şerren yerahu. Şu güneş bir koridora vurduğu zaman görüyorsunuz zerreler uçuşuyor güneşin şuağında, hüzmeleri arasında. İşte ona zerre derler. O zerre kadar hayrı olan o hayrın karşılığını görecek. O zerre gibi hafif küçük bir şey kadar bile şerri olan, şer işlemiş olan onun da cezasını çekecek buyuruyor. Yani genel bir değerlendirme var. İyilik yapan iyilik bulacak ama bu genel değerlendirme de inceden inceye zerre kadar hayırlar, zerre kadar şerler ölçülüp onun birikimi olan sonucu amel terazisinde sonuç neyse ona göre onun karşılığını görecek insanlar. Bu zerre gözünüzün önünden gitmesin muhterem kardeşlerim. Hani damlaya damlaya göl olduğu gibi bu zerreler
birleşiyor, birleşiyor. Büyük

sevaplar oluyor. Zerre zerre küçük şerler de birleşiyor birleşiyor. İnsanın cehenneme girmesine sebep olacak ahirette bazı kimselerin. Onun için yani bir anınızı boş geçirmemeye, bir zerre hayırı küçümsememeye, bir zerre şerri de önemsemeyip aldırmamaya kapılmayın, o duruma düşmeyin ve ciddi olun. Ahiretteki hesabı unutmayın. Ahirette o hesaba göre zamanınızı iyi değerlendirin. Zamanımız bizim sermayemiz. Bu bir. Tabi zamanımızı değerlendirmek için formül nedir muhterem kardeşlerim? Diyor ki Peygamber Efendimiz'den gelen hadisi şerifleri bize nakletmiş olan alimler ve dinimizin, sünnet-i seniyemizin, Kur'an-ı Kerim'in ana manasını anlatan kitaplar, insan bilecek, alim olacak, hayrı şerri bilecek, ilim öğrenecek, ilim olmayınca kurtuluş olmaz. Onun için bilmeye çalışacak, ilim sahibi olmaya çalışacak. İlim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir diye Yunus Emre'nin dediği gibi ilmi öğrenecek ama bir de ilmi hayra kullanmak için öğrenecek, ilmini bildiği güzel şeyleri uygulayacak, kötü olarak bildiği şeyleri de yapmamaya dikkat edecek. Buna ne deniliyor? İlmini uygulamak, ilmiyle amil olmak deniliyor. Bu da lazım. Bilgi lazım, ilim. Bilgisini uygulamak lazım, icraat, amel. Sonra o da yetmez, icraatını ihlaslı yapmak lazım. Temiz bir niyetle, halis niyetle, dindarane bir duyguyla yapmak lazım. İhlas olmazsa Allah amelleri kabul etmiyor. Niyeti de güzel olacak. 3. Yani kötü niyetli insan iyi bir şey yapar, karşısındakini aldırmak için ona sevap verilir mi? İyi bir şey yaptı, verilmez. Çünkü niyet kötü olunca yapılan iyi şey niyete göre değerlendiğinden sevap alamıyor. Maksadı kandırmaktı, karşı tarafa şirin görünüp ondan sonra şu fesadı yapmaktı derler, sevabı vermezler. İhlas olacak, iyi niyet olacak. Bir de 4. bir incelik vardır sevgili kardeşlerim. Yaptığın şeyleri ihlaslı da yapsan, yaptığın şey Peygamber Efendimizin tavsiyesine, sünnetine uygun olacak. Sünnetine uygun olmadığı zaman bidat deniliyor. Bidatları Allah kabul etmiyor. Bidatlardan kaçınmamız lazım. Bidatların çeşitleri çoktur. Her çeşidinden kaçınmak lazım. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'ye sarılmak lazım. Resulullah gibi olmaya çalışmak lazım. Resulullah Efendimizin sünnetini tam tutmak lazım. Ahmediye Sevi Efendimiz Kaddesallahu Sırrahül Aziz ile ilgili konferans vereceğiz diye kitaplarını evirdik çevirdik, araştırmaları okuduk. En bariz vasfı nedir Ahmedi Yesevi Efendimiz? Yani bizim bu bütün Türkistan'a ve bütün Türkiye'ye, bütün tarihimize tesir etmiş en büyük evliya Allah'tan, tarihimizin en büyük simalarından birisi ne diyor? İlim diyor ve sünnet-i seniyeye sarılmak diyor ve aşk diyor. Yani sarılacaksın, aşk ile, şevk ile aşık olacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira mağarasına girip de orada ibadet edince Kureyşliler tabi duydular, bildiler, gördüler. Muhammed-i Mustafa, Ebul Kasım Muhammed-i Mustafa aralarına gelmiyor. Nerede? Hira mağarasına çekilmiş. Ne dediler? Aşıka Muhammedun Rabbehu. Muhammed Rabbına aşık oldu dediler. Evet, bu aşk, aşık olmak, aşıklık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelmiştir. Hakiki dindar olan Allah'ın aşıkıdır. Allah'ı sever. Allah için aşk ile, şevk ile, ihlas ile, sünnet-i seniyeye uygun olarak çalışır çabalar. Çalışmamak yok. Tembel durmak yok. Tembeli sevmiyor ve çok büyük sorumluluğu, vebali var. Vazifesini yapmayan insanlara, tembel duran insanlara çok cezalar var. Onun için bilgimizi arttıracağız bu sene. Ana prensibimiz her gün bilgimizi arttırmak, bilgimizi uygulamak ve bilgimizi ihlasla yapmak ve bilgimizi sünnet-i seniyeye uygun olarak yapmak ve insanlara faydalı olma, ümmet-i Muhammed'e faydalı olma çalışmak esasına göre zamanımızı geçirelim. Niye söylüyoruz? Daha yeni yılın başındayız. Sizlere hatırlatma olsun, şevk olsun, teşvik olsun. Bunu bu niyetle, bu teşvikle, bu şevkle yaparsanız bütün seneniz sevap olur, ibadet olur, çok sevap kazanırsınız diye düşünüyoruz. İkinci bir husus sevgili kardeşlerim, Aşura günü. Bu Aşura sözünün her hecesi uzun. Aşura, sonunda da hemze var. Aşura günü. Bu bir dini gündür. Aşura günü de çok önemlidir. Tabii tarihi bir değeri var, dini bir değeri var. Aşura günü nedir? Aşura günü, biz Aşure diyoruz, kısa söylüyoruz. Muharrem'in 10'udur. Muharrem'in 10'u önemli.
dini

önemi var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz radıyallahu anha, kadın olunca anha denilecek, bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'deyken Aşure gününde oruç tutardı. Yani Muharrem'in olduğunda oruç tutardı. Kureyş de Aşure gününe hürmet ederdi. Tabi Kureyş netice itibariyle kim? Hazreti İsmail aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın nesli. Yani İsmail aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim aleyhisselamın Hicaz'da neşv-ü nema bulan, gelişen mübarek nesli arkasından, o nesilden Peygamber-i Zişanımız geliyor o soydan. Şimdi tabi bu Kureyş peygamber soyu olduğu için netice itibariyle peygamberler hayatlarında, tarihinde mühim olan olayları az çok anane olarak, örf olarak, kulaktan dolma da olsa biliyorlardı. O Kabe'ye de hürmet ediyorlardı. Kabe'de tabii İbrahim Aleyhisselam'ın binası, İsmail Aleyhisselam'ın binası. Kabe'ye de hürmet ediyorlardı da tabii şaşırdılar, sapıttılar da Kabe'yi putlarla doldurdular. Yani Hazreti İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam putları emretmedi onlara. Ama onlar şaşırdılar. İbrahim Aleyhisselam putları kırdı. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'dan gelen nesli Kabe'yi putlarla doldurmuş. Bu neyi gösteriyor? İyi yolda olan topluluklar dikkat etmezlerse ayakları kayıp kötü yola düşebilirler. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un zamanında onların puthanesine giriyor. Putları parçalıyor, parça parça ediyor. Sonra onun neslinden gelen Kureyş kavmi Kabe'yi 360 tane rivayete göre putla doldurmuşlar. Lat, Uzza, Menat, Hübel vesaire çeşitli putlarla Kabe'yi doldurulmuşlar. Bu ibretli bir şeydir. İsa aleyhisselam Allah'ın varlığına, birliğine insanları çağırmış. Bugün puta tapınıyorlar. Bu bir yanılmadır. Demek ki insanlar yanılabilir. Onlar yanılıyor. Biz yanılamaz mıyız? Aziz ve sevgili kardeşlerim, yeni bir senede bu sözün üzerinde, sorunun üzerinde durun. Şaşırmamaya dikkat edelim. Şaşırmamanın çaresi nedir? Öze dönmektir. Kur'an'a dönmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine yapışmaktır. Peygamber Efendimiz tabii Kureyş tutarmış. Muharrem'in onun da orucu. Peygamber Efendimiz de tutarmış. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman bakmış ki orada Yahudiler de tutuyorlar. Kureyş tutuyordu. Kureyşler Yahudi değil. Medine'ye geldiği zaman Yahudi kabileler vardı Medine'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki onlar da tutuyorlar Ramazan orucunu. Sordu onlara, dedi ki yani niye tutuyorsunuz? Onlar da dediler ki fekalu, Yahudiler dediler ki hazel yevm, bugün ellezi azharallahu fihi azze ve celle Musa aleyhisselam. Bu Musa aleyhisselamı Allah'ın galip getirdiği, zuhura getirdiği gündür. Ve Beni İsrail, Beni İsrail'i kurtardığı gündür. Kime karşı? Ala kavmi Firavun, Firavun kavmine karşı galip eylediği, Firavun'u helak ettiği, o zaman Musa aleyhisselamın etrafındaki müminleri kurtardığı gündür. Biz de bugüne hürmeten böyle oruç tutuyoruz deyince, bakın Peygamber Efendimiz çok mühim bir söz söylemiş cevabında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki nahnu ehakku bi Musa minkum. Musa'ya biz sizden daha layık, daha yakın, daha sevgili ve onu daha çok benimseyen kimseyiz dedi. Biz Musa aleyhisselama daha yakınız. Neden? Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Allah'ın emrettiklerini yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz de Allah'ın gönderdiği son peygamberdir. Allah'ın emirlerini yerine getirmiştir. Biz Müslümanlar Hazreti İsa'ya daha yakınız. Biz Müslümanlar Hazreti Musa'ya daha yakınız. Onun için biz, buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizden daha yakınız Musa aleyhisselama. Tabii tutarız dedi ve bu Aşure gününde oruç tutmayı emretti. Yalnız bir incelik vardır. Biz eski hak dinlerden, hak peygamberlerden gelen bazı güzel şeyleri devam ettirebiliriz. Ama yine de biz herhangi birisinin taklidi değiliz. Onlardan yine farklıyız. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara benzemeyelim diye emretti ki ya 9'u ve 10'unu tutun, ikisini birden. 9 Muharrem, 10 Muharrem ya 10 Muharrem, 11 Muharrem tutun. Böylece yani tam onlar gibi olmasın, bizim onlardan farklı olduğumuz belli olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir gün fazlasıyla oruç tutmayı emretmiş. Hadis-i şeriflerde böyle tavsiye ediliyor. Evet, Aşure gününde oruç tutulabilir. Tabii bir hafta sonra olduğu için biz şimdiden onun size hatırlatmasını yapıyoruz. Şimdi bir husus daha var sevgili kardeşlerim. Bu Aşure günü 10 Muharrem.

Bir başka tarihi olayı da bizim kalbimize getiriyor, hatırımıza getiriyor. Acı bir olay da var. İslam tarihi içinde maalesef maalesef Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili torunu kucağına alıp öpüp bağrına bastığı Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Fatıma-tü Zehra ile Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Küfe ahalisi tarafından gel seni halife yapmak istiyoruz. Müslümanların başına sen halife ol Hazreti Ali Efendimiz gibi diye onu halife seçmek için davet ettiler. O da davete icabet etmek üzere Kerbela denilen yerde Emeviler Yezid İbni Muaviye'nin komutanları emriyle onun yolunu kestiler ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'i mübarek hanımlarıyla, masum evlatlarıyla, fedakar, vefakar arkadaşlarıyla, kafilesindeki mücahit taraftarlarıyla orada Kerbela'da şehit ettiler 10 Muharrem günü. Tabii bu da Allah'ın bir hikmeti. Tabii bu 10 Muharrem'in Peygamber Efendimizin mübarek torunu Hazreti Hüseyin'in o günde şehit olması da bir Allah'ın hikmeti. Yani başka bir günde değil de böyle bir mübarek günde şehit etmişler onu. Tabii çok seviyoruz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i. Bu Aşure günündeki matem merasimleri yoktur. Matem merasimleri yoktur. Biz şehit olanlardan şefaat isteriz. Ruhlarına fatihalar okuruz. Hatimler indiririz. Severiz, gözyaşı dökeriz ama onun bir ölçüsü vardır. O ölçü içindedir ve o bir matem günü olarak düşünülmez. Eğer matem günü olarak düşünülmesi gerekseydi, her pazartesi gününün matem günü olması lazımdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazartesi günü vefat etmişti. Ebubekir Sıddık Efendimiz de temenni edermiş. Dermiş ki ne zaman vefat etti Peygamber Efendimiz? Pazartesi günü. Ben de temenni ediyorum ki pazartesi günü vefat edeyim. Hazreti Ebubekir Sıddık hem pazartesi günü vefat etmiş hem de Peygamber Efendimizin yaşı gibi 63 yaşındayken vefat etmiş. Yani hem yaş bakımından hem ölüm günü bakımından Efendimiz'e her bakımdan uymak istiyor tabii çok mübarek insan. Pazartesi vefat etmiş. Binaenaleyh yani sevdiğimiz insanların şehit edilmesi, vefat etmesi günlerini matem günü alacak olursak başta tabii şey yapmamız gerekirdi. Pazartesi gününü matem günü edinmemiz gerekirdi. Halbuki dinimizde Peygamber Efendimizin tavsiyesi vardır. Pazartesi Perşembe oruçları çok sevaplı diye oruç tutuyoruz. Öyle değerlendiriyoruz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyurmuş ki rivayetlerde Abdülkadir Geylani Efendimiz o da Hazreti Ali Efendimizin evladındandır. Sülale-i Tahire'dendir. Ali Resul'dür. Kâne Aliyyün radıyallahu anhu ye'mürü bi siyamihi diyor kitabında. Hazreti Ali Efendimiz Muharrem ayında Aşure gününde oruç tutmayı emrederdi. Bunun üzerine kâlet lehum Ayşetu radıyallahu anha men ye'murkum bi savmi yevmi Aşura. Hazreti Ayşe sormuş oruç tutanlara size bu Aşure gününde oruç tutmayı kim söyledi bakalım diye. Kâlu Aliyyün radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz söyledi demişler. Kâlet innehu âlemu bimen bakiye bis sene. Buyurmuş ki o senenin öteki aylarını, günlerini en iyi bilen insandır. Yani hangi ayları, hangi günleri mühimdir, hangi günleri sevaplıdır, hangi günleri oruç tutacak bilir. Demek ki onların içinden Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye ettiğine göre biz de Muharrem'in Aşure günü oruç tutmayı Peygamber Efendimizin tavsiyesi olarak ayrıca Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesi olarak tutarız. Tabii seferde oruç tutmak mecburiyet değil ama kim bilir belki de o Kerbela şehitleri içinde de oruçluyken böyle şehit olmuş olanlar vardır. Ve an Aliyyin radıyallahu anhu yine Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar Men ahya leylete aşura e ahyahullahu teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle
ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak

0: Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek tabii bu Aşure gününün orucunu tutmaya da gayret edelim. Cuma günü doğrudan doğruya Cuma müminlerin güzel günüdür, haftanın bayramıdır diye oruç tutmak doğru değildir ama Perşembeden oruç tutulursa ne olur? Cuma günü de eklenebilir. Cuma günü oruç tutulursa Cumartesi de eklenebilir. O zaman devamlı bir orucun bir günündeki parçası olmuş olduğundan bir mahsur da olmaz. Demek ki oruç tutmayı tutarsanız sevaplı olacağını hatırlatmış olduk. Ve 9 Muharrem'de oruç tutun, 10 Muharrem'de oruç tutun veyahut 10 Muharrem'de 11 Muharrem'de oruç tutun demiş oluyoruz. Gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin, onun şefaatini isteyin, ruhuna hatimler indirin. Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili konuşmalar yapılsın camilerde, toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdat edilsin. Allah-u Teala Hazretleri o büyüklerimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne sevgili kardeşlerim cümlemizi nail eylesin. Onlarla beraber bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Biliyorsunuz Fatıma anamız cennetliktir. Peygamber Efendimiz müjdelemiştir. Allah Fatıma anamız da cennette bizi buluştursun. Hazreti Ali Efendimiz şehittir, cennetliktir, aşere-i mübeşşeredendir, cennette buluştursun. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehittir, cennetliktir, cennette bizi onlarla beraber eylesin, buluştursun. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz tabi, Hulefai Raşidinimiz, Evliyaullah büyüklerimiz tabi, şehitler, alimler, fazıllar başımızın tacıdır. Allah-u Teala Hazretleri bizi onların yolundan ayırmasın, onların sevgisini kalbimizden eksik etmesin, onların yolundan bizleri ayırmasın. Hazreti Ali Efendimiz nasıl yaşadıysa, Cafer-i Sadık Efendimiz nasıl yaşadıysa, Hazreti Hüseyin Hasan Efendilerimiz, Fatıma-tü Zehra anamız nasıl yaşadılarsa biz de onlar gibi Kur'an üzere, sünnet üzere, takva üzere, Allah'ın rızası yolunda bid'atlardan uzak, ibadet ve taatle ömrümüzü geçirelim. Allah-u Teala Hazretleri bizi iki canda bahtiyar eylesin, ahirette de o mübarek büyüklerimize kavuştursun, onlara cennette komşu eylesin, cümlemizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin, müşerref eylesin, mükafatlarına gark eylesin, iki canda saadete nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Ali İmran suresi bize ne anlatır? Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de inanç ve ahlak kaidelerini hatırlatan surelerden biri olan Ali İmran suresinden söz edeceğiz bugün. Ali İmran, İmran ailesi demek ve 33-37. Ayetler arasında geçtiği için bu adı almıştır. 200 ayettir. Medine'de indirilmiş olan surenin inişinde iki olay etkili olmuştur. Biri Uhud Savaşı, diğeri ise Necran kabilesinin Medine'ye Peygamber Efendimiz'le görüşmeye gelmesi. Sure ilk bakışta çok fazla konudan bahsediyor olsa da ana tema iman, inanç ve ahlaki kaidelerden oluşuyor. Hazreti İbrahim'in inancı, müminlerin sorumlulukları, faizle ilgili ayetlerle devam eden Ali İmran suresinin sonlarında içten yakarışlı dualar yer alıyor. Allah'ı her zaman anan, aklı selim sahiplerinin ettiği dualar ve bu yakarışlara icabet eden Rablerinin duaları yer alıyor. Öyleyse bu dualardan bir örnekle 191. ayet-i kerime mealini paylaşarak tamamlayalım. İşte o aklı selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ederiz, bizi ateş azabından koru.
0: En güzel rehber.

iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, ey şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah, ey şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen hangi ayda oruç tutayım? Hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyor. Ben orada oturuyordum, duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, İn künte saimen bade şehri Ramazan fesumil Muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Onun için o ayda tut. Ve fihi yevmin taballahu fihi ala kavmin. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah müminlere, eski kavimlerden bazı kimselere tevbe nasip etmiştir. Daha sonra da ve yetubu fihi ala kavmin ahirin. Başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. O bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder. Bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tavsiyesi.

Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Divane Aşk programı başlıyor.

Rahman olan Allah'ın adıyla. Salatü selam en güzel rehber Peygamber Efendimiz'e, sadık yol arkadaşları olan ashab-ı ikrama ve mübarek ehli beytine. Selam olsun ensara, selam olsun muhacire. Selam olsun Resulullah'ı bağrına basan Medine'ye. Selam olsun en güzel yolculuğun sadık yol arkadaşı Ebu Bekre. Selam olsun Resulullah'ın yatağına, ölümüne yatmış Ali'ye. Ve selam Akabe'de söz verenlere.

bir kardeşlik sınavıydı Yesriblilere. Ayet ve hadislerle müjdelendi bu imtihanı geçtikleri. Dostluğu sınandı Mekkeli ilk Müslümanların. Sadakatlerini gösterdiler Allah'a. İslam maddeye anlam katan şeydi. Yesrib'in artık bir anlamı oldu. Resulullah ayak bastı diye münevver şehir diye anıldı. Medine-i Münevvere. Resulullah geldi ve gözcülerinin geliyorlar müjdesine ses verdi Ensar. Resulullah'ı karşıladılar hep birlikte. Ay doğdu üzerimize diyerek. O günden miras söylenir Muhammed Mustafa hasretiyle.

ev sahiplerinin en nasiplisi Eyüp El Ensari'ye selam. Ah minel aşk dostları, hicretin yıl dönümündeyiz. Hicret bir tercihti. Dünyaya ahireti tercih. Onun rızası için vatanı terk ediş. Bir kaçış Rabbe doğru.

takvim 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

ödünev vermediğine. Ey gönüller beldesi, ey devri cehaletin mahkumiyet belgesi. Çınlıyor göklerde her an Muhammed sesi. Gör ki yine dünyada zulümler var bu dine.

Susadım şefkatine, yine gönlümde seram. Sustu rahlete bülbül, bahçede güller haram. Dünyaya hükmediyor, yine zillet ve şarap. Gör ki, nice alimler nifak soktu bu dine. Hicret etsen.

Merhametin kendi yok. Dillerde kaldı adı. Yeryüzü bir toz duman. Kim suçlu? Kim kadın? Bunca musibetlerden ibret alan kalmadı. Hep iftira ediyor yedi düvel bu dine.

Bir yanda din taciri arkadan vurur beni. Bir yanda zorbaların hiç kızarmayan teni. Elden ele geziyor dinde reform bülteni. Bilirim ki bu cüret reva değil bu dine. Hicret etsen beni de alır mısın Medine?

Ey mübarek Medine, fahri alem beldesi, kardeşliğin, barışın, adaletin simgesi, çınlasın göklerinde salatu esselam sesi. Ben ki kalu belada teslim oldum bu dine, o yemyeşil kubbene.

Cengiz Numanoğlu'nun bu güzel şiirini paylaştık sizlerle. Hicret nedir sorusuna Mehmet Talun'un makalesinden alıntı yaparak cevap arıyoruz. Hicret, her vesileyle birlik, beraberlik ve dayanışmayı vurgulayan İslam'ın hayat bulmasına yol açan önemli bir olaydır. Hicret, imanın maddi güç karşısında kazandığı zaferin simgesidir. Hicret, Allah rızası için anadan, babadan, yardan, diyardan, maldan, mülkten, hatta candan, evlattan vazgeçişin ibretli ve meşakkatli kıssasıdır. Hicret sadece düşmanla sınanmak değil, dostu sınamaktır da. Gözü dönmüş yeminli katillerin saldıracağı yatağa kimin yatacağını sınamaktır. Bin canımı vermeye hazırım, yeter ki onun ayağına tek diken batmasın diyenlerin sadakatini sınamaktır. Canım anam babam sana feda olsun ya Resulallah sözlerini sınamaktır. Hicret yapılan zulüm ve işkencelerden, kötü şartlardan kaçış değil. İslam'ın hükümlerini yaşatacak ve yaşayacak yeni şartların ve mekanların arayışıdır. Hicrette bedenen rahata kavuşmak gayesi asla güdülmemiştir. Çünkü din hizmeti, sıkıntı, eziyet ve imtihan meydanlarında cereyan ediyor. Gerektiğinde aile efradın, memleket ve yurdun, makam ve maaşın feda edilebilmesi

istiyor. Hicret, Hakk'ın batıla galip gelmesi ve İslam'ı bütünüyle yaşamanın azmi. Hicret, tevhid inancının kalplerde kökleşmesinin, gerektiğinde mallardan ve canlardan feragat etmenin sembolüdür. Hicret, ilk Müslümanların inançları uğruna gösterdikleri fedakarlığın doruk noktasıdır.

Hicret. Her şeylerini Allah için göz kırpmadan terk eden Mekke-i Mükerremeli muhacirlerle onları bağırlarına basan, muhtaç oldukları halde onları kendilerine tercih eden Medineli Müslümanların Ensar'ın destanıdır. Bu destanda fedakarlık, kardeşlik, ahde vefa, birlik ve beraberlik, değerlerin paylaşımı, özgürlük aşkı, adalet, saygı ve hoşgörü temel konulardır. Hicret, İslam tarihinin en önemli olayıdır, en büyük hadisesidir. Hicret, Müslümanları müşriklerin zulmünden kurtarmış, İslam'a yayılma imkanı sağlamış, böylece İslam inkılabının başlangıcı olmuştur. Bu itibarla ilk Müslümanlar bu olaya fazlasıyla önem verdikleri ve diğer olaylardan daha çok anılmaya değer buldukları için hicretten 17 yıl sonra Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği esnasında Hazreti Ali'nin radıyallahu anh teklifiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicret ettiği yılın bir Muharrem'i olan 16 Temmuz 622 tarihi Hicri Kameri takvim için takvim başı olarak kabul edilmiştir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutuyla kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Hicretten sonra muhacirlerle ensar arasında tam bir kaynaşma ve dayanışmanın oluştuğu görülmektedir. Bunun sağlanmasında İslam'ın esasları ve mensuplarına telkin ettiği kardeşlik anlayışı kadar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamaya koyduğu muahat, yani kardeş yapmak uygulamasının da etkisi büyük olmuştur. Bu uygulama hicretten hemen sonra gerçekleştirilmiş ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ensar'da muhacirleri bir araya getirerek her muhacir için Ensar'dan bir kardeş tayin etmişti. 186 ailenin kardeş ilan edildiği bu uygulama sadece şekilde kalmamış, muhacirler ve Ensar kan bağından öte bir bağlılıkla birbirlerine bağlanmışlardı. Hatta mirasla ilgili ayet-i kerimeler gelinceye kadar bu kardeşler birbirlerine varis dahi oluyorlardı. Siyasi, iktisadi, içtimai, dini ve askeri pek çok fayda sağlayan muahat, İslam toplumunun yapılanmasındaki rolü bakımından hicrete anlam kazandırmış ve muhacirlerin Medine-i Münevvere'deki hayatlarını kolaylaştırmıştır. Hicretin siyasi açıdan büyük bir değişime imkan sağladığı aşikardır. Mekke-i Mükerreme'deki müşriklerin baskıları karşısında pek çok eziyet ve işkencelere maruz kalan Müslümanlar, hicret sayesinde güç bulmuş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde bir devlete kavuşmuşlardır. Hicretten sonra Yesrib şehrinin adı fesat anlamındaki bir kökten geldiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından

hoş ve güzel anlamındaki Taybe veya Tabe'ye çevrildi. Daha çok da Medine-tür Rusul yahut Medine-i Münevvere adıyla kullanılarak Müslümanların kurdukları devletin ilk baş şehri oldu ve bu konumunu Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edildiği tarihe kadar korudu. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti İbrahim'in haremi yani Mekke-i Mükerreme'den sonra bu yeni merkezinde harem olmasını Allah Teala'dan niyaz etmiş. Niyazının kabulü üzerine de şehrin doğusundaki Harretül Vakım ve batısındaki Harretül Vebre ile güneydeki Ayr ve kuzeydeki Küçük Seher dağları arası şehrin harem sınırı olarak kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra Ensar'a karşı vefa duygusuyla hareket ederek Medine-i Münevvere'yi bırakmamış ve vefatında Mescid-i Nebevi'deki Hücre-i Saadet'ine defnedilmiştir. Güzel bir eser dinleyelim, sonrasında devam edeceğiz.

Peygamber Efendimizle birlikte hicret eden müminler, sırf Allah'ın rızasını kazanabilecekleri şekilde bir yaşam sürebilmek uğruna, sahip oldukları her şeyi geride bırakmış, evlerini ve yurtlarını terk etmişlerdir. Gösterdikleri bu ahlak, bu kimselerin Allah'a olan gönülden bağlılıklarının çok açık bir delili olmuştur. İnkar edenlerin Allah'a kulluk etmemeleri yönündeki baskılarına boyun eğmemiş, Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilmenin, dünya hayatında sahip oldukları maddi değerlerden çok daha önemli olduğunu bilerek hareket etmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki salih müminler, Kur'an ahlakını gereği gibi yaşayabilmek için bu dünya üzerindeki her türlü rahatlığı terk etmeye razı olmuşlardır. Âl-i İmran suresi 195. ayette hicret edenler müjdelenir. Bunun üzerine Rableri onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben elbette sizden erkek ve kadın ayırmaksızın hayra çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Sizler hep birbirinizden hasıl olmasınız. İşte dini için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin mutlaka günahlarını örteceğim ve elbette onları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. En güzel karşılık da yine Allah.

bizim için hicret, kötülükten iyiliğe, şerden hayra, batıldan hakka hicrettir. Hicret bir mekandan başka bir mekana göç etmek değil, Allah ve Resulünün yasaklarından hicret etmektir. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Bizim için hicret, hakka, hakikate hicrettir. Kötülükten iyiliğe, şerden hayra, batıldan hakka hicret. Hicret kalbimize, gönül dünyamıza yaptığımız yolculuk. Hicret fıtratımıza yolculuk yapmak. Muhacirse, Allah ve Resulünün yasaklarından, kötü dedi.

Allah Teala hicrette müminlere en güzel vekil ve en güzel yardımcı olduğunu göstermiştir. Öyle ki Resulünü saklama görevini en aciz hayvanlardan örümceğe vermiştir. Müşrikler Efendimizin aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Ebu Bekir'in hicret esnasında bulundukları mağaraya biri eğilip de bir bakıverse onları görecek kadar yakınlaşmışlardı. Hazreti Ebu Bekir peygamberimize zarar verecekler endişesiyle çok telaş ve üzüntüye düştü. Allah Resulü üzülme, Allah bizimle beraberdir dedi. İki kişinin üçüncüsü Allah olursa sen akıbetin ne olacağını zannediyorsun? Yakalanacağımızı mı sanırsın? Buyurdu ve Hazreti Ebu Bekir iç ferahlığına kavuştu. İşte o mağarada saklandıkları anlardı. Resulullah ve Hazreti Ebu Bekir Sevr mağarasına girdikten sonra hemen bir örümcek ağını üst üste örüp mağaranın ağzını kapattı. Kureyş müşrikleri çok sıkı bir arama yapıyordu. Nihayet mağaranın kapısı önüne kadar geldiler. İçlerinden bazısı dedi ki, vallahi mağaranın kapısına örümcek ağını öyle bir örmüş ki, bu örümcek Muhammed doğmadan buradaymış. Onun bu sözü üzerine hepsi orayı terk etti.

Mekke ile Medine arası yollar, çizik çizik, hasret yarası yollar. Vardığı her nokta yine başlangıç, gitgide Allah'a varası yollar. Mekke ile Medine arası yollar. Bu çıplak yollardan ne in ne de cin, yalnız iki çift nurdan güvercin. Bunlar iki dostun ayakları ki, yolları göklere bağlayan, bu çıplak yollardan ne in ne de cin.

0: Hicret yurt dışına aranan destek. Dava sahibine öz yurdu köstek. Merkezi dışarıdan sarmaktır murat. Merkezin çevreden fethidir istek. Hicret yurt dışında aranan destek. Ayakta Medine Müslümanları, İslam'ın yardımcı kahramanları, Resuller Resulü uğruna feda, malları, canları, hanümanları, ayakta Medine Müslümanları.
1: Aşkla söylenen sözler, Divan-ı Aşk.

Baktığımız her ufkun öte yanına hasret, bir ömür sürüyoruz, nereye varsak hicret. Necip Fazıl Kısakürek hicrete başka türlü bir anlam yüklüyor bu mısralarıyla. Sezai Karakoç, uzatma dünya sürgünümü benim diye niyaz eder şiirinde. Ben onun sılası kendimin gurbetiyim diyerek dünyaya ait olmanın sıkıntı olduğunun farkında ve asıl memleketin ahiret yurdu olduğunu işaret etmekte. Kültürümüzde özellikle büyük zatların ölümünü anlatmak amacıyla da kullanılır hicret. İşte bu da ölümle başlayan emin bir limana sığınmayı anlatır. Çünkü en güzel ensar Allah'tır ve dönüş ona.

Peygamber Efendimiz'e hicret nedir diye sorulunca, kötülüğü terk etmendir buyuruyorlar ve devam ediyorlar. Hicretin en eftali, Rabbinin hoşlanmadığı şeyleri terk etmendir. Gerçek muhacir bunları yapandır. Her doğan gün onun ümidini artırır, her batan gün aşkını biler. O kendi içinde hicreti yaşayandır. Ailesiyleyken hicrettedir, insanlarla hicrettedir, dünyada hicrettedir, çağda hicrettedir. Namaz onun için Rabbinin yanına bir hicrettir. Oruç bedeninden, arzularından hicrettir. Hac bir hicret eğitimidir. Zekat dünyanın hengamesi içine daldığın an eşyadan hicrettir. Mü'min, İslam'ın her bir rüknüyle hep bir hicret imtihanındadır. Hicret, İslam inkılabının başlangıcıysa, ruh inkılabının da başlangıcı olmalı. İslam eğer hicretle istiklaline ulaşmışsa, mü'min de ruh dünyasında yaşayacağı hicretle bağımsızlığına kavuşabilmeli. Ayağındaki maddenin prangaları çözülüp uçsuz bucaksız hakikat alemine kanat açabilmeli. Hazreti Nuh dalgaların üstünde yepyeni bir dünyaya hicret ediyordu. Hazreti İbrahim Hicaz yolcusuydu. Hazreti Yusuf Kenan illerinin, Hazreti Musa Sina dağına çıkarken, Hazreti Muhammed Medine yolunda çöllerde toz toprak içinde ilerliyordu. Bu hicretlerin her biri aslında ruh dünyasında yaşanacak büyük hicretlerin iz düşümüdür.

bir hicret eri, tasavvuf bir hicret yolculuğudur. Sen gönül ülkendeki Medine'ye ulaşmak istiyorsan, Hazreti Peygamber'in düşmanların arasından sıyrıldıktan sonra Kabe'yi tavaf ettiği gibi, bir gönlü ziyaret edip hedefine adımlamalısın. Gerektiği zaman Hazreti Ali misali fedakarlıktan kaçınmamalı, istenilen yatağa girip örtüne sarınabilmelisin.

icraata dökülen ilk işi Küba'da mescit inşa etmek olmuştur. Gönül Medinesi'ne ulaşan muhlis de gönlünde bir mescit inşa etmelidir. O mescitte hem kendisi Rabbi ile buluşmalı hem de Allah'ın kullarını buluşturmalıdır. Ki o gönül ümmetin hayrına çalışan insanları Allah'a

Yüce Hak'tan var davet. Dön dön dön, Kur'an'a gel. Etmededir yar davet. Dön dön dön, Kur'an'a gel. Kalp sanki harap mezar. Hep feryat, hep nalezar. Yetmez mi bu intizar? Dön dön dön, Kur'an'a gel.

Aklını devşir başa, tapma ağaca taşa, bir Ömer gibi yaşa. Dön dön dön, Kur'an'a gel. Dünyanın sonu harap, ne Türk kalır ne Arap. Vefa istemede Rab. Dön dön dön, Kur'an'a gel.

hak rahmeti var onda. Başka değil yar onda. Takva onda, kâr onda. Dön, dön, dön. Kur'an'a gel. Bir gürültü, bir telaş. Hani gözlerinde yaş? Ne bu fitne, bu savaş? Dön, dön, dön. Kur'an'a gel. Aklım almaz nasıl bu? Bir büyülü fasıl bu. Senin için asıl bu. Dön, dön, dön. Kur'an'a.

Evet, hak birdir, hak bir. Hüsnü hatlara bak bir. Olmaz diken zambak bir. Dön, dön, dön Kur'an'a gel. Hep gönlünün varişi, hani sevda yar işi, başlamadan zar işi, dön, dön, dön Kur'an'a gel.

ömür ömür bahar yaz. Bu ne dert, bu ne maraz. Yolun hakka varamaz. Dön, dön, dön. Kur'an'a gel. Bir baksana kaç sene. Hep vurdular ensene. İbret almadın yine. Dön, dön, dön. Kur'an'a gel.

ne devlettir daha dün, biçilmezdi baha dün. Aşıktın Allah'a dün. Dön, dön, dön. Kur'an'a gel. Zulüm, fitne, şer, bela. Seni bulur her bela. Ömrün sanki Kerbela. Dön, dön, dön. Kur'an'a gel. O ki bir zikri haktır. Güneşten aydan aktır. İnci dolu ırmaktır. Dön, dön, dön. Kur'an'a gel. Allah kelamıdır bu. Gül gibi var kokusu. İstersen yar kokusu. Dön, dön, dön. Kur'an'a gel. Yaran vardır yarada. Kaldın iki arada. Ermek için murada. Dön, dön, dön. Kur'an'a gel. Kur'an'a gel.

0: Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Divane Aşk programı sona erdi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimin öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş. Bazen günler eksik kabul edilmiş. Bazen artık günler oluşmuş. Bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortaklığı

olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle

0: Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
0: Akra, akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Yeni bir günden, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, paylaşmaya değer yepyeni güzelliklerle merhabalar efendim. Sevgili dinleyiciler, pek çok kişi tarafından en çok değer verilen şeylerin başında dostluk kavramı gelir. Her insanın aklına bazı durumlarda ben uygun bir dost muyum sorusu da gelebilir. Peki dostluk nedir? Neden önemlidir? Dostluğun tanımını soranlar birçok farklı cevap bulabilir elbette. Bu farklı cevaplar aslında herkesin nasıl bir dost olduğuyla alakalı. Biz nasıl bir dostsak cevaplarımız da ona göre farklılık gösterebilir. Ama dostluk tanımının Türkçe anlamı şöyle. Bireylerin bir kan bağı olmadan koşulsuz ve şartsız şekilde sevdikleri insana dost denmektedir. Dostluk kelimesi arkadaşlık kelimesinden çok daha ileri bir düzeydir. Arkadaş kelimesinin hecelere ayırdığımız zaman arkadaş anlamı çıkıyor. Bu kelimenin anlamı sırtımızı yaslayabileceğimiz ve kaya gibi sağlam bir varlık olarak bilinmekte. Fakat dostluk arkadaşlıktan çok öte bir bağlılık. Dost olan iki insan kan bağı olmadan oluşabilecek en samimi ilişki düzeyini yaşamaktadır. Zor ve kötü anlarımızda bize elini uzatan, bize yardım eden ve bizi içerisinde bulunduğumuz güç durumdan çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapabilen, en iyi anlarında da hep

0: yanımızda olan kişiler, işte onlar dost bildiklerimizdir. Dostluk, iki kişi arasında güçlü bir ilişki bağı, karşılıklı sevgi, menfaatsiz ve çıkarsız iyi niyet anlamına da gelmektedir. Dostluk öyle kolay bir şekilde elde edilmiyor sevgili dinleyiciler ve hayatımıza da öyle kolayca yerleşmiyor. Her arkadaş olarak gördüğümüz insanı dost olarak göremeyiz. Dostluğu elde etmek zaman ister. Örneğin kötü bir olay yaşadığımız o an bize ulaşacak ilk kişi dost olarak belirlediğimiz kişidir. Bizi hiçbir zaman arkamızdan vurmayacak, bizi asla üzmeyecek, ilelebet yanımızda olacak kişiye dost diyoruz. Bizler ya da hayatımızda dost bildiğimiz insanlar acaba bu tanımlara ne kadar uyuyor? Gerçekten dost muyuz yoksa kendimizi mi kandırıyoruz? İşte şimdi paylaşacağım bu hikayede tüm bu soruların cevabı veriliyor. Hikayemiz şöyle sevgili dostlar. Vakti zamanın birinde bir baba ve oğlu konuşuyorlarmış. Babası oğluna sormuş. Oğlum, senin kaç tane dostun var? Oğlu cevap vermiş. Oho, yüzlerce. Babası oğluna şu açıklamayı yapmış. Bak oğlum, insanın bir sürü arkadaşı olabilir ama yüzlerce dostu olamaz. Dost dediğin diğer arkadaşlara benzemez. İnsanın hayatı boyunca ancak bir ya da iki tane dostu olabilir. Oğlan saçma demiş. Benim bir sürü dostum var ve hepsi beni çok sever. Her zaman bana yardıma koşacaklarına eminim. Öyle mi? Demiş babası. Hadi gel o zaman seninle bir test yapalım. Adam birkaç tane tavuk kesmiş ve başka birkaç ıvır zıvırla birlikte bir çuvala doldurmuş. Çuvaldan kanlar akıyormuş. Şimdi git demiş, bu çuvalı arkadaşlarına götür ve onlardan yardım iste. Çuvalı birlikte bir yerlere gömün. Çocuk çıkmış yola. Bir arkadaşının kapısını çalmış. Arkadaşı elindeki kanlı çuvalı görünce hiçbir şey söylemeden çocuğun yüzüne kapıyı kapatmış. Başka arkadaşlarıysa bir daha onlarla konuşmamalarını, görüşmemelerini rica etmişler. Çünkü hepsi çuvalın içinde bir ceset olduğunu zannetmiş. Oğlan yüzü allak bullak babasına dönmüş ve olanları anlatmış. Babası demiş ki, işte oğlum, senin dost bildiklerinin dostluğu bu kadar. Şimdi al bu çuvalı benim dostuma götür. Oğlan tekrar sırtlamış çuvalı, düşmüş yola. Babasının dostu kapıyı açıp oğlanı kan ter içinde, elinde de kanlı bir çuvalla görür görmez etrafına şöyle bir bakmış ve hemen içeriye almış. Sen Ahmet'in oğlusun değil mi? Demiş. Evet demiş çocuk. Ver elindekini diyerek hiçbir şey sormadan çuvalı oğlanın elinden almış. Arka bahçeye çıkarmış, arka bahçede bir çukur kazıp çuvalı gömmüş. Çocuğa da su ve yemek ikram etmiş. Bu arada yetmemiş, gömdüğü yer belli olmasın diye oraya da sarımsak ekmiş. Çocuk ben artık gideyim deyince adam da babana söyle sarımsak tarlasına gözüm gibi bakıyorum demiş. Efendim çocuk gitmiş babasına durumu anlatmış. Gerçekten senin dostun varmış baba, benimse sadece sıradan arkadaşlarım demiş. Yo, bitmedi demiş babası. Şimdi tekrar git dostumun kapısını çal ve açar açmaz yüzüne okkalı bir tokat yapıştır. Çocuk olur mu hiç öyle şey demiş. Olur olur demiş babası. Ancak o zaman anlayacaksın dostluğun ne demek olduğunu. Çocuk çaresiz, utana sıkıla tekrar düşmüş yola. Kapıyı çalmış, babasının dostu kapıya çıkar çıkmaz da babamın size iletmek istediği bir şey var deyince nedir o demeye kalmadan çocuk okkalı bir tokat yapıştırmış babasının dostunun yüzüne. Bir yandan da çok üzülmüş nasıl vurdum diye. Babasının dostu demiş ki benim de babana iletmek istediğim bir şey var. Söyle o babana koskoca sarımsak tarlasını bir tokata satmayız. İşte böyle sevgili dinleyiciler. Çocuk o zaman anlamış dostluğun gerçek değerini ve babasının yüzlerce arkadaşın olacağına bir dostun olsun yeter derken aslında ne demek istediğini. Dostluğu hayatımıza yansıtmak için çok sıkı bir bağlılık gerekiyor. Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim atasözündeki anlam aslında şu sevgili dostlar. Kişi dostuyla aynı yöne bakar. Dostu kişiyi çok iyi tanır. Onun üzgün olduğu zamanları kısa zaman içinde anlar. Kişi dostunun yaşamış olduğu zorluğun hemen farkına varır. Elinden gelenin daha fazlasını yapmak için gayret sarf eder. Yalnızca iyi günde yanında olmak dostluk değildir. Hem iyi günde hem de kötü günde kişi dostunun, gerçek dostunun yanında olmalıdır. Dost, hayatımızın her anında yanımızda olan kişidir. Dost için kalbimizi okuyan kişi de diyebiliriz. Ruhumuza huzur ve barış verendir. Dost bizi en çok düşünen, dualarına bizi de katan kişidir. O halde Rabbim hem bizleri dostluğa layık eylesin, hem de gerçek dostluklarımızın eksikliğini vermesin, onların kadrini, kıymetini de hakkıyla bildirsin inşallah.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından, toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Ve an Ebu Hüreyre radıyallahu anhu kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den de şu hadis var. Efdalu siyamı ba'de Ramazan şehrullahil muharram ve efdalu salati ba'del farida salatül leyl. Revahu Müslim'in rahmetullahi aleyh. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde rivayet etmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. En faziletlisi. Muharrem haram aylardandır biliyorsunuz. Senenin birinci ayıdır. Zilhicce'den sonra gelir. Haç'tan sonraki ilk aydır. Sene onunla başlıyor. Takvim sonradan çıkmıştır ama Haç'tan sonraki ay olarak bilirim. Efendim o ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Muharrem'in biliyorsunuz 9'unda 10'unda veya 10'unda 11'inde aşure orucu tutmak var. Başında, ortasında, sonunda da tutmak olabilir. Bunları kendim söylüyorum. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur diyor Efendimiz. Sözü bu kadar. Ben izahsa dediğinde öteki sözleri söylüyorum. Ve efdalu salati ba'del farida, farz namazlardan sonra en faziletli namaz da salatül leyl, geceliğin kılınan namazdır. Gece kalkıyorsun, uykunu veriyorsun, ışık yok, kimse görmüyor, gösteriş yok. Efendim, kendi başına Mevlan ile onun huzurunda dertleşiyorsun, yalvarıyorsun, tevbe istiğfar ediyorsun, gözyaşı döküyorsun, namaz kılıyorsun. Geceliğin kılınan bu iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır kıymetini bilene. Çocuğa çikolatayı mı vereyim, şu zümrütümü vereyim desen, çikolatayı alır, zümrütü ne yapacağım der. Çünkü çocuk bilmiyor. Kıymetini bilene geceliğin kılınan iki rekat namaz şu dünyadan ve şu dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hatta Rabi Bey'deki iskeleli evlerden bile. Bunu da ben söylüyorum, hadiste yok Rabi Bey filan. Yani hepimiz beğeniyoruz ya, böyle sahil, deniz kenarı, vay be, aman ya diye ağzımızın suyu akıyor. Onların hepsinden, Brisbane'ın hepsinden, Avustralya'nın hepsinden, kıtaların hepsinden, dünyanın hepsinden, dünyanın içindeki bütün mücevherattan, toprağın altından, üstünden ne varsa kıymetli şeyler hepsinden daha hayırlı geceliğin kılınan iki rekat namaz. Vay be! Neler kaçırıyormuş millet meğerse. O namazı kılmayınca çok şeyler kaçıyor elden tabii.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi yeni yıl ne demektir? Aslında hayatın içerisinde kendimizi gözden geçirme, murakabe etme, hayatı sorgulama, doğrularımızı yanlışlarımızı ayırma ve hayatı daha kabul edilebilir, tatmin olunur ve iç huzura götürülebilir olması adına gözden geçirme çentikleridir. Yani tek başına yeni yıl dediğimizde zamanla ilgili, takvimsel bir olayla ilgili olmakla birlikte aslında insan için bir fırsat dönemi. Aynı zamanda fırsat dönemi niyeti tazelemeye yönelik bir fırsat dönemi, zihinsel anlamdaki süreçlerimizi gözden geçirmeye, doğrularımıza ne kadar yaklaştığımızı ya da yabancılaştığımızı gözden geçirmek için bir murakabe fırsatı aynı zamanda yeni yıl. Peki bizim buna ihtiyacımız var mı? Fıtri bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü fıtratta zaman baskısı ergenlikte ilk yaşadığımız, en yoğun yaşadığımız ve hayatın bizi ya motive eden ya da manipüle eden en temel konularından bir tanesi. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz. Zaman algısı en güçlü olan insanların hayatı en verimli değerlendirdiğini görüyoruz. Belki çocuklara kazandırılacak en önemli beceri zaman algısını oluşturmak ve zaman yönetim becerisini kazandırmak. Ve biz zaman baskısını 27-34 yaş döneminde o toplumsal desteğin bittiğini, tek başımıza birey olduğumuzu idrak etmeye başladığımızda ve hayatımızın üzerindeki etkileri, birçok şeyi kaçırdığımız algısıyla o baskı hissettiğimizde bir anlamda pik yaptığı bir dönemdir zaman algısı. Neden pik yapıyor? Çünkü o güne kadar bir şekilde ebeveyn

0: Beynin müdahalesi var, devletin eğitimle müdahalesi var, toplumun müdahalesi var. Ama o yıllara geldiğimizde diyoruz ki ben bu hayatı ne kadar varoluşumla uyumlu yaşıyorum, bu hayattan beklentim ne, katkım ne, kendi hayatımın sorumluluğunu ne kadar taşıyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin

Şii dinalimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Aşure günü çok önemli mübarek günlerden birisidir. Muharrem ayının mühim olaylarının cereyan etmiş bir günüdür. Oruçla geçirilmesi lazım. Ya Aşure gününü ondan bir önceki günle bağlayarak oruçla geçirmek iyi olur. Niye böyle oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle tavsiye buyurmuş. Yahudiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de var idiler. Arabistan'ın bazı yerlerinde kabileler halinde bulunuyorlardı. Medine-i Münevvere'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret buyurduğu zaman onların böyle Aşure gününde oruç tuttuğunu görünce sebebini sordu. Niye siz böyle oruç tutuyorsunuz diye. Dediler ki Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden Aşure gününde kurtuldu. Musa aleyhisselam bize sizden daha yakındır. O halde biz de tutarız dedi Peygamber Efendimiz. Burada çok önemli bir ifade var. Biz Musa aleyhisselama daha samimiyiz, daha yakınız, daha o bize sevgili, biz ona sevgiliyiz. O bakımdan Peygamber Efendimiz onun Firavun'dan kurtulma gününde o orucu tutmayı tavsiye buyurdu. Kendisi de tuttu. Zaten Kureyş kabilesi de Mekke'de iken yani Peygamber Efendimiz'in ilk doğduğu çevrede de Aşure günü orucu tutulurdu. Şeyden geliyor İbrahim Aleyhisselam'dan beri böyle bir töre ve anneanne olarak geliyor. Zaten tutarlardı. Yalnız burada Yahudilere benzemek gibi bir durumu istemedi Peygamber Efendimiz. Demek ki bizim kendi İslami benliğimizi, örfümüzü, töremizi ortaya koymamız ve ona göre Müslümanca, İslamca, Resulullah'ın tavsiye buyurduğu sünnetine uygun şekilde her hareketimizi tanzim etmemiz gerekiyor. Buyurmuş ki onlara benzememenin şekli tahakkuk etsin diye ya Aşure günden bir gün evvel yani Muharrem'in 9'u ve 10'unu tutarsınız ki şimdiden ihtar etmem gerekiyordu. Yahudilere benzememek, Efendimizin tavsiye ettiği şekilde Aşure orucunu ihya etmek mümkün olur. Aşure orucunu çok önemli olarak tavsiye buyururdu Peygamber Efendimiz. Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar. Ramazan orucu emredilince ayet-i kerime ile ondan sonraki sevaplı oruçları ihtiyari hale getirdi Efendimiz. İsterseniz tutarsınız, isterseniz tutmazsanız da bir şey gerekmez. Çünkü artık Ramazan orucu var, farz orucu var diye buyurdu.
0: Dostça bir tavsiye. Bir Muharrem 1448 geldi. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.

güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jules Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jules Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicre takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir.
Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra dinliyorsunuz.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen

0: sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Sağduyunun sesi Akra. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Rabbim seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların, çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek. Sana da, Yakup'un aile efradına da tövbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataları İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır." Kardeşleri demişlerdi ki, "Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı, güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak ıssız bir yere atın ki babamızın teveccühü, sevgisi bize kalsın. Ondan sonra hem tövbe eder hem de yanında iyi bir topluluk olursunuz." İçlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına gelip, "Ey babamız, senin için ne mahsuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz," dediler. "Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz." Yakup dedi ki, "Onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum." Onlar da, "Andolsun ki biz güçlü bir grup iken onu kurt yerse, bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz ve işe yaramayan kimseler sayılırız," dediler. Nihayet onu götürüp de koyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman, biz de kendisine, "Andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, "Ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler." Yakup, "Hayır," dedi. "Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardım istenecek ancak Allah'tır." Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. "Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu var," dedi. Onu ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyatla sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısı Züleyha'ya, "Ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz," dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf yiğitlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

insanlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 3.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte peygamberlerin bir kısmını verdiğimiz özelliklerle diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle perde arkasından vasıtasız konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik ve onu Ruhul Kuds, Cebrail'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, onlardan sonraki ümmetler kendilerine apaçık mucize ve deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar ihtilafa düştüler. Onlardan kimi iman etti, kimi de küfre saptı. Yine Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah, dilediğini mutlaka yapar. Onları iradelerine bırakmayı dilemiştir. Ey iman edenler! İçinde Allah'ın izni olmaksızın, herhangi bir alışverişin, dostluğun ve şefaatin, iltimasın bulunmadığı o gün, kıyamet, hesap günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah'ın rızasını kazanmak için infak edin, harcayın. Kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Allah öyle bir ilah ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir ve her şey varlığını onunla devam ettirir. Kendisini ne bir uyuklama, gaflet, ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanların hepsi ancak O'nundur. O'nun izni olmadıkça O'nun katında kim şefaat edebilir? Kullarının önündeki ve arkasındaki, geçmiş ve geleceklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını, dünya ve ahirete ait şeylerini O bilir. Onlar, O'nun ilminden ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, kudreti, mülk ve hükümranlığı

gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Dine girmede, iman etmede zorlama yoktur. Doğrulukla sapıklık, iman ile küfür, hak ile batıl meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri tanımayıp da Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları küfür, şirk, materyalizmle her türlü izmlerin, batıl yaşantı ve zihniyetin karanlıklarından aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağut, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlerdir ki, onlar da onları aydınlıktan, nurlu yoldan çıkarır, karanlıklara sokar. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah kendisine hükümranlık verdi diye şımarıp azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan Nemrud'u görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim kudretiyle hem dirilten hem öldürendir deyince, o ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunu bir idamlığı serbest bırakmak, bir suçsuzu da öldürmekle yapmıştı. İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de batıdan getir deyince, o kafir Nemrut şaşırıp kalmıştı. Allah, hakkı kabul etmeyen, gücü ve yetkiyi yalnız kendinde gören zalimler toplumunu doğru yola eriştirmez. Yahut o kimseyi görmedin mi ki, binalarının duvarları, çöken çatılarının üzerine yıkılmış olan bir kasabaya uğradı da, kendi kendisine, Allah bunu böyle harap bir yeri, ölümünden sonra nasıl diriltecek, dedi. Bunun üzerine Allah da onu 100 yıl ölü bıraktıktan sonra diriltti. Ne kadar ölü vaziyette kaldın, dedi. O da, bir gün veya bir günün birazı kadar kaldım, dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak, bozulmamış. Bir de eşeğine bak, onun kemikleri kalmış. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Şimdi o kemiklere bak, onları nasıl yerli yerine getirip sonra ona et giydiriyoruz, dedi. O merkep dirilip de eski halini alarak kendisine apaçık belli olunca şöyle dedi: artık biliyorum ki Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Vaktiyle İbrahim de, ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster, demişti. Allah da, ne o, yoksa inanmadın mı, dedi. Evet, inandım. Fakat kalbimin iyice mutmain olması için görmek istedim, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse 4 cins kuş yakala, onları kendine alıştır. Sonra iyice kesip doğra ve her dağın üzerine onlardan bir parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana gelirler. Bil ki Allah dilediği her şeyde mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tek tohum tanesinin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Allah yolunda mallarını harcayıp da harcadıkları şeyin ardından başa kakıp gönül kırmayanların verdiklerini hiç hissettirmeyenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bir tatlı söz ve bir kusuru bağışlama, peşinden eziyet ve mihnet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, bu tür sadakalara ihtiyacı yoktur. Halimdir,
cezalandırmayı ihmal etmez, ancak mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş için malını sarf eden adam gibi, siz de sadakalarınızı başa kakarak ve verdiğiniz kimseyi inciterek boşa çıkarmayın. İşte bu şekilde mal sarf eden kimsenin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan şu kayaya benzer ki, ona şiddetli bir sağanak, yağmur isabet edince, onu sert, çıplak bir kaya halinde bırakır. Bunun gibi gösteriş yapan ve verdiğini başa kakanlar da, kazandıklarından bir şey elde edemezler. Zira Allah, kafirler, nankörler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah'ın rızasını istemek ve içlerindeki imanlarını kökleştirmek, sağlamlaştırmak için mallarını sarf edenlerin durumu da, yüksek bir tepede bulunan bol yağmur deyince ürünlerini iki kat veren veya bol yağmur değmese bile aynı ürünü vermek için çisentinin bile yettiği bir bahçenin durumu gibidir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çökmüşken hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Ey iman edenler! Helal olarak kazandıklarınızın ve sizin için yerden bitirip çıkardığımız ürünlerin iyi ve temizlerinden Allah için sarf edin. Zekat ve sadaka verin. Kendinizin gönül rızasıyla değil, ancak gözünüzü kapatıp alabileceğiniz kötü şeyleri vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Fakir düşeceğinizi düşündürerek zekat ve sadaka vermekten caydırır. Çirkin şeylere emreder. Allah ise emrini yerine getirmek için sarf eden sizlere kendisinden bir mağfiret ve bolluk vaat eder. Allah'ın lütfu ve ihsanı geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilendir. O Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Allah rızası için muhtaçlara harcadığınız her nafakayı veya adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını ihsan eder. Verdiğini başa kakarak veya adaklarını yerine getirmeyerek nefislerine zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Eğer sadakaları, zekat ve benzerleri, hayırları açıktan verirseniz, başkalarını teşvik bakımından ne güzeldir. Eğer onları gizli olarak fakirlere verirseniz, işte bu riya, gösteriş olmaması bakımından sizin için daha hayırlıdır ve Allah bununla sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Ey Muhammed! Onları, müşrikleri bir de sadaka vererek doğru ve hak yola eriştirmek senin görevin değildir. Senin görevin yalnız tebliğdir. Fakat Allah niyet ve amellerine göre dilediğini hidayete erdirir. Allah yolunda hayır olarak harcadığınız her şey kendi iyiliğiniz içindir. Zaten siz müminler ancak Allah'ın rızasını isteyip kazanmak için harcarsınız. Böylece hayır olarak sarf ettiğiniz her iyi şeyin karşılığı size fazlasıyla ödenir. Sizin hakkınız asla yenmez. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda ilim ve hizmete adamış olan ve yeryüzünde dolaşıp kazanamayan fakirler içindir ki, iffetleri, utanıp istememeleri sebebiyle gerçek hallerini bilmeyen onları zengin zanneder. Resulüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler.
hak yolunda hayır namına ne verirseniz, muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık Allah yolunda hayra, hayır işlerine harcayanlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak kendisini şeytan çarpmış, cin tutmuş, delirmiş bir kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ceza onların, alım satım da zaten faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah, hilesiz ve aldatmasız yapılan alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişteki haram olmadan evvel aldığı onundur ve affedilme işi Allah'a aittir. Kim de tekrar faize dönerse, onlar ateş ehlidirler ve hep orada kalacaklardır. Allah faizle geleni mahveder. Sadakası verilen malları da artırır. Allah haramı helal sayan ve onda ısrar eden nankör ve günahkarların hiçbirini sevmez. İman edip salih, makbul ve ecir kazandıran iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Eğer gerçek müminlerseniz, artık kalan faizi de bırakın, almayın. Eğer bu faizi terk etme işini yapmazsanız, Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin. Eğer faizin her türlüsünü alıp verme hususunda tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. Ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz. Eğer borçlunun eli dardaysa, genişlik vaktine kadar bekleyip ona mühlet verin. Eli darda olana borcu sadaka veya zekat olarak bağışlamanız, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki, hepiniz o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığının karşılığı tas tamam verilecek ve onlar asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. Ey iman edenler! Muayyen bir vadiye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazıp senet yapın. Aranızdan doğruluğuyla tanınmış bir katip de onu yazsın. Katibi adil, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da onu ikrar edip yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun, borcundan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu akılca noksan, aciz veya ikrar edip yazdıramayacak durumdaysa, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek olmazsa, razı olup güveneceğiniz şahitlerden bir erkek ve bir yanılırsa, diğerini hatırlatması için iki kadın gerekir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, her birini vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli, şahitlik için en sağlam ve şüpheye düşmemenize de daha yakın olan davranıştır. Ancak aranızda elden ele devrettiğiniz ve peşin olarak yaptığınız ticaret işlerinde onu, senedi yazmamanızda sizin için bir vebal yoktur. Alışveriş ettiğiniz vakit de şahit tutun. Katip de, şahit de asla mağdur edilmesin. Veya bu ikisi kimseye zarar vermesin. Eğer bir zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin için yoldan çıkmadır, günahkarlıktır. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından sakının. Allah size her şeyi öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olup da bir katip bulamazsanız, borçludan alınan rehinler de yeter. Eğer birbirinizden eminseniz, o zaman kendisine güvenilen borçlu kimse, Rabbi olan Allah'tan korksun da emaneti tas tamam ödesin.
bir de şahitliği gizleme.

kim onu gizlerse hakikaten o kimsenin kalbi günahkar olur. Allah her ne yaparsanız hakkıyla bilir. Göklerde ve yerde olan her şey sadece Allah'ındır. Ey insanlar! İçinizdeki yapmayı düşündüğünüz bir günah eylemini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. O niyet ve amellerine göre dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. O Resul, Rabbinden kendisine indirilen Kur'an'a iman etti. Müminler de iman ettiler. Onların her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun peygamberlerinden hiçbir arasında iman bakımından ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz ancak sanadır, dediler. Allah kimseye ibadet ve itaatte gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur veya kasıtsız hata edersek bizi ondan sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden önceki itaatsiz ümmetlere yüklediğin gibi bize zor, helak edici bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği şeyleri de bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen Mevlamızsın. Küfre sapan, seni tanımayanlara karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle. Âl-i İmran Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 200 ayettir. Sure 33 ila 37. ayetlerde İmran ailesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Sure bir bütünlük içinde birkaç konuyu içine alır. 1 ila 32. ayetler Allah ve ahiret inancından, 33 ila 101. ayetler Hristiyanlarla Yahudilerden ve her ikisini İslam'a davetten, 102 ila 120. ayetler Ehli Kitab'ın tarihteki yaptıklarından ve onlara karşı uyanık olmaktan, 121 ila 200. ayetler Uhud Savaşı'ndan ve Müslümanların cesaretlenmesinden, Kur'an'ı tebliğ ve İslam'a davet gereğinden bahsetmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O Hay ve Kayyum'dur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir. Her şey onunla varlığını devam ettirir. Allah bu kitabı sana hak ve hakikatin ta kendisiyle dolu ve kendinden evvelkilerin asıllarını tasdik edici olarak indirdi. Bundan önce insanları doğru yola götürmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti ve nihayet Furkan'ı, hak ile batılı ayırt eden Kur'an'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar eden, tanımayanlar var ya, onlar için kesinlikle şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak galip ve amansız cezalandırıcı, mazlumların intikamını alıcıdır. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki, onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek, onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık,
hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan çevirme. Bize yüce katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışı en bol olansın. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen insanları geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir günde toplayacak olansın. Hiç şüphesiz Allah sözünden dönmez. Şüphesiz ki son din İslam'a ve peygamberine dil uzatıp küfre sapıp inkar edenlerin güvenip övündükleri malları da evlatları da Allah katında onlara asla bir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemde ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah'ın azabı da günahları sebebiyle onları yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, küfre sapan, inkar edenlere de ki, siz yakında mağlup olacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir döşektir. Bedir'de savaş için birbiriyle karşılaşan iki grupta sizin için ibret vardır. Onlardan bir grup Allah yolunda savaşanlar, diğeri de inkarcılardı ki, bu Allah yolunda savaşan Müslümanlar bizzat gözleriyle kendilerini onların iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda hakikat gözü açık olanlar için bir ibret vardır. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılıp biriktirilmiş altın ve gümüşten ve otluğa salınmış özel besili atlardan, deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve ekinlerden yana nefsin istekleri insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar imtihan için verilen dünya hayatının geçici birer nimetidir. Varılacak yerin en güzeli ise Allah'ın katındadır. Ey Resulüm! De ki, size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler, yani Allah'ın emrine uygun yaşayıp günahtan sakınanlar için Rableri katında içinde devamlı kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. O takva sahipleri, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru deyip sabredenler, imanlarında, söz, niyet ve işlerinde doğruluk gösterenler, Allah'a itaat ederek boyun eğenler, infak eden, onun rızası için mallarını sarf edenler ve seher vakitlerinde dua edip mağfiret dileyenlerdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına şehadet etmiş, bildirmiştir. Melekler ve adaletli ilim sahipleri de dosdoğru bu gerçeğe iman ve ikrarla şehadet ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır. Ancak kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra kitaplarında değişiklik yaparak Hazreti Peygamber'e dair gizledikleri bilgiler ortaya çıkınca aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine karşı küfre saparsa bilsinler ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey Muhammed! Buna rağmen din işlerinde kimler seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlerle, ümmilere, kitabı olmayanlara, müşriklere de ki,
siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer Hakk'a teslim olup İslam'a girerlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak duyurmaktır. Allah kullarının her halini hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini tanımayanlar, haksızlık yaparak peygamberleri öldürenler ve adaleti emreden insanların canlarına kıyanlar var ya, sen onlara çok acıklı bir azabı haber ver. İşte onlar dünya ve ahirette amelleri boşa giden kimselerdir. Onların azaplarına engel olacak hiçbir yardımcıları yoktur. Resulüm, baksana, o kendilerine kitap olarak Tevrat'tan bir pay verilmiş Yahudilerin haline. Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra onlardan bir grup o kitaba sırt çeviriyor. Zaten onlar ilahi hükümlerden yüz çevirenlerdir. Bunun sebebi onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacak demeleridir. Halbuki din adına uydurdukları bu şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştı. Onları gelmesinde hiçbir şüphe bulunmayan bir gün olan kıyamette bir araya topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese dünyada kazandığının karşılığı tas tamam ödendiği zaman artık Kur'an'dan, ilahi buyruklardan yüz çevirenlerin halleri nasıl olacak bir düşünseler. Resulüm, de ki, ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini yükseltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Gece saatlerinden gündüze katar, gündüzleri uzatırsın. Gündüz saatlerinden de geceye katar, geceleri uzatırsın. Ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminleri bırakıp küfre sapanları, İslam karşıtlarını veli, hakim, kumandan, hükümdar ve sırdaş edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'tan ona yardım olarak bekleyeceği hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korkup da sakınmanız için zoraki dostça davranmanız ve Müslümanların aleyhine olmayacak hususlarda antlaşmalar yapmanız hariçtir. Allah sizi asıl kendisine karşı gelmekten ve isyandan sakındırır. Dönüş ancak Allah'adır. De ki, içinizdekini küfre sapanlara, İslam karşıtlarına karşı hissettiğiniz yakınlığı gizleseniz de, açıklasanız da, Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. O gün, kıyamette herkes, dünyada yaptığı her hayrı hazır bulacak. İşlediği her türlü kötülüğü de. Ama insan, işlediği kötülükle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını, onu görmemeyi arzu edecek. Allah, sizi azabını hak etmeyesiniz diye kendisine karşı gelmekten sakındırıyor. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Yine de ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse kafir olurlar. Şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerine seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Hani İmran'ın karısı, Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim, karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir

kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin, sen. Hanne onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi. Rabbim, ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mabette Meryem'in bulunduğu mihraba, odaya girse, onun yanında bir yiyecek buldu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. O da "Bu Allah katındandır," dedi. "Şüphe yok ki Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verendir." Orada yiyecekleri görünce Zekeriya Rabbine şöyle dua etti. "Ya Rabbi, bana kendi katından çok temiz bir nesil çocuk bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin." Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. "Muhakkak ki Allah seni kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor." Zekeriya dedi ki, "Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karım da kısır olduğu halde benim nasıl bir oğlum olur?" Allah buyurdu ki, "Öyle de olsa Allah dilediğini yapar." Zekeriya, "Ya Rabbi, o halde bana buna ait bir alamet ver," dedi. Allah buyurdu ki, "Senin alametin 3 gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et." Vaktiyle melekler Meryem'e de, "Ey Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti. Seni baştan beri tertemiz kıldı ve seni alemlerin kadınlarından seçkin kıldı," demişti. "Ey Meryem, Rabbine ibadet için divan dur, secde et. Onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et," demişti. "Ey Muhammed, bunlar Hanne, Zekeriya, Yahya, Meryem kıssaları. Sana vahyettiğimiz gaybın görmediğin devrin haberlerindendir. Meryem'e küçükken onlardan hangisi kefil olup himayesini alacak diye kalemlerini veya kura oklarını atarlarken sen onların yanlarında değildin. Bu hususta çekiştikleri zamanda sen onların yanlarında değildin." O vakit melekler demişti ki, "Ey Meryem, Allah kendisinden gelen bir kelimeyle şimdiden sana müjde veriyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada ve ahirette itibarlı ve Allah'a yakın olanlardandır." Melekler devam ederek dedi ki, "O hem beşikteyken hem yetişkinliğinde peygamber olarak insanlara hitap edip konuşacak. Üstelik de o salihlerdendir." Meryem dedi ki, "Ya Rabbi, bana bir beşer eli değmemiş, ilişmemişken nasıl bir çocuğum olur?" Allah şöyle buyurdu. "Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. O bir işin olmasını dilediği zaman ancak ol der, o da oluverir." Melekler İsa hakkındaki sözlerine devam ederek, "Allah ona, İsa'ya kitabı okuma yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. O, İsrail oğullarına gönderilen bir Resul olarak şöyle diyecektir.

Hakikaten ben Rabbinizden size bir ayet, mucize ile geldim ki size çamuru kuş şeklinde yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen canlanıp bir kuş oluverir. Anadan doğma, körü ve alacalıyı iyileştiririm. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Eğer Allah'a iman edenlerdenseniz, elbette bunda sizin için benim peygamberliğimi gösteren kat'i bir delil vardır. Yine ben önümde olan Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak ve size haram edilenlerden iç yağ ve deve eti gibi bazısını size tekrar helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden peygamberliğimi ispat eden bir ayet, bir mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. İsa, onların inkarlarındaki ısrarlarını sezince, Allah'ın dini için yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biziz Allah dininin yardımcıları. Biz Allah'a iman ettik ve şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Ey Rabbimiz, indirdiğin kitaba inandık ve Resulün de peşinden gittik. Artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz dediler. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah buyurmuştu ki, ey İsa, korkma. Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve bir peygamber olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince, onları dünya ve ahirette en şiddetli azapla cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! İşte bu sana okuduğumuz olay ve hükümler, ayetlerden ve hikmet dolu olan Kur'an'dandır. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. Artık sana İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğu hakkındaki ilim geldikten sonra seninle kim tartışırsa de ki, gelin biz ve siz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve sizin kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Allah'ın lanetini yalancılar üzerine dileyelim. İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. De ki, ey ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, bizimle sizin aranızda eşitlik sağlayan ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın dışında bazımız bazısını Rab edinip müşrik olmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse onlara şahit olun ki biz gerçek Müslümanlarız deyin.

0: Ey ehli kitap! Niçin İbrahim hakkında o Yahudi veya Hristiyandır diye tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Bu kadarına akıl erdiremiyor musunuz? Hadi, siz hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir, siz bilemezsiniz. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e insanların en yakını, zamanında ona uyanlarla şu peygamber Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostu ve yardımcısıdır. Ehli kitaptan bir grup sizi inancınızdan saptırmak ve kendi dinlerine çevirmek istediler. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar da bunun farkına varamazlar. Ey ehli kitap! Siz gerçeği Tevrat ve İncil'de peygamberin vasıflarını gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Niçin hakkı, gerçeği batılla örtüp batılı hak diye gösteriyor, bile bile hakkı gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup diğerlerine şöyle dedi: İman edenlere indirilen Kur'an-ı Kerim'e gündüzün başında görünüşte inanın, günün sonunda bir bahaneyle inkar edin. Olur ki şüpheye düşerler de onlar da dönerler. Sizin dininize tabi olanlardan başkasına da sakın inanmayın derler. Resulüm, de ki, şüphesiz bilin ki doğru yol Allah'ın yolu İslam'dır. O, ileri gelen Yahudiler birbirlerine şöyle derler: size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verilmiş olduğuna yahut onların, Müslümanların Rabbiniz yanında size karşı delil getirerek üstün geleceklerine de inanmayın. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu ve ihsanı bol olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah rahmetini, peygamberliği, kitap ve mucizeyi dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona bir kıntar, 1000 altın emanet etsen onu sana eksiksiz öder. Onlardan öyle kimse de vardır ki ona 1 dinar, 1000 para emanet etsen devamlı üzerinde dikilip durmadıkça veya davaya kalkışmadıkça onu ödemez. Bunun sebebi de onların ümmilere, ehli kitaptan olmayanlara karşı ne yapsak mübahtır, bizim aleyhimize bir yol, bize bir sorumluluk yoktur demeleridir. Onlar bilip durdukları halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Hayır, gerçek onların söyledikleri gibi değil. Kim ahdini yerine getirir ve Allah'ın emrine uyup günahlardan sakınırsa bilsin ki şüphesiz Allah muttaki olan, yasaklarından kaçınan ve emrine uygun yaşayanları sever. Doğrusu Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer olan dünyalık karşılığında satanlar var ya, işte onlara ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara merhametle bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acı verici bir azap vardır. Onlardan, ehli kitaptan bir kısmı da değiştirdikleri kelimeleri kitaptan olmadığı halde okurken kitaptan olduğunu sanasınız diye dillerini ve ağızlarını eğip bükerler. Bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah namına yalan uydururlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir kişinin kalkıp da insanlara Allah'ın dışında bana da kul olun demesi yakışmaz. Ancak o kimse öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitabın gerektirdiği gibi Rabbe bağlı kullar, bilginler olun diyebilir. O size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç kafirliği emreder mi? Allah peygamberlerine ve ümmetlerine hitaben andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra size yanınızda olan kitapları tasdik eden bir Resul geldiğinde hepiniz ona mutlaka inanacaksınız ve ona yardım edeceksiniz diye sağlam bir söz alıp siz de bunu kabul ettiniz ve bu ağır yükümü ahdimi üzerinize aldınız mı dediğinde onlar da kabul ettik dediler. Allah öyleyse birbirinize şahit olun, ben de bu sözünüze şahit olanlardanım buyurdu. Artık bundan sonra kim verdiği sözden yüz çevirirse işte onlar fasıkların, Allah'ın emrinden sapanların ta kendileridir. Onlar Allah'ın son olarak seçtiği İslam dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerdekilerin hepsi ister istemez ona teslim olmuşlar ve ancak ona döndürülüp götürüleceklerdir. De ki, Allah'a, bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere inandık. Onlardan hiçbirinin arasında peygamber olmaları bakımından ayrım yapmayız. Hepsi de haktır. Biz yalnız ona teslim olanlarız. Kim artık son hak din İslam'dan başka ilahi veya beşeri bir din arar, onları önemserse asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette de hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. İman edip Resul'ün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine kitaplarında apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete eriştirir ve muvaffak kılar? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İşte böyle kafirliğe sapan kimselerin cezası muhakkak ki Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerlerine olmasıdır. O lanet cezasının içinde ebedi kalacaklardır. Onların ne azabı hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır. Ancak bu Allah'ın dini İslam'a ve hükümlerine değer vermemekte küfre sapma suçundan sonra gücü ve iktidarı varken bir daha asla yapmamak üzere dönüp tevbe eden, hallerini düzeltenler hariçtir. Onlar affedilirler. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İmanlarından sonra gizli veya açık kafir olan, sonra küfrü daha da artıranlar var ya, son nefeste onların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şu muhakkak ki, inkar eden, küfre sapan ve kafir olarak ölenler var ya, onların dünya dolusu altını olsa ve onu kurtuluş fidyesi olarak verseler bile hiçbirinden asla kabul edilmez. Onlar için çok acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 3'ü dinlediniz.

zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği

bir yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahenge ebediyen kesilir dediği gibi birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: dirhamün racülin yunfikuhu fi sıhhatihi hayrun min iski rakabetin inde mevtih. Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş: bir adamın sıhhatli iken, sağken, salim iken infak ettiği, sadaka olarak verdiği bir dirhem para, ölümü hastalığında bir köle azat etmesinden daha hayırlıdır. Şimdi insanın bir sıhhatli hali var. Geziyor, çalışıyor, para kazanıyor. Emeli var, ümidi var ki ben daha çok yaşarım diye. Evlatları için uğraşıyor, ailesi için uğraşıyor filan. Bu esnada çıkartıp bir dirhem vermesi, ölüm deşeğine yakalanmış, artık ölmek üzere hayır yapıyor yatakta. Hadi köle azat ettim, şunu verdim, şunu şuraya verdim, bunu buraya verdim. O zaman bir köle azat etmekten sıhhatli haldeyken bir dirhem vermesi daha hayırlı. Çünkü o ölüm döşeğindeki artık, evet her ne kadar sen ölmedin, senin gibi görünüyor ama mirasçıların o zamana kadar harcamadın. Biraz sonra mirasçıların hakkı olacak, savuruyorsun artık. Fakirlikten korktuğun zaman, yaşamayı ümit ettiğin zaman verdiğin kıymetli oluyor. O Allah rızası için oluyor. Ötekisi nasıl olsa biliyorsun faydalanamayacaksın, elinden çıkacağını anladın, o zaman veriyorsun. O kıymetli değil. En son anda kıymetli değil. En son andaki iman bile. Firavun Musa aleyhisselam kovaladı. Suyun içinde boğulacağı zaman hatta idâ edrekehül garaku kâle, tam boğulma geldiği zaman, boğulma vakti geldiği zaman dedi ki la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri bir mabut olmadığına iman ettim dedi. Ama iş işten geçti. Tam yes halinde, tam artık biliyor ölüm gelmiş. O zamana kadar ölü hüviyet iddiasındaydı. Orada Müslümanlık tarzı.